Yok katındaki. İşlevleri.

Altıncı gök katındaki sakatılma olmama halini, yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görür. İşte burası ihlas makamıdır. Ulema makamının ötesinde onlar çok özel bir yerin sahipleridir. Ve yedinci gök katındaki son işlev tamamlanınca bu kişi ihlas makamını aşar. Yani zikir hücrelerindeki olayların tamamlanmasıyla o kişinin ruhu sitetil müntahaya ulaşır. Kimlerin kendi ruhu zaten ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ulaşmıştır. Sitetil müntahaya ulaşıp da Allah'a doğru yolculuk yapanları kişi müşahede eder. İşte yedi katlık bir yolculuğun muhtevasında bunlar var. Bunların hepsini gören bir kişi sesinin müntahayı da Allah-u Teala ona gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu yeni bir kapı açmıştır kişiye. İhlas makamına ulaştırmıştır. İhlas makamında bu kişiyi Allah-u Teala salah makamına ulaştırmıştır. İhlas makamını kişi tamamlamıştır. Yine makam salah makamıdır. Evvela o kişinin günahları örtülür. Tabiyetten sonraki günahları örtülür. Birinci kademesi salah makamının. Sonra sevaba çevrilir günahları. İkinci kademesi. Üçüncü kademesinde o kişiye salah nuru verilir. Sonra bu kişinin iradesini Allah-u Teala teslim olur. Dördüncü kademesi salah makamının. Ve o kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Nereden anlaşılır? İrade tesliminin gerçekleştiği. Ne zaman o kişiyi Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse, işte o zaman kişinin daimi zikri artık bir öteye geçmiştir, tesbihe dönüşmüştür. Çünkü Allah-u Teala kişinin iradesini teslim alır. İradesi teslim olan kişi o güne kadar daimi zikri kendi iradesiyle gerçekleştirmişti. Ama o günden sonra artık onun iradesi bir hüküm ifade etmez. Bu kişi ilahi irade tarafından kontrol altına alınır. Külli irade o kişinin zikrini devam ettirir. O kişinin iradesiyle değil, külli iradenin iradesiyle bu sebeple bu kişi artık Allah kelimesini kendi iradesiyle söylemeyeceği için külli irade bunu ona yaptıracağı için artık tesbihtedir.
Allah-u Teala arşı tutan meleklerin ve onların yanındaki kişinin, devrin imamının Allah'ı tesbih ettiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun en üst noktasıdır. Neden mutluluk? Çünkü o kişinin artık nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Ve onun üzerinde de köprünün altından çok daha sular akmıştır. Ve de kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. İşte o kişi hak mürşittir, gerçek mürşittir. Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edildiği için. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına insan kendi kendini tayin edemez. İrşat makamı Allah-u Teala'nın tensibiyle ve tayiniyle gerçekleştirilir. Allah irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle ona tebligat yapar. Bu sebeple kimin mürşit olduğu, kimin mürşit olmadığı insanlar tarafından bilinmez. Bunun bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınması gerekir. En uygun olduğu gece, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece saat 12'den Amerika'daki saatle gece 1'den sonradır. Türkiye'deki saatler ileri alınmadı. Ama burada Amerika'da bir saatler ileri alındı. Yakın bir günde gene birlikte olacağız inşallah saat itibariyle. Şu anda burada biz Amerika'da Türkiye'den bir saat öndeyiz. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız her şeyden önce sevmeyi öğrenmelisiniz. Severseniz insanlardan yana olabilirsiniz. Allah Teala size insanları o kadar çok sevdirir ki bir gün onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte kim ne zaman başkaları için yaşamak şerefine ererse, Allah Teala tarafından ulaştırılırsa o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O başkaları için yaşayanların en üstündeki kişi ise daima devrin imamıdır. O mutluların mutlusudur. Kendisine ayıracak zamanı

akıp gider. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk budur. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman sizden mutlusu olmaz. Allah Teala insanların mutluluğunu gene insanların kendisine bağlamıştır. Herkes kendi mutluluğunun mimarıdır. Kim mutsuzluğu seçmişse o onun problemidir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerler, mutluluk yolunu seçerler, arkası gelir. Kişi yoluna devam edecektir. Zaten başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir zaman parçasında o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ermiş evliya olur. Yani ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Bu sebeple mutludur, huzurludur. Her şeyin güzelliğini yaşar. Hayatı güzelliklerle doludur. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın böyle bir talebi o kişiden kalbi bir talep ise, o kişinin kalbinden böyle bir talep Allah'a mutlaka ulaşır. Allah-u Teala bu konudaki bütün kalbi talepleri dikkate alır. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, mürşit sevgisi verir, kişi mutlaka tabiyetini gerçekleştirir. O kişinin Allah'ın emirleri arasında, onu bu hedefe ulaştıracak emirler arasında yapamadıkları, sevmedikleri olabilir. Bu hiç önemli değildir. Önemli olan kişinin gerçekten kalben, şuradan kalbinden sıcacık bir taleple "Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Bana yardım et. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden kıl. Ben de ermiş evliyan olmak istiyorum." İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim böyle bir talebi gerçekleştirmişse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İstisna olmaz. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. En kötü ihtimal ne olabilir? Kişinin ölmesi olabilir. Kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ertesi gün ölmüştür. Bu kişi cennete mi girer, cehenneme mi girer? Hayatında bir sürü de suç olduğunu, hataları olduğunu, çok büyük kayıpları olduğunu düşünelim bunun derece açısından. Hiç önemi yoktur. Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için cehennem yoktur. Çünkü Allah Teala

onun günahlarını örter. Bu kişi bu standartlarda ölmüşse, yani mürşidine ulaşamadan ölmüşse, mutlaka cennete girecektir. Günahlarının derecesi ne olursa olsun, o günahları mutlaka örtülecektir. Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun." Allah'a karşı takva sahibi olun ki bunun manası, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip ilk takvanın sahibi olmasıdır. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün diyor. İlk takva hangi takvadır? İlk takva Allah'a mülaki olmayı dileme takvasıdır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler birinci takvanın sahibi olabilirler. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu, diyor Allah Teala, ona yönel, ona, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki bunun nereden biliyoruz ilk takva olduğunu? Belki ikinci takvadır, belki üçüncü takvadır. İlk takvanın ne olması lazım? Kişiyi, eğer o takva sahibi olmasaydı, cehenneme gidecek olan bir kişiyi kurtarması lazım. İşte bu takvanın ilk takva olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gizli şirktedir. Müşriktir. Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki takva sahibi ol ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o çeşitli 73 tane fırkaya ayrılan, 72 tane fırkaya ayrılan insanlar ayrı ayrı grupları oluştururlar. Onların hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. İşte takva sahibi olunca Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince onun günahlarını örter. İlk takva ve Allah'ın o kişiye verdiği nimet günahlarının örtülmesi. Ne olur? Kişinin günahları örtülürse geriye sadece sevaplar kalır. Günahlarının sıfırlandığı bir noktada o kişinin bir tek derecelik sevabı olsa bile mutlaka gitmesi lazım gelen yer cennettir. Kaldı ki böyle bir şey mümkün değildir. Kişi hayatı boyunca istemeden de olsa başkalarına mutlaka iyilik yapmıştır. Kim olursa olsun, kainatın en kötü insanı bile olsa hiçbir iyilik yapmadan yaşaması mümkün olmaz. Bir namaz kıldığınız zaman derecat kazanırsınız. Bir 5 dakikalık zikir yaptığınız zaman derecat kazanırsınız. 1 dakikalık zikir yapsanız derecat kazanırsınız. Birine bir güzel söz söylerseniz derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesi ya bir derecat kaybetmenizle ya bir derecat kazanmanızla devam eder. Her saniye birden çok fazla derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Kim Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa onun bütün günahları sevaba çevrilir. Ve Allah Teala o kişiye eskiden bir sevabına, bir derecelik sevabına 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar. Mürşidine tabiiyette bu 100 kat 200 kat olur.
mürşide, tabiyette başlayan bu olay, Allah-u Teala'nın bile yüz vermesi, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşana kadar böyle cereyan eder. İkinci gök katına ulaştığı zaman 1'e 200 olur. Üçüncü gök katında 1'e 300, 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse o kişi 1'e 700 derece kazanan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum ki mutlaka kim olursa olsun o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka kazancı vardır. Dilemediyse gene mutlaka vardır. Hiçbir zaman insan hayatının her saniyesinde kötülük işleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutlu olması aslında zor bir şey değildir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişiyi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Yetmez, Allah-u Teala böyle bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı için onun günahlarını hem örter hem sevaba çevirir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Allah tarafından gerçekleştirilir. 3. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde %51 afetler yok olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını kazanmıştır. Hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha, bir yarenlik burada tamamlandı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki mutlu olmak dünyanın en kolay şeyi. İnsanlar sadece Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için şeytan onlara Kur'an'ı unutturduğu için onlar bunu bilmiyorlar ve de bilmedikleri için mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler bu mutluluğu yaşayanlarsınız. Allah'a böyle olduğu için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu mutluluğunuzda bir nebzecik bizim de payımız olduğu için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah sizleri çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgi halesi içinde hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz. Sevginin genel görüntüsü sevenin sevdiğini mutlu etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah yolunda birbirinizle bir sevgi yarışına girmelisiniz. Sizi sevenleri sevmek gayet normal ve insanın içinden gelen bir davranış biçimidir. Ama biz sizden daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Biliyoruz ki sevmeyenlerin sevilmesi kolay bir hedef değil. Sevgili kardeşlerim, ama Allah öyle olmasını istiyor. O kolay olmayan hedefe de ulaşmanızı istiyor. Kendi kendinize sorun. Ben falancayı neden sevmiyorum? Burada haklı sebepleriniz olabilir. Ama bütün o haklı sebeplerinize rağmen biz yine sizden o sizi sevmeyen kişiyi sevmenizi isteyeceğiz. Hep var olacak sevgili kardeşlerim. İşte bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir ne kadar içinde hayat olan gezegen var. Allah sonsuzluğun sahibidir. Allah her şeye kadirdir. Allah yaratandır. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri yaratmış, var etmiş. Hayattayız. Sevgili kardeşlerim, madem ki hayattayız, bize düşen bir görevimiz olduğunu hiç unutmamamız lazım. Bu görev insanları mutlu etmektir. Adına görev diyoruz. Ama bu aynı zamanda mutluluğun temel fonksiyonel hedefidir. Bu hedefe ulaşmak, sevdiğinizi belli etmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmanın en kolay şekli başka insanlara en güzel davranışlarda bulunmaktır. Sizden kendisine onu mutlu edecek güzel bir davranış biçimi ulaşan kişinin de bunun altında kalmak istemeyeceğini göreceksiniz. O da size güzel davranmak gereğini duyacaktır. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman güzel bir sonuç görüyoruz. Bir başkası, etrafımızdaki insanlardan herhangi birisi bizi sevmiyor. Tamam. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Bazı insanlar sevecektir, bazıları sevmeyecektir. Ama biz o bizi sevmeyen kişiye de sevgimizi ispat edebilirsek, o bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmıyorsak, o zaman o kişi başka bir tür insanla karşı karşıya olduğunu birçok denemelerden sonra kesin olarak idrak edecektir. Denemeleri hep başka insanlara benzemeyen bir sonuçla noktalanmış olacaktır. O size nasıl davranırsa davransın, yanlış, maksatlı ve sizi üzmeye çalışan davranışlara siz onu mutlu edecek bir karşı davranışla cevap verebilirseniz, o zaman o kişi başkalarında görmediği böyle bir davranış biçimini yadırgayacaktır. Yadırgadığı zaman da mutlaka düşünce sisteminin içine gireceksiniz. O zaman düşünecek, ben ona kötü bir davranışla davrandım ama onun bana karşı davranışında hiçbir değişiklik göremedim. O bana güzel bir davranışla cevap verdi. Beni üzecek değil, benim hoşuma gidecek bir davranışla cevap verdi. Belki daha samimi ise kendi açısından, bundan utanç duydum kelimelerini de ekleyebilir. Sevgili kardeşlerim, biz eğer etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla yaklaşırsak, bu en güzel davranışlar muhakkak ki onları mutlu edecek olan davranış biçimlerini ifade eder. Öyleyse bir sorsak kendimize sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? O bize kötü davranmış, şu veya bu sebeple bize kızmış, öfkelenmiş ve de bir bu tarzdaki bir davranışın, bu tarzdaki bir düşüncenin mahsulü olarak bize kötü davranmış. Sevgili kardeşlerim, ne olur onu görmezlikten gelsek? Sanki bize güzel bir davranışta bulunmuş gibi biz ona en güzel davranışlarla hitap etsek, cevap versek, bu onun kötü davranışına önleyecek olan en güzel cevap olur. Eğer o kişi zaten böyle bir şeyi kendisine usul ittihaz etmişse, bizden başkalarının kendisine davrandığı gibi sert bir davranış bekler. Ama bakar ki bizden ona hiçbir zaman böyle bir sert davranış gelmiyor. Onu kırabilecek olan bir davranış biçimi sergilemiyoruz sevgili kardeşlerim. O zaman bizi deneyecektir. Başka davranışlar sergileyerek bir tesadüf mü, yoksa onun iç dünyasında gerçekten bana karşı ben ona kötü davranmama rağmen güzel davranış biçimini sergileyecek bir işaret mi bu? Sevgili kardeşlerim, denediği zaman sizin gerçekten onu sevdiğinizi, gayretinizin onu kırmak, onu mutsuz etmek istikametinde değil, onu mutlu etmek istikametinde olduğunu sezeceklerdir. Bu sezme noktasından sonra sizi imtihan edeceklerdir. Gerçekten hep böyle misiniz? Yoksa o gün bir tesadüf olarak mı o kadar güzel bir olayı yaşamış bu kardeşimiz? Ama imtihanlarına, sizi imtihana tutmayı devam ettiği sürece hep en güzel davranışlarla onunla birlikte olduğunuzu tespit edeceklerdir. Sonuç, onun elinde yapabileceği nefsinin istediği herhangi bir şeyin kalmaması hedefine sizi ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman top sizde. Başkalarının davranış biçimlerindeki çirkinlik seviyesi ne olursa olsun, onun sizi yaralamaya çalışan, mutsuz etmeye çalışan nefsani davranışları, nefsinin afetlerine dayalı davranışları, eğer siz Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, sizin üzerinizde bir tesir icra edemez. Ve bu icra edememenin ötesinde, siz ona öyle güzel davranışlarla hitap edersiniz ki, edebilirsiniz ki, kişi başkalarında görmediği bu davranış biçimi karşısında şaşıracak ve bocalayacaktır. Beklediği şey sizin de ona sert davranmanız, böylece onun size daha sert davranmasına zemin hazırlamanızdır. Ama öyle yapmıyorsunuz. Onu bir düşman olarak değil, size huzursuzluk verecek davranışlarda, verebilecek olan davranışlarda bulunmasına rağmen onu bir düşman olarak görmediğiniz sürece hedeflerinize ulaşmamanız için engelleri kaldırmış olursunuz. Başkaları sevgili kardeşlerim, kendi düşünce standartları içinde davranacaklardır. Bu davranış biçimi o kişinin hüviyetinin manevi standartlarına bağlıdır. Eğer şeytan o kişi üzerinde söz sahibi ise, başka insanları nasıl üzüyorsa, sizi de üzecek olan, sizi de kötü davranan bir insan var demektir. İşte vazife burada size düşüyor. O hangi standartta bir kötü davranışın sahibi olursa olsun, siz ona en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz sürece hep siz kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden ister ki her davranışınız etrafınızdaki insanları sadece mutlu etsin. Onlar size iyi davransa da sizin davranışınız onu mutlu edecek olan bir davranış olsun. Kötü davransa da öyleyse yapmanız lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynı buysa sadece tek bir hedef söz konusu demektir. O etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Amacınız her zaman bu olmalı sevgili kardeşlerim. Elbette size en güzel davranışlarla davranan insanlara siz de en güzel davranışlarla davranırsınız. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama sevgili kardeşlerim, ya onlar size karşı kötü davranışlarda bulunuyorsa, kalbinizi kırıyorsa, davranışları sıkıntı vericiyse, işte sevgili kardeşlerim, göreviniz burada başlıyor. Başka insanlar böyle bir olay karşısında ne yapar? Onlar da ona karşı sert davranmaya başlar. Nasıl o onların kalbini kırıyorsa davranışlarıyla, onlar da onun kalbini kırmaya başlarlar. Ona gerekli dersi vermek ihtiyacını duyarlar. Çünkü nefsin afetleri bunu ister. İntikam almak ister. Peki Allah Teala buna cevaz veriyor mu? Evet veriyor. Size kim hangi ölçüde kötülük etmişse sizin de ona aynı ölçüde onu üzecek olan bir davranışta bulunmanız hakkınız olarak yer alıyor. İşte maceramız burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Sizler öyle insanlar olmalısınız ki size kötü davranan bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunarak onları kazanma. İşte hedefiniz bu olmalı. Onlar alışmışlardır ki etraflarındaki insanlara kötü davrandıkları zaman onlardan da aynı kötü davranış geri dönecek. Bu onlar için yeni bir imkan olacak. Yeniden fırçalayacaklar karşısındaki kişilere. Ama sevgili kardeşlerim, sizden aldıkları cevaplar onların size yaptığı kötü davranışların önemli bir sıkıntı vermesine rağmen ona karşı vücuda getirdiğiniz güzel davranışlar o kişinin kafasında bir soru işaretinin var olmasına sebebiyet verecektir. O kişi olay bittikten sonra ayrıldıktan sonra sizden düşünecektir. Ben başka insanlara da kötü davranıyorum. Onları kızdırıyorum. Onlardan negatif cevaplar alıyorum. Ama bu kişi farklı. Bu kişi bana negatif cevap vermiyor. Ben ne kadar haksız davransam, ne kadar onu kızdırması lazım gelen davranışlarda bulunsam, ne zaman ona hakaret etsem, o bu istikamette bir tesir oluşmadığını bana ispat ediyor. Demek ki insandan insana fark var. Sevgili kardeşlerim, insanları değiştiremezsiniz. Onlar alışmış oldukları davranış biçimlerine devam edeceklerdir. Ama sizin elinizde dünyanın en sağlam kozu var. En sağlam sonucu ulaştırıcı faktörü var. O, kötülüğe, iyilikle mukabele etmektir. Kim size karşı bir kötü davranışın sahibi ise, yapmanız lazım gelen şey, açık ve kesin olarak ona daima en güzel davranışları sergilemek, onu mutlu edecek olan davranış biçimlerini devreye sokmak. İşte bunun adı kötülüğe karşı iyiliktir. Böyle bir şeye alışmamış olan o kişi, sizde bunu gördüğü zaman dikkatini çekecektir. Ve sizi birçok defa yoklayacaktır. Negatif istikamette davranıp, sizden de negatif bir cevap alabilmek ümidiyle. Ama eğer siz Allah ile yakın bir ilişkideyseniz, ona beklediği şeyi hiçbir zaman vermeyeceksiniz. Bir süre sonra bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Ben bunca insana kötü davrandım. Hepsinden buna karşı olan kötü davranışa muhatap oldum. Ama ona da kötü davranıyorum. Ama o bana bu kötü davranışına cevap vermiyor. O zaman ben onu sevmeliyim. Arkasında ne var? Öğrenmeliyim. Nasıl oluyor da benim bu kadar kötü davranışıma rağmen beni hala sevdiğini kesin olarak ispat edebiliyor? Ve neticede şunu görüyorum ki diye düşünecektir. Ben mutsuzum. Ama o mutlu. Hem ben ona kötü davranıyorum. Ben ona sıkıntı veriyorum. Ama onu mutsuz edemiyorum. O mutlu. Ama ben her zaman mutsuzum. İşte bu karşılaştırma onu öyle bir yere taşıyacaktır ki orada mutluluğun kapısı vardır. Kendisiyle bu güzel davranışların sahibi olan sizlerin arasındaki farkı inceleyecektir. Her olay yeni bir soru işareti getirecektir. Ben olsaydım ona şöyle şöyle davranırdım, ona haddini bildirirdim. Ama o böyle bir şey yapmıyor ve bana, ona en güzel davranana karşı nasıl davranıyorsa aynı şekilde davranmaya devam ediyor. Kafasındaki bu düşünce hep devam edecektir. Ama sonunda bir noktaya ulaşacaktır muhakkak. Başkalarına yaptığı bir nevi intikam olan kötü davranışları size karşı yaptığında beklediği sonucu hiçbir zaman alamayacağını idrak edecektir. Bu belki onun için bir kurtuluş ümididir. İnceleyip de her halükarda kendisine intikam almayı düşünmeyen bir insan olduğuna kesin olarak karar verdiği birisini daha yakın bir kontrol altına alacaktır. Daha yakın bir müşahede altına alacaktır. Onu devamlı inceleyecektir. Beklenmedik hamleler yapacaktır ve sonuçlara bakacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olmak bir mazhariyettir. Bir güzel kapıdan giriştir. Mutluluğa açılan bir kapı. Allah Teala ne ister? Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Tekrar ediyorum. Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime, hangi ölçüde mutluluk verirseniz, siz aynı mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse, bu kötü davranışlara muhatap olduğunuz kişi, size ters davranan, sizi üzmeye çalışan kişi, bütün gayretlerine rağmen sizin ona karşı bir cephe almadığınızı, ona kırılmadığınızı, ona sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi hep ayrı ayrı cephelerden inceleyerek yaşayacaktır. Ve yaşadıkça bu güzel davranışların arkasında onun bilmediği bazı şeylerin yattığını adım adım idrak edecektir. O zaman sizinle Allah arasındaki ilişkiler bu kişinin dikkatini çekecektir. Siz niçin mutlusunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için yasaklarına müsaade etmediğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için. Niçin mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki afetler giderek azaldığı için. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, hiç afetiniz kalmayacak. Size iyilik yapan insanları zaten normal istikamette seversiniz. Ama bu söylediğim olay gerçekleştiğinde size kötülük yapan insanların da iç dünyanızca sevildiğini yaşayacaksınız. Onları seveceksiniz. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan başka birine kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına rağmen o kişiden kendisine hep en güzel davranışların geri dönmesi halinde uzun süre sizi imtihan edecektir. Bekleyecektir hep kendisi gibi bir davranışını sizin de sergilemenizi bekleyecektir. Hem de bunu gerçekleştirmek için büyük gayretler sarf edeceği de kesindir. Sizi kızdırabilmek, öfkelendirebilmek ve kendisi gibi olduğunuzu size ispat etmek için çok çalışacaktır. Ama hani bir tabir vardır, hava almak, ama hava alacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel davranmak, başka insanları mutlu etmek, varken neden kötü davranalım da onların bize kötü davranmasına sebebiyet verelim? Tencereyi biz açmış olmuyor muyuz? Biz kime bir kötü davranışta bulunursak, onu üzecek bir davranışta bulunursak, hangi sebeple olursa olsun bulunursak, o kişinin de bize kızması, öfkelenmesi, hatta intikam almaya kalkışması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun olmamasını istiyorsak, biz bize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Ne yapmak mecburiyetindeyiz? Sevmek mecburiyetindeyiz. İnsanları sevmek, onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden her şey güzel? Siz herkese onları mutlu etmek istikametinde bir davranışın sahibiyseniz, onlardan da size geri dönecek olan davranış biçimi sizin mutlu olacağınız bir tabloyu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu davranış biçimleri medeni ilişkiler hepiniz için birer imtihandır. İnsanları onlar hangi şartların sahipleri ise o standartta yerlerine oturtacaksınız, ama onları severek, onlara güzel davranarak ve her güzel davranışınızın onların iç dünyalarında mutlaka bir işaret taşıyacağını bilerek. Ben ona her fırsatta kötü davranıyorum. Nefsimin ihtiyacı bu. İnsanlara zulmetmek. Ben bundan hoşlanıyorum. Bu düşünce standartlarının sahibi olan kişi size yaptığı bütün negatif davranışların sizi üzeceğini tahmin ettiği, bunun için uğraştığı bütün davranış biçimlerinin bir neticeye ulaşamadığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman top sizde değil mi? O ne yaparsa yapsın, siz ona en güzel davranışlarla davrandıkça adım adım size karşı olan davranış biçimini değiştirmek gereğini duyacaktır. Ve siz ona bir örnek teşkil ettiğiniz sürece kendisinde bir takım eksiklikler olduğunu o kişi mutlaka kendi mantık ölçüleriyle de olsa idrak edecektir. İşte bu idrak etme onu daha güzele yönlendirecektir. Bir süre sonra onu farklı bir yapıya kavuşturabileceğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden ben böyle yapayım? Başka insanları mutlu etmeye mecbur muyum diye bir düşüncenin sahibi olan pek çok insan vardır. Hatta insanları üzmekten bir hedef gibi düşünerek medet umanlar vardır. Oysaki sevgili kardeşlerim, göreviniz başka insanları mutlu ederek mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e bunun esaslarını koymuş. Üç kitaplı dine de baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in aynı olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusudur. Bu Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de 7 Safa 4 teslimidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz çok ciddi bir görev. Siz bilinçli olarak Allah ile berabersiniz. Siz Allah'ın sevdiklerisiniz. Siz Allah için yaşayanlarsınız. Öyleyse hedefinizin hep en güzel olduğunu, asli görevinizin başkalarını mutlu etmek olduğunu, bununsa hedefinin sizin mutluluğunuzu sağlamak olduğunu, mantık ölçüleri dizaynı içerisinde yerli yerine oturttuğunuz zaman başka insanlara hep en güzel davranışlarla davranmaya başladığınızı göreceksiniz. Adım adım merdivenleri başkalarını daha mutlu edecek, daha mutlu edecek, daha mutlu edecek standartlarda çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bakın Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, aynı esasları göreceksiniz. 7 Safa, 4 Teslim ve de bir insanın ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimi. Öyleyse Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da 7 Safa 4 Teslim'den oluşan aynı esasları ihtiva eder. Hamdolsun ki kardeşlerimiz verdikleri konferanslarda son derece net olarak bunları herkese kendi kitaplarından anlatıyorlar. Ve sülf ve sükun sirayeti bütün insanlara doğru adım adım yaklaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru gittiğini, sizi daha çok sevdiklerini, daha çok sevdiklerini yaşamak için elinizde dünyadaki en sağlam imkan var. Onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin görevi bu olduğu zaman etrafınızdaki insanlarla en güzel ilişkileri kurabildiğinizi görecek, yaşayacak ve mutluluğu her açıdan hissedeceksiniz. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha

Sohbette Allah-u Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti, sevmek, hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenleri, nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde. Eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda, yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs, eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskanç.

İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere, onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, işte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek, onun problemlerine çözüm getirerek, şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak, sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz de ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak

aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek, onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak, sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse, kötülüğü yapan derecat kaybeder. Ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak, sonsuza kadar alevlerin içinde bezik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Vukalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak derecek kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi. Cehennemde suyacaklar su bulunmadığı için onlara ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak. Çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak.
tekrar yerine getirilecek bağırsaklar, mideler, sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı, kişinin gene bağırsaklarını, midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız, Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. Allah Teala size bire yaptığınız her güzel davranış için bire 10 değil, bire 100 değil, bire 700 kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah-u Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek, hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşid, irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşid, irşad, hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde 7 kademede bir güzellik yaşanır. 7 tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu 7 tane gök katının 7.sinde 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim,
Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah-u Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, eka, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve salah kademelerinde 7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı yaşayacaksınız.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salâm makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah-u Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri
insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak yani kainatın en üstün varlıkları olarak, Allah'a en yakın mahlukatı olarak halk edildiniz, yaratıldınız. Ve Allah Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık. Ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi, onun içine. Fi, içine, hi, onun içine üfürdüm. Min, dendaneki, ruhihi, benim ruhum. Ona, benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela Musevilere unutturmuş Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın 7 safhası diye geçerse de terminolojide aslında Tevrat'ta da 7 safha ve 4 teslim var ve Hazreti Musa'ya tabi olanların hepsinin bu 7 safha ve 4 teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de 7 safha 4 teslim var. Hazreti İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştığı ifadesiyle Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için bir şeye tabiyeti ve o kişinin ruhunu
Allah'ın kendi zatını ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş, gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, "Ya Rabbi, bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak, bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam, ben öyle olduğunu düşünüyorum, dilediğimi düşünüyorum, ne olur eğer bu sadece bir zansa, henüz ulaşmayı dilemediysem, bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim, ruhuna teslim et, 22. basamak. Fizik vücudunu teslim et, 25. basamak. Nefsini teslim et, 27. basamak. İradeni teslim et, 28. basamak, 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar, bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar, ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak, senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Biliyoruz ki Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın, insan adı verilen mahlukun, Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların bir fizik vücudu var. Rüya gördüğümüz zaman aklımızın kumanda ettiği bir nefsi var. Bir de doğar doğmaz Allah'ın bütün insanlara üfürdüğü ruhu var. Ruh, nefs ve fizik vücut. Ruh, emr aleminin varlığı. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin, yani şu içinde yaşamakta olduğumuz, dünyada verilen gezegenin de muhtevasını alan alemin varlığı. Üç ayrı vücut, üç ayrı istikamette hep var oldu. Ne zaman bir rüya görürseniz, rüyada yaşadığınız, rüyayı yaşayan vücudunuz nefsinizdir. Bu dünyada yaşarken şu anda biz sizinle konuşuyoruz. Bu konuşan, sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Ruhumuzsa Allah'ın bize üfürdüğü ruhu, hamdolsun ki biz Allah'a teslim ettik. Bizim gibi binlerce kardeşimiz de Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a teslim olma sırasıyla önce ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu bütün insanlara Allah Teala tarafından verilen bir garantidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve o kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi bizatihi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onun mükafatını Allah Teala'dan alır. Bir kimsenin ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması demek, nefsinin kalbinde %51 nur oluşacağı cihetle o kişinin dünya hayatının boyunca yarım mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. %51 mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. Allah Teala hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannederek ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan vazgeçmişler. Ve böylece hidayet kavramı yok edilmiş, hidayet yaşanmaz olmuş. Hidayet, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor, İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Burada hep insan ruhunun Allah'a
ulaşması söz konusudur. Öyleyse insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Elbette ulaşır ve ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Çünkü Allah Teala buyuruyor: "İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti." Rabbine rücu et. Ey ruh, diyor Allah Teala, Rabbine rücu et. Geri dön. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek Rabbine ulaş. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye, Allah da senden razı olarak. Vethuli cenneti, ve cennetime gir. Vethuli fi ibadi, ve o zaman kullarımın arasına gir. Allah'a kul olursun o zaman, diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşabilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Bu konunun ayetlerine beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yutune ma'ate." Vellezine, ve onlar, yutune, verirler ma şeyi, ate, verecekleri şeyi. Ve kulübühüm, ve onların kalpleri, ve cüretün, onların kalpleri titrer. Ennühüm, muhakkak ki onlar, ila rabbihim, Rablerine raciun, rücu edeceklerdir. Ulaşacaklardır. Yani onlar vereceklerini verirler ve onlar Rablerine geri dönenlerdir. Onların kalpleri titrer. Onlar Rablerine rücu edenlerdir. İnşikak suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ey insan, muhakkak ki sen Rabbine varmak için cehd ile cihad edersin ve o zaman Allah'a ulaşırsın, mülaki olursun." Diyor ki: "Ya eyyühel insanı, ey insan, ey o ki insan, ey insan, inneke muhakkak ki sen kadihum ila rabbike, çabalarsın Rabbine, ila rabbike kethan, cehd ile Allah'a varmaya çalışırsın ve mülakihi, ve ona mülaki olursun, Allah'a ulaşırsın." Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Evelem yetefekkeru fi enfusihim." Onlar nefslerinin içinde tefekkür etmiyorlar mı? Ma şeyi, halakallahu semavati vel arda. Allah semaları, yani gökleri ve yeri yaratmıştır. Ve ma beynehuma, ve ikisinin, semalarla yer arasındaki ikisinin arasında kileri de yaratmıştır. Ama bu ara bunları neden yaratmıştır? İlla bil hakkı, sadece hak ile, ve ecelin müsemma, ancak belirlenmiş bir vade ile.
Ve inne kesiran minen nasi ve muhak ve inne ve muhakkak ki kesiran minen nasi insanlardan büyük kısmı bil hikaye Rabbihim Rablerine mülaki olmayı ne kafirin inkar ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala ile olan ilişkilerde insanlar Allah'a ulaşma müessesesinin birer müntesibi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Bütün insanların üzerine farzdır. Çünkü Allah Teala bunu farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ayetlere baktığımız zaman birer birer ayetlerde aynı sonucu görüyoruz. İster söylediğimiz birinci ayet olsun, Müminin suresinin. Altmışıncı ayeti kerimesi. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler olduğu için onların kalpleri titrer. Yani onların aldığı cezveler onların vereceklerini vermeleri sebebiyledir. Verecekleri de Allah'a ulaştırdıkları ruhları. Allah Teala devam ediyor. Ey insan, sen Rabbine varmak için cihad edersin. Cehetle cihad edersin. Ve o zaman Allah'a ulaşırsın. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve zikir yaparlar. Bütün ibadetlerini yaparlar. Ama burada zikir en önemli ibadettir. Çünkü zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaktır. Nefsinin kalbindeki nurların seviyesine göre kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Ve neticede Sidretül Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu süreç içinde o kişinin %100 kapkaranlık olan nefsi, afetlerle dolu olan nefsi her katta %7 aklanarak, başlangıçta da %2 rahmet nuru alarak %51, yani yarı yarıya, yarıdan da biraz fazla nura ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında bütün insanlar için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala Hud suresinin 15. ayet-i kerimesinde men kâne yuridul hayatet dünya kim dünya hayatını dilerse ve zîneteha ve onun zinetini, süsünü, dünya hayatının süsünü dilerse

Nüve fi ileyhim. Ona ulaşır diyor Allah Teala. Nüve fi amalühüm. Nüvefi öderiz diyor Allah Teala ileyhim ona amalühüm amellerinin karşılığını fiha orada ve hüm fiha la yufhasun ve onlara orada eksiltilmez diyor Allah Teala yani karşılıklar eksiltilmez. Bu suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 16. ayet-i kerimesi. Ülâikellezîne leyse lehum fil ahireti ilen nâr ve habîta mâ sanâ'u fîhâ ve bâtılun mâ kânû ya'melûn. Ülâikellezîne işte onlar leyse yoktur lehum onlar için fil ahireti ahirette ille ennâr. Sadece ateş vardır. Ateşten başka bir şey yoktur. Ve habita heba oldu. Ma şeyler sanayi fiha. Ve orada yaptıkları şeyler, yani dünya hayatında yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti. Ve batılın mâ kânû yâmelûn ve yapmış oldukları şeyler batıldır. Geçersizdir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ulaşma ruhun hayattayken Allah'a ulaşması bütün insanlar için, bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Ve Allah Teala eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Buradaki ayetler hep aynı hedefe yönelik sevgili kardeşlerim. Allah'a hayattayken ulaşılır mı'nın muhtevasını incelemeye devam ediyoruz. Yunus suresinin 11. ayeti kerimesi Velev yuaccilullahu linnâsiz şerresti canehum bil hayri le kudiye ileyhim ecelehum ve nezelul lezine la yacune likayna fi tuyanihim yamehum. Velev ve eğer yuaccilul Allahü Allah acele ve şayet ve eğer yuaccilullahi Allah acele etseydi linnâse insanlar için şerreste câlehum bil hayri onların hayrı istemeleri gibi acele etseydi eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi lekûdiye ileyhim ecelühüm. Elbette onların ecelleri yerine getirilirdi. Kaza edilirdi. Gerçekleşirdi, yerine getirilirdi. Ve nezerüllezîne la yercûne likâina fî tuyânihim yâmihûn. Fakat
bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız diyor. Ve o zaman buna göre fakat nezirlezine şaşkın bırakırınız la yercune la yercune dikem dilemeyenleri likaina bize milaki olmayı dilemeyenleri şaşkın bir halde bırakırız diyor. Fi tuyanihim tuyanları içinde isyanları içinde ya mehun şaşkın bir halde bırakırız diyor Allah Teala. Ahkâf suresinin 29. ayet-i kerimesi ve selefna ileyke neferen minel cinni yestemûnel Kur'an ve lemmâ hadarhu kâlu ensütü ve lemmâ kûdiye ve lev ilâ kavmihim münzirîn. Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki kulak verin. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Demek ki cinlerden bir kaçını Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yöneltmiş. Onun huzuruna gelmişler, kulak verin demişler, dinlemişler dikkatle. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak dönmüşler. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak gitmişler ki uyarıcı olmak şerefine erebilsinler. Tabiyet yoksa uyarıcı olmak söz konusu olmaz. Allah Teala'nın yetkili bütün uyarıcıları kendi mürşitlerine tabi olarak ruhlarını ve meşlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ahkâf suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kalu dediler ki ya kavmena ey kavmimiz inna semina muhakkak ki biz dinledik. Kitaben bir kitap ünzile indirilmiş min badi Musa Hazreti Musa'dan sonra indirilmiş. Müsendikan tasdik eden lima beyne yedeyhi onların elindekini tasdik eden bir kitap. Yehdi ilen hakkı, hakkı ulaştırır ve ila tarikin müstakim ve tarikin müstakime hidayet eder. Araf suresi 159. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve min kavmi Musa ümmetün yehdune bil hakkı ve bihi yadilun ve min kavmi Musa ve Musa'nın kavminden ümmeten bir ümmet vardır. Yehdune hidayet eder bil hakkı, hakka hidayet eder. Ve Musa Aleyhisselam kavminden hakka hidayet eden bir kavim vardır. Ve bihi yadilun ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Araf suresinin 181. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve min men halakna ümmetun yehdune bil hakkı ve bihi yadirun ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka Allah'a ulaştırırlar, hidayet ederler. Yunus suresi 35. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Kul hel şurekâküm men yehdi ilal hakkı." De ki: "Sizin ortaklarınızdan hakka ulaştıracak, hakka hidayet edecek kimse var mı? Kişi var mı? Men kişi." Kulillahü de ki kul de ki illahu Allah yehdi ulaştırır lil hakkı. Allah hakka yani kendisine ulaştırır. Efe men yehdi ilen hakkı e hakku en yüttebe a
emmen la yehitti illa en yuhta. Hakka hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır? Daha çok hak sahibidir. Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Ve malikum, artık size ne oluyor? Keyfe tahkümün, nasıl hüküm veriyorsunuz? Görülüyor ki hep Hakk'a ulaştıran birileri var. Hakk'a hidayet.

Bakara suresinin 272. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Leyse aleyke hüdahum. Veleyse değildir aleyke senin üzerine hüdahum, onların hidayeti senin üzerine değildir." Senin üzerine ne değildir? Bir borç, bir vazife değildir. Yazılmamış ama öyle bir mana çıkıyor. Velakin Allah'a yehdi men yeşayı. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Velakin Allah'a, lakin Allah yehdi, hidayet erdirir. Men yeşayı, men kişiyi, yeşayı dilediği. Ve ma tünfukû min hayrın. Ve hayırdan ne infak edersiniz? Eli enfisüküm. Bu sizin kendi nefsiniz içindir. E, öyleyse bu li içindir, enfisüküm sizin nefsiniz içindir. Ve ma tunfikune, infak etmeyin. Eşsiz müminler başka bir şey için değil, ancak Allah'ın veçini dileyerek infak edersiniz. Ve ma tunfikune ille, sadece iptigae, dileyerek, veçhillah, Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyerek infak edersiniz. Ve ma tünfiku min hayrin. Böylece infak ederseniz hayra dair, hayırdan, yüveffe ileyküm, size taslamam verilir.

Ben size zulmedilmez. Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ehdiyeke illa rabbike ve tahşa. Musa Aleyhisselam Firavun'a söylüyor bunu. Firavun'a dedi ki ister misin seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim. Hidayete erdireyim, ehdiyeke. Hidayete seni hidayete erdireyim. Ya da ehdiyeke kelimesi ulaşmak istikametinde kullanıldığı için ulaşmak olduğu için lügat manası ila rabbike Rabbine ulaştırayım. Yani neticede ruhun Allah'a ulaşması hidayet olduğuna göre seni hidayete erdireyim manası da dolaylı olarak çıkıyor. Rabbike ehdiyeke ila rabbike seni Rabbine ulaştırayım yani hidayete erdireyim ve tahşa böylece huşu sahibi olasın. Kişi hidayete erdirilince huşu sahibi olur. Kehf suresi 55. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki ve ma mena'nase en yu'minu iz ca'ehumul huda ve yestağfiru rabbuhum illa en te'tiyehum sünnetul evveline ev yetiyehumul azabı kubula ve insanları onlara hidayet geldiği zaman, hidayete davet edildikleri zaman yani Rablerinin mağfiretini dilemekten

ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Kalsalardı ne olacaktı? Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin olacaktı. Ve mutlaka 7-8 aylık bir ömürleri varsa ruhları Allah'a ulaşacaktı. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O, onlar ki, yani o huşu sahipleri ki demek istiyor, اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ kesin şekilde inanırlar, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar مِلَاكِ رَبِّهُمْ Rableri de mülaki olacaktır. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ve onlar Rablerine kesin olarak döneceklerdir. Yani onlar Allah'a mülaki olacaklarına ve ölümle yeniden ona döneceklerine kesin şekilde inanırlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا Onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. وَاتْمَيُنُّ بِهَا Onunla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنِهُمْ قَدْ حَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ve o gün Allah-u Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, yani sadece bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirini tanıyacaklar. Allah'ı mülaki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler. Yani nefslerini hüsrana düşürdüler. Ve hidayete erenler olmadılar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Nisaüküm harsün leküm kadınlarınız sizin için bir tarladır. Fetuhersüküm inna şiitüm O halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Ve kaddimu li enfüseküm ve nefsleriniz için hazırlık yapın. İleriye dönük hazırlık yapın. Vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Vâlemû ennekum mülâkihû. Ve mutlaka ona mülâki olacağınızı bilin. Ve beşiril müminin ve müminleri müjdele. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Arka arkaya gelen ayetler hep aynı büyük hakikati söylüyor. İnsan ruhu Allah-u Teala tarafından bütün insanlara doğar doğmaz üfürülür. Ve derhal vücudumuzun şeklini alır. Ve o ruh öyle bir varlıktır ki

Üfürüldüğü an bizim vücudumuzun şeklini derhal alır. Ruh, dilediği zaman vücudumuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. İstediği an vücudumuzdan ayrılır, istediği an tekrar geriye döner. Ruhumuza hükmetmek imkanına sahip değiliz. Ama ruhun vücudumuzda olması veya olmaması yaşamamızı veya yaşamamızı işaret etmez. Bir insan doğar, yaşar ve ölür. O kişi yaşadığı sürece ruh onun vücuduna dilediği zaman girer, dilediği zaman çıkar. Kişi bunu hiçbir zaman hissedemez. Ama ruh vücuttan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Daha ötesi, Allah Teala bütün insanları ruhlarını hayattayken kendisine ulaştırsınlar diye yaratmıştır. İrci'i ila Rabbike ifadesi, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesi ruha aittir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. İrci'i ila Rabbike radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak, radiyeten, mardiye ve Allah'ın rızasını kazanarak. Ya eyyetüen nefsül mutmainnet, nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs, ircu'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et. Radiyeten, mardiye, Allah'tan razı olarak, ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. İfade ruha da, feçe de, nefse de sesleniyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu nefse hitaptır. İrci'i ila Rabbiki nefse hitap değildir. Ruha hitaptır. Nefse Allah Teala sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. Yani bu nefs emmare kademesini geçmiş, ilk %7 nuru almış. Baştan %2 rahmet nuru almış. Sonra %7 fazıl nuru almış, nefsi emmare. %7 fazıl nuru da almış, nefsi levvame. Ruh, nefsi emmarede birinci gök katında, nefsi levvamede ikinci gök katında. Nefsi mülhime üçüncü defa %7 nur alıyor. Üçüncü katta mutmainne dördüncü defa alıyor. Dördüncü gök katında. Bu nefs. Nefsin emmare, levvame, mülkime ve mutmaine kademelerine paralel olarak ruh 1, 2, 3, 4. gök katlarına aşıyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bu da 6. ve 7. gök katlarının aşılması. Allah-u Teala'ya ruhun geri dönmesi anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh Allah'a ulaşır mı sualinin cevabı olarak size ard arda 20'den fazla ayet sıraladık. Bu ayetlerin hepsi Kur'an-ı Kerim ayeti. İnsan ruhunun insan hayattayken vücudundan ayrılıp Allah'a geri döneceğinin kesin işaretleridir bu ayetler. Bu ayetler Kur'an'da durduğu sürece hiç kimse ruh vücuttan ayrılır da Allah'a döner sözü bir saçmalıktır. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür sözü
Asıl o bir saçmalıktır sevgili kardeşlerim. Kim size derse ki ruh vücuttan ölürse, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. O kişi Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyen bir zavallıdır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Dilediği an tekrar vücuda geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını hissedemez. Kaldı ki insanların çoğu zaten ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 7-8 ay hayatta kalanların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizin sadece ruhlarını değil, ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim edenlerden kılsın dualarımızda, dileklerimizde. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve top sizde. Siz dilerseniz mutlu olacaksınız, dilemezseniz mutlu olmayacaksınız. Neyi dilerseniz, mutlu olmayı dilerseniz, mutlu olmanın başlangıç noktası bir tek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iki mutluluğun da garantisini Allah-u Teala'dan almıştır. Hem cennet mutluluğunun hem dünya mutluluğunu. Evet, yanlış anlamadınız. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki konuyu bilmeyen birçok insan, hadi canım sen de, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek ve insanı hem dünya saadetine ulaştıracak hem de cennet saadetine. Bir tek dilek, öyle mi? Böyle düşünürler. Ama biz de diyoruz ki bir tek dilek, öyle. Sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Şu anda dünyadaki bütün insanlar, bütün insanların %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci ve ikincilerini işgal ederler. Gidecekleri yer cehennemdir. Kim onlar? Bir, insanlar bu dünyada olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İki, insanlar bu dünyada olayları değerlendirirler, herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerin davranış biçimlerine göre Allah-u Teala onları her sene birkaç defa imtihan eder musibetlerle. Ve oradaki dizayna göre insanlardan büyük kısmını kendisine seçer. Ne yazık ki büyük kısmını seçmesine rağmen onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin için, çünkü sadece seçilenlerden dileyenler çıkabilir, diğerleri zaten dilemeyecekleri kesin olanlardır. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaya çalışanlardır. Onlar, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ve kendilerine yazık etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağa geçiştir. Dilediğiniz anda Allah işitir, bilir ve görür. Ve üçüncü basamakta siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşırsınız. Allah-u Teala sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için
sizi oradan alacaktır. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Bakınız ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah Teala bir tek dilekle bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için hazır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir bütünden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bütündür. Allah'ın evliyası olmak için gerekli bütün şartların sahibi kılar sizi. Öyleyse böyle bir dilekle başlayacak her şey, bütün güzellikler. Buraya kadar geliyoruz ve içimizi yakan, kalbimizi kanatan bir hususu serdetmek istiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an hakikatlerini zamanımızın din alimleri bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin nasıl bir faktör olduğunu da bilmiyorlar. Bugüne kadar öğretilerine esas teşkil etmiş olan kitaplar, asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplar, o kitapları takip etmişler. Bir ilim çıkmış ortaya, İslam dininin ilmi. Ve o kitapların muhtevasını bilenler alim standartlarına giriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği insanları Allah'a ulaştıran dilek. Mutlaka Allah'a ulaştırır. Her şey böyle bir dileğin varlığına bağlı. O dilek varsa kişi mutlaka Allah'ın kendisine göstereceği mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Mutlaka nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah bunu garanti etmiş. Ama kitaplardan öğretilen İslam dini tatbikatında böyle bir dilekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten hiç bahsetmiyor insanlar. 14 asır evvel yaşanan İslami tatbikattan tamamen kopmuşlar. İslam'ın temel hedeflerinden hiçbirini artık yaşamıyorlar.
Birincisi olmazsa diğerlerinin oluşması zaten söz konusu değildir. Mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme gider. Onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir dereceleri arttırması var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun derecelerinden eksiltir. Allah'ın kanunu, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla olacaktır. O kişi çok büyük hayırlar işleseydi, çok büyük dereceler kazansaydı ve kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilseydi, o kişi cennete girecekti. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin böyle bir hüviyete ulaşması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Vel'a suresinin 1. ve 2. ayetleri gereğince. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar diyor Allah Teala bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Müminin 103 ne demek istediğini söylüyor Allah Teala'nın. Diyor ki Allah Teala Müminin 102'de mizanlar kurulur diyor kıyamet günü. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, hasenat tartıları ağır gelirse onlar cennete girerler. Müminin 103 kimin hasenat tartıları hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve bunlar hüsranda olanlar. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyordu. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Kesin olarak görünüyor ki, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla cehenneme gidenlerin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az veya deminki ifadeye uyduralım, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla, onlar hüsranda, onların gidecekleri yer cehennem.
ya amen olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman hüsranda değiller. Evet, Vel Asr suresi öyle söylüyor. Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki, Vel Asri, innel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bütün insanların. Ve illellezine amenu, illa hariç ellezine amenu. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla değildir. Tam aksine, onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazladır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve amen olursunuz. Ayet devam ediyor. Lillezine amenu ve aminu salihate. 14. basamakta nefsi ıslah edici amelleri, aminu salihate başlarsınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size otomatik olarak 14. basamağa ulaşır. Tabiyetinizi sağlar. Bunun üzerine bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha evvel zaten günahlarınız örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. İrşad makamına ulaşmanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'tan 12 tane ihsan alamaz. Alamazsa mürşidine ulaşamaz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, gitti bir mürşidin elini öptü, ona tabi oldu. Ne demişler ona? Demişler ki, bak kardeşim, bir mürşide tabi olmayan kişi mutlaka cehenneme gider. Sen git kendine bir mürşit bul, git tabi ol, kendini cehennemden kurtar. İnsanlar hep böyle zannederler. Yani bir insan gidip de bir mürşide tabi olduğu zaman, tamam, mutlaka cennete girecektir. Ama realite öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, Allah-u Teala'nın 12 tane ihsan almadıkça, asıl ifadesiyle ihsanla tabi olmadıkça, o kişinin tabiyeti ona mağfireti kazandıramaz. Nefs tezkiyesini kazandıramaz. Hiçbir şey kazandıramaz. O kişi gene cehenneme mahkumdur. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka furkan verir, günahlarını örter, ona mürşidini gösterir ve sevdirir. Mürşid sevgisini o kişinin kalbine yerleştirir Allah-u Teala. Ve sevgi duyar kişi mürşidine karşı. Bu onun elinde olmayan bir şeydir. Öyleyse nereye ulaştık? Eğer kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa ve o kişi gitmiş de bir mürşide tabi olmuşsa, Allah ona mürşidini göstermemiştir. O gitmiştir, ona mürşidine tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişlerdir. Gitmiştir, tabi olmuştur. Bu ona hiçbir şey kazandırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşid sevgisi oluşmaz kişide. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbine iman yazılmaz. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Gelmediği için kalbine iman yazılmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyerek tövbe ettiyse, o tövbeyi gören devrin imamının ruhu
o kişinin başının üzerine kesinlikle gelmez. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelenlerin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Onun için Fatiha suresinde Allah Teala sıratellezine en'amte aleyhim buyuruyor. Sırat-ı müstakim için o yol ki üzerlerinde, yani başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu olanların yoludur diyor. Sadece onlar sırat-ı müstakime ulaşabilirler. Ruhun Allah'a ulaşması ise sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı bir yolculukla mümkün. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün manevi tekamül sisteminin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman o hedeflere ulaşmaz. İnsanlar Allah'ın söylediklerini ne kadar yanlış algılıyorlar ya da hiç bilmiyorlar. İşte korkunç bir boşluk sevgili kardeşlerim, insanların, dünya insanının mutluluğa ulaşamamasının kökeninde, temelinde Allah'ın kainattaki tek dinini bilmeyen din adamları rol alır. Bu tek din hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber, sadece bir tek din olmuştur. Kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din. Hep mevcut olan, hep ayakta kalan, ezelden başlayan, ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Bu din Hazreti İbrahim'in zamanında Hanif dini olarak adlandırılıyordu. Bu din üç temel içerir. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. İkincisi bu. Tevhid. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse tevhidin dışındadır. O fırkalara ayrılmış olanlardandır. O şirktedir. O takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri münibine ileyhi ve yettekun ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a
yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı iste. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel takva sahibi olamaz. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, amen olmaları sebebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amin olmayan kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamayan kişi ise cehennemden kurtulamaz, şirkten de kurtulamaz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. Sonra da diyor ki o müşriklerden ki onlar dinlerinde fırkalara, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayan, tek bir fırkanın sahibi olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayanlara, tek bir fırkayı oluşturanlara müminler diyor. Fırkalara ayrılanları da müminlerin dışında tutuyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefine ulaştı. Hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, geri kalan 72 fırka şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala.

Sadece müminler şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Kurtulurlar. Böyle bir dizaynda müminlere bakıyoruz. Tek fırkanın üzerinde olanlar, bir başka ifadeyle demin söylediğimiz ayetlerdeki takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize kulak verin. Allah'ın kurtuluş reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek yoksa kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, şirkten kurtulamaz. İşte Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor Rum 31'e göre ve şirkten de kurtulamıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi ve şirkten kurtulanlar ve onlar bir tek fırkayı oluşturuyorlar. Tevhidi oluşturuyorlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım. Beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemiyorsak görüyorsunuz ki şirkte kalıyoruz. Görüyorsunuz ki sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar küfürden kurtuluyorlar, mümin olabiliyorlar. İşte Allah Teala açık bir şekilde ortaya koyuyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlık olan kalplerini aminu oldukları andan itibaren Allah kontrolü altına alır. Ve kişi nefs tezkiyesini yapınca onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kim bunlar? Aminu olanlar. Allah onların dostudur diyor Allah Teala. Bir de tağutun dostları var. Vellezine keferu diyor Allah Teala. Ve o kişiler ki kafirdirler diyor. Evliya hümit tagute. Onlar da tagutun insan ve cin şeytanların dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Onların kalpleri nurlandıktan sonra tekrar zulmete geri döndürülür. Şimdi burada duralım. Ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Ve kafirler, onlar da tağutun dostlarıdır. Amin olanlar, tağuta değil Allah'a dost olduklarına göre amin olanlar, müminler onlar, kafirler de tağutun dostu. Ne zaman kurtuluyoruz tağuta dost olmaktan? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi açık ve net olarak anlatıyor bize. Vallazin eştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul bishra fe beşer ibadihim.

Ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Neydi başlangıçta bu kişiler? Tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, yani küfürden. Kimdi kafirler? Tağutun dostları, tağuta kul olanlar. Tağuta kul iken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a yöneldi. Tağuta kul olmaktan kurtuldu. Kime kul oldu? Allah'a kul oldu. Tağuta kul olmaktan kurtulduğu an artık o kişi kafir değil. Mümin. Mümin olmak şerefine erdi. Kafirler tağutun dostlarıdır. Müminlerse Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostluğu nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. İşte Yunus 62. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır, aminudurlar ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Söylediği şey apaçık belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olur. Ve onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri sürece tağutun dostlarıdır ve onlar kafirlerdir. Öyleyse insanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Ama mümin olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah Teala tarafından müminler safında kabul edilmiyor. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası tam başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutluluk orada başlar. Allah'ın dostluğuna adım atmak orada başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlu olacağınızı zannetmeyin. Nefsinizin kalbi devamlı olarak afetlerle dolu olacak. Ve afetlerle dolu olacak. Ve hep huzursuz olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hüsranda kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahlarınız örtülmeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalette kalacaksınız.
sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şu dünyada mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutlu olmak neyi ihata ediyordu? Mutlu olmak bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda bir, dış dünyanızda iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üçünde de mutluluğu yakalamak budur insanların saadet reçetesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda mutluluğa adım atar. Daha henüz mutlu olmamıştır. Dünya saadeti söz konusu değildir. Ama mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Hem söz konusu değildir diyoruz, hem de mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Dünya mutluluğuna adım atmamıştır henüz. Dünya mutluluğunun sahibi değildir. Ona sadece adım atmıştır. Daha 14. basamaktan sonra dünya mutluluğu başlayacak kişinin. Daha 3. basamakta ya da birkaç dakika sonra 7. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, dilediği anda 1. kat cennet onundur. Ne diyordu Allah Teala? Eni yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. İşte biz de sizlere söylüyoruz, hepinize, bütün kainata haykırıyoruz buradan. Allah'a ulaşmayı dileyin ve eni göklerle yerler kadar olan Allah'ın cennetlerine koşun. Hayatınız boyunca yaptıklarınız sonunda bir hesabı içerir. Ve o cennetlerden bir tanesine girersiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? Sizin istediğiniz şey mutluluk mu? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu konu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluk onun hakkıdır. O vazifesini yapmıştır. Hak vazifenin yapılmasından sonra elde edilir. Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Benim emrimdir diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya dilemezse insanlar? Dilemezlerse mutluluğa asla adım atamazlar. Cennet saadetine hiç yaklaşamazlar. Dünya saadetinde yaşamaları mümkün değildir. Cennet saadetine adım atamazlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen 1. kat cennetin sahibi olur. Sadece dileyenler Allah Teala tarafından 14. basamağa ulaştırılır. Tabiyetlerini tahakkuk ettirirler. 2. kat cennetin sahibi olurlar. Aynı kişiler Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır 21. basamakta. 3. kat cennetin sahibi olacaklardır. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsine Allah Teala garanti veriyor. Mutlaka ben size 3. kat cenneti vereceğim. Sizi mutlaka 3. kat cennetime alacağım. Diyor. Eğer kişi 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetidir. Ama yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani o 4 tane inancın sahibi olarak Allah'a inanıyor. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor. Ve 4.'sü de Allah söz verdiği için.

iman. Dörtbaşı mamur müessesesi aslında mutlaka buradan gelmiştir. Sadece bu standartta dörtbaşı mamur olunur. Allah'a inanmak, Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasına inanmak, bunun farziyetine inanmak ve mutlaka Allah-u Teala'nın bunu gerçekleştireceğine inanmak, imanın başlangıç imanının tamamlanmasıdır. Dörtbaşı mamur bir imanın sahibi oldunuz. Başlangıç seviyesinin dörtbaşı mamur imanı. Ne yapacak bu iman sizi? Bu iman sizi Allah'a ulaştıracak. Bu imanın sahibiyseniz siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisisiniz. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Rabbim Esma'sı tecelliye başlayıp evvela size 7 tane furkan verir. Her furkanda da günahlarınızın bir kısmını örter. Öyle ki 7. furkana ulaştığınız zaman günahlarınız tamamen örtülmüş olur. Sevaplarınız da var olacağı cihetle o noktada mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Özelliğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeseydiniz mutlaka Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre siz günahların sevaplarından fazla olan birisi olacaktınız. Ama dilediniz. O zaman başka bir hüviyete girdiniz. Sevapları günahlarından fazla olan birisi. O sizsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamakta mürşidinize ulaştırır, ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırır, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Garanti. Allah Teala üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Başka neyi garanti ediyor? Dünya saadetinin yarısını. Zikirde 33 bin zikre ulaşan herkes dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. 33 bin zikir nefs tezkiyesini ihata eder. Nefsinizi tezkiye ettiniz. Yani nefsinizin kalbine karanlıklardan çok nur yerleştirmeyi başardınız. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede %7 fazıl girdi nefsinizin kalbine iman kelimesine yapıştı. %2'de rahmet daha evvel girer. Netice nefsinizin kalbi %49+2 yani %51 nurlardan ibaret olur. Bir başka ifadeyle Allah'ın nurları şeytanın karanlıklarına, nefsinizin afetlerine artık üstündür. Bundan sonra da üstünlük onar onar artacaktır. Buraya kadar 7'şer 7'şer arttı. Bundan sonra onar onar artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine mükemmel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Her sözünü yerine getiriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah amellerinizden eksiltmesin. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen için her şey öylesine güzel ki, mutlaka kurtuluşa ulaştığını bilmenin o büyük huzuru sizin kalbinizi bütünüyle doldurur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bir sevgilisisiniz.

Sevilirsiniz. Çok sevilirsiniz. Çünkü siz Allah'ın size emrettiği asli unsuru, sizin hayatınızın en önemli unsurunu oluşturdunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek, dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti etmektir. Bundan sonrası Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Allah'a tevekkül edebilirseniz fizik vücudunuzu, tevekkülünüz artarsa nefsinizi ve en sonunda iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta, burada nefsinizin kalbindeki afetler %100 iken %49'a düşmüş olur. Nefsinizin kalbinde hiç fazıl yokken sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar nefsinizin kalbinin %49'unu doldurmuştur. Allah'ın rahmeti ise %2'sini doldurmuştur. %51 nur karanlıklara hakimiyeti ifade eder. %49 karanlık, %51 nur. %49 afet, %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmet bir ağırlık simgesidir. Nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, duyabileceğiniz şey sadece hayranlıktır. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça ona sadece hayran olacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bizi tanıyın. Yakından tanıyın. Orada bilgisayarın hafızasında binlerce kaset göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah size elini uzatmış. Sizi mutlu kılmak için. Bu istikamette saadetiniz Allah ile olan ilişkilerinize bağımlı. Siz mutlu olmak istiyor musunuz? Reçetenin birinci maddesi, vazgeçilmez maddesi ve olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır, müminlerdir, Allah'ın cennetine girerler, hüsrandan kurtulmuş olanlardır, sevapları mutlaka günahlarından fazla olanlardır. Allah'ın sayesinde. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz, bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Allah'ın sözü var. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yani 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ya devam ederseniz
yedinci kat cennetine, Adın cennetinde sahip olursunuz. Bunun için ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'ın garantisi altında bu olay tahakkuk ettikten sonra, sizin Allah'a tevekkül etmeniz ve Allah'ın sizin fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim alacağına inancınız geri kalan safhalara sizi götürecektir. Bu inanç ne kadar büyük olursa o kadar kısa sürede bütün handikapları aşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, adına mutluluk mu diyorsunuz? Anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamakta dünya saadetinin yarısından fazlası, cennetin 3. katı ve garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Daha ne söyleyeyim sevgili kardeşlerim? Her şeyi öylesine güzel bir standart altında dizayn etmiş ki Allah Teala, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk görüyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me-as-salavat.

El-Fatiha mi as-salavat ala mesale ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınızı Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim, bir, saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir, saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah Teala Yasin 60-61'de diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin
ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden, ey fizik vücutlar, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler, Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacağınıza dair? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki vema onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Vellezî neştenebut tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman
şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsini kişi zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah Teala kendisini bu konuda görevli sayar ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir bu konuda mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah-u Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah-u Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli yani Rahim esmasıyla tecelli Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'a ulaşmayı dilemek ellerine tebliğ edildiği zaman eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah Teala tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onlardaki engelleri
birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden hüviyete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'a ulaşma andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Müminin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Âl-i İmrân 15'te de Âl-i İmrân suresinin 1 başka ayetinde de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve uzlifetül cennetilil muttakine gayre vahid hâzâ mâ tu'adûne li kulli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için, bir de hafiz olanlar için, başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz, kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz. O kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafız olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki, nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı, rahmetine karşı huşu duyarlarsa, biz de diyor gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslam. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazıl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

Bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah Allah Allah Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle fazl isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetle fazlan sadece biri rahmet nuruyla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiyi Allah Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis-sabr ve salâte. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşiîn, ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar, diyor Allah Teala,

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala, Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey, ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerinedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta
tabiiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişi Allah mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder.

ve kişi mürşidine ulaşır, davetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete diyor ey amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, tekrar Allah yani Allah'a ulaşmayı dileyenler tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'ın sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Kişi istiyor. Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı. İkinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi zikir yapar. Allah Allah Allah Allah Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli fazl ve rahmetli salavat kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür ve Zülmani kapıyı girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları
girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarında üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emaredir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levam etmektedir, kanamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ve ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazla birikimi olunca kişi nefsi mutmainnededir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emari birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi devame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bir nefsi devamet ediyor. O devame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah Teala buyuruyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fucuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah-u Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki katefla men zekâ, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Bunun nefs tezkiyesiyle ilişkili olduğu kesin. Ve daha sonra kişi nefsi mutmainne de
Ya eyyeten nefsi mutmainne diyor Allah Teala Fecr 27'de radiyeten var diye fetuli vetuli radiyeten var diye irci'i ila rabbiki radiyeten var diye diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin tezkiye olması, radiye kademesine ulaşması, Allah'tan razı olması ve mardiye kademesi olan ne ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Tezkiye için, sadece tezkiye için Allah Teala diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

teskil oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. Yedinci basamak. Yedinci gök katı. Bu da nefsi teskiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar diyor Allah Teala. Niçin? Çünkü o kişi ezelde Allah Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin tezkiyesi, nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca ayet-i kerime onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır. İç dünyasında kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Ve fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah-u Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir.

Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı deneyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını, cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın. Ve Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah-u Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah-u Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam ederseniz bu yarı bütüne çıkacaktır dünya saadetinde. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir sohbette, bir yarenlikte birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak, sizlere hitap edebilmek öyle büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah yolunu yaşadıkça hepiniz birbirinizi daha çok seveceksiniz. Bizi daha çok seveceksiniz. Allah'ı daha çok seveceksiniz. Ve sevgiler kalplerinizi ısıtacak. Yumuşatacak. Karanlıklarla dolu olan tamamen afetlerle dolu olan nefsinizin kalbini Allah nurlarla dolduracak. Üstelik bunun yarısını da garanti ediyor. Hemen hemen bir hiç karşılığı. Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'dan dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben, ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Bana anlatılan şey, böyle bir şeyi istediğim zaman senin mutlaka bunu yerine getirmenmiş. Sahiden yerine getirir misin Yüce Allah'ım? Gerçekten ben bunu kalpten çok istiyorum. Benim de bu dileğimi yerine getir. İşte bunun gibi bir şeyler söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer kalpten gerçekten dilerseniz böyle bir hususu Allah Teala her halükarda mutlak olarak sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Şimdi mutluluk olayına gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir uyum halidir. Etrafınızda insanlar yaşıyor, yalnız değilsiniz. Bu yalnız olmayan ortamda başka insanlarla yaşamak, bir şeyleri paylaşmak mecburiyetindesiniz. Mesela zamanınızı. Bir işte çalışıyorsanız, o işi yapmak zorundasınız. Hayatınızı idame ettirebilmek için para kazanmak mecburiyetindesiniz. Bunun için de çalışmak mecburiyetindesiniz. Boş duranı Allah sevmez. Tembellik etmeyin. Her halükarda Allah Teala çalışarak bir şeyleri sizlere bahşeder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi Allah'a yakın olmak, Allah ile olmak, Allah'ın dizaynı içinde olmak. İşte bu olmalı. Başka insanlar ve siz bir bütünsünüz. Başka bir ifadeyle siz bütün insanlardan oluşan bir toplumun sadece bir ferdisiniz, bir ünitesisiniz. Unutmayın ki bu bir zarurettir. Mutlaka başkalarıyla yaşamak mecburiyetindesiniz.
Şu anda mutsuzluk hisseden birileri varsa özellikle onlara seslenmek istiyorum. Hep mutsuzluğunuzu başkalarına yüklersiniz. Ben mutsuzum ama eşim bana kötü davranıyor. Ben mutsuzum ama bunun sebebi komşularımın bana kötü davranması. Bunun sebebi okuldaki arkadaşlarımın bana kötü davranması. Öğretmenlerimin kötü davranması. Size bir sual sormak istiyoruz. Herkes kötü de biz siz mi iyisiniz? Sahiden buna inanabilecek misiniz? Hiç düşündünüz mü? Acaba başkalarının kötü davranmasına sizler zemin hazırlamış olabilir misiniz? Kendi yanlış davranışlarınızla? Şeytan insanları devamlı yanlış yaptırmaya sürükler. Sonra da onları unutturmaya çalışır. Unutturabilmesi için bir tek çare vardır elinde. Başkalarının onlara karşı yaptığı hatalı davranışları onlara önemli göstermek. Siz başkasına kötü davrandığınız için başkaları da size kötü davranıyor. Farkında değil misiniz? İstediğiniz şey, şeytanın sizden istediği şey, siz başkalarına kötü davranacaksınız. Başkalarından size hep iyi davranışlar gelecek. Yağ mahzanın böreği. Nerede öyle bir olay? Allah'ın kanunları var. Diyor ki Allah Teala men dakka dukka. Çalma kapını diyor. Çalma başkasının kapısını. Çalarlar kapını diyor. Çalma kapıyı. Çalarlar kapını. Kim başkasına rahatsızlık verecek bir davranışta bulunduysa, bir sözüyle, bir hareketiyle, bir bakışıyla her açıdan olabilir. O karşı tarafın kendisine aynı şekilde cevap vermesini Allah'ın kanunlarına göre hak etmiştir. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Adına kısas diyor. Birisi bir başkasına hangi kötü davranışta bulunursa ikinci kişinin Allah'ın kanununa göre ona aynı şekilde cevap vermesi caizdir. Bu kısas uygulamasıdır Allah-u Teala'nın. Denge böyle sağlanır. Bir kişi bir başkasına kötü davranmıştır. Onun canını sıkmıştır. Ona üzüntü vermiştir. Taraflardan biri bu sebeple derecat kaybeder. Kötülük yapan, kötü davranan derecat kaybeder. Ötekinin mükafatı ise, kendisine kötü davranılan kişinin mükafatı ise, onun kaybettiği derecat kadar derecat kazanmasıdır. Onun kaybettiği derecatı, kendisine kötülük yapılan kişinin kazanmasıdır. Taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi derecat kazanıyor. Şimdi puanları Allah Teala tarafından verilen ya da kiramen katibinin meleklerin yazdığı puanları düşünün de bir suç işlensin. 5 puanlık bir suç. A B'ye kötü davrandı. 5 puan kaybetti. B onun kaybettiği bu 5 puanı kazandı. Demek ki denge burada değişti. Birisi kaybetti, puan kaybetti. Öteki puanı kazandı. Kaybedilen puanlarla kazanılan puanlar birbirine eşit. Şimdi olaylara bakalım. A, B'ye kötü davrandığı için puan kaybetti. B de bu kötülüğe maruz kaldığı için puan kazandı. Öyleyse taraflardan birisi kötülük yapan hüviyetinde, suçlu mevkiinde,
Diğeri mağdur mevkiinde kendilerine kadredilmiş, kötü davranılmış olan kişi. Birinin diğerine yaptığı kötülük söz konusu. Bu sebeple ikinci kişinin kendisine kötülük yapılan kişinin üzülmesi söz konusu. Biri diğerini üzecek olan bir davranışta bulunmuştur. Bu sonucun oluşmasına karşılık Allah Teala birine negatif puanları yazan, diğerine pozitif puanları yazan kiramen katim bin meleklerini ezelde vücuda getirmiştir. Bunlar dengeyi sağlarlar. A, B'ye kötü davrandı, puan kaybetti, derecat kaybetti. B, kötü muamele gördü, fakat derecat kazandı. Yapılan kötülükle aksiyonla kazanılan derece birbirini götürür. Kendisine kötülük işlenen kişi, o kötülüğü yaşamasının huzursuzluğuna karşılık derecat kazanır. Aynı miktarda, huzursuzluğu hangi orandaysa o kadar derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi hangi oranda kötülük ettiyse o kadar derecat kaybeder. Kaybedilen dereceler kırmızı rakamlarla yazılır hayat filminize, kazanılan dereceler yeşil rakamlarla yazılır. Kaybedilen dereceleri solunuzda, kazanılan dereceleri sağınızda göreceksiniz. Kıyamet günü. Öyleyse ne olmuştur? Fiile karşılık derecat kaybı, kendisine yapılan zulme karşılık kazanılan derecat söz konusu olmuştur. Taraflardan birisi kötülük yapan derecat kaybetmiştir, diğer taraf derecatı kazanmıştır. Ve böylece derecatla fiili karşılaştırdığımız zaman otomatik olarak eşitlik sağlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın kanunu budur. Allah-u Teala hesabı çabuk görür demekten muradı bu. Aynı anda sonuç tamamlanmıştır. Hani söylemiştik, Merkez Efendi'nin mürşidi bütün talebelerine demiş ki, siz bugün bütün şehre dağılın, nerede bir haksızlık, bir kötülük ya da dikkatinize çarpan herhangi bir olay görürseniz gelin bize anlatın. Hepsi dağılmışlar. Akşam toplandı da mürşitleri onlara neler gördüklerini sormuş. Onlar da bütün gün şehri dolaştıklarını, mahkemelere gittiklerini, birçok suça rastladıklarını, birilerinin ötekilere hep haksızlık ettiğini ve büyük haksızlıkların vücut bulduğunu birer birer anlatmışlar, gördükleri her olayı anlatmış. Fakat talebelerden birisi hep susuyor. Sümbül Efendi bu susan müridine demiş ki, evladım demiş, sen hiç konuşmuyorsun. Herkes anlattı, gördüğü haksızlıkları söyledi. Sen hiç konuşmuyorsun. Senden de cevap bekliyorum. Demiş ki, ben de bütün o mahkemelere gittim, her yeri dolaştım. Ama demiş, her şey merkezindeydi. Hiçbir haksızlık
söz konusu değildi. Öteki öğrenciler açıkça gördük mahkemede hakim suçluya ceza da verdi. Demek ki ceza gören birileri var. Yaptıkları fiil sebebiyle o yaptıkları fiil de başkalarına ağır geliyor ki onları üzüyor ki mahkemeye başvuruyorlar. Demek ki yapılan bir sürü olay var. Sümbül Efendi sormuş, ne demek istiyorsun demiş. Size demin söylediğim olayı anlatmış. Onlar demiş o suçu işledikleri anda amel defterlerine bu rakamlar yazıldı. Başkalarına yaptığı her kötülüğün karşısında herkes derecat kaybetti. Kaybedilen derecelerle suçlar ilahi adaletin standartları içinde dengelenir. Ne kadar zarar verdiyse birisi başkasına o kadar derecat kaybeder. Allah'ın katında adaletsizlik olmaz. Ve de onu gördüm ki demiş, her olayın vücut bulduğu an defter kapanmıştır Allah-u Teala'nın defteri. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bunları söylüyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Görelim Mevla neyler? Hak şey öyle başlıyordu. Hak şerleri hayr eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler diyor. Neylerden muradı neye müsaade eder? Yoksa Allah Teala bütün insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. Herkes serbest iradesiyle davranacak ki suçlu veya başkalarına iyilik eden birisi olsun. Ya derecat kaybedecek ya da derecat kazanacak kişi davranışları itibariyle. Bu davranışları serbest iradesiyle vücuda getirmek mecburiyetinde ki gerçek anlamda serbest iradesiyle hükümlensin ve Allah'ın o muhteşem adaleti bu olayı çok güzel bir biçimde dizayn ediyor. Bir defa kiramen katibi melekleri daima çifttir. Kiramen katibi meleklerinden tek melek olarak bahsetmez Allah-u Teala, hep çoğul kullanır. Birisi bir kamera insanların fizik standartlarda vücuda getirdikleri olayları filme alır. Yani fizik standartlarda biz neler oluşturuyorsak, ne yapıyorsak, bütün yaptığımız, hayat boyunca yaptığımız her şey otomatik olarak filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu bütün fiillerin dereceleri deftere kaydedilmiştir. Acaba nasıl bir kayıt söz konusu? Taraflardan biri bu filmi çekerken bir kamera hayat filmimizi çekerken, yaptığımız fiilleri çekerken ikinci kamera düşüncelerimizi çekebilecek vasıfta olan bir kamera. Böylece ne düşünmüşüz ve bu düşünce sistemi içerisinde neyi vücuda getirmişiz? Bu çıkacak ortaya. Önemli mi? Son derece önemli. Bir insanın
tamiden bir suçu işlemesi başka şey, kazaen birisine zarar vermesi ayrı şey. İşte her zaman söylediğimiz bir misali verelim. Bir kişi başka birisine öyle bir düşman ki mutlaka onu öldürmeye kararlaştırmış ve biliyor gecenin falanca saatinde o kişi bir yerden geçecek. Gidiyor orada pusu kuruyor. O gecenin saat ikisinde, üçünde o adam evine doğru dönerken onu yakalayıp bütün tabancasındaki kurşunları üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu taammüden bilerek, isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Taraflardan birisi ölmüştür, diğeri tarafından öldürülmüştür. Şimdi de bir başka misal verelim farkı anlatabilmek için. Diyelim ki bir kişi bahçesinde, caddenin kenarında bahçesi, tabancasını temizliyor. Temizlerken namluda kalan bir kurşun var. Silah elinden düşüyor. Namlu, tabancanın tetiği bir yere, bir çiviye takılıyor ve de tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Yoldan geçen birine o kurşun ulaşıyor ve kişiyi öldürüyor. Böyle bir olayın vücut bulduğunu farz edelim. Her ikisinde de bir cinayet var. Birinci adam da cinayet işlemiş. İkinci adam da cinayet işlemiş. Birisi taammüden öldürmüş. Bilerek, isteyerek öldürmüş. Nereden belli? Hayat filminin düşüncelerine ait olan bölümünden belli. Oraya baktığımız zaman adamın bunu planladığını, o saatte oraya onun için gittiğini, tabancasındaki bütün kurşunları adama boşalttığını o film açık ve net olarak gösteriyor. Ama ikincisinin düşüncelerinin filmine baktığımız zaman ki o gün göreceksiniz hepiniz kendi hayal filminizi, orada böyle bir şey yok. Kişi bir başkasını öldürmeyi, ona bir zarar vermeyi hiç düşünmemiş. Düşündüğü şey belli, tabancasını temizlemek istiyor. Ve de bu kişi suçlanabilir mi? Evet. Tedbirsizlikten suçlanabilir. Bu kişinin başkasına zarar vermemek mecburiyetinde olduğu bir ortamda, öyle bir ortamda o silahını temizlemeliydi ki orada bir kurşun çıksa bile o kurşun kimseye isabet etmemeliydi. Evinin duvarları içerisinde böyle bir işlemi yapabilirdi kişi. Sevgili kardeşlerim, bir taammüt var, bilerek isteyerek bir suçu işlemek var. Bir de böyle bir suçu işleyebileceğini aklına bile getirmeden bir şeyler yapmaya kalkan bir kişinin istemeden, öyle bir niyeti olmadan tahakkuk ettirdiği, vücuda getirdiği bir olay var. Başkasına zarar verme hali. O ikisi arasında çok büyük derecat farkı vardır. İkisinde de adam ölmüştür. Ama derecat farkı çok büyük orandadır. İşte böyle bir dizaynda hakkın ve haksızlığın gerçek anlamıyla kişinin taammüt miktarına göre eldeki mizanın standartları içinde değerlendirilmesi, ancak düşüncelerin de filme alınması vasıtasıyla gerçekleşebilir. Bu sebeple ikinci grup, ikinci kameranın sahipleri, bir sürücü, bir şahitten oluşur ikisi de. Onlar sadece düşünceleri kişinin kafasındaki düşünceleri filme alırlar. Sevgili kardeşlerim, Mahkeme-i Kübra'da Allah Teala'nın karşısına çıkıp da herkese Allah Teala söyle bakalım sen hayatın boyunca neler yaptın? Kimi öldürdün, kime kötülük ettin diye herkesi teker teker sorguya çekmeyecek.
Trilyonlarca insan o gün Allah-u Teala'nın huzurunda olacak. Ama herkesin hayat filmine aynı anda ulaşması söz konusu. Aynı anda herkesin hayat filminin neticesinin alınması söz konusu. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde bütün insanların hayat filmi gözlerinin önünden geçer. Her birinde dereceler açık ve kesin şekilde kaydedilmiştir. Ve de kişinin amel defteri o kazandığı yeşil dereceler, kaybettiği kırmızı derecelerden fazlaysa bakiye yeşildir. O kişinin hayat filmi kendisine sağ tarafından teslim edilir ve kişi hayat filmini bir cennetlik olarak alır. Diğerinin ise cehenneme gidecek olan kişinin hayat filmi sol tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken başkalarına neden kötülük edelim ki? Herkesi sevelim. Herkese elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışalım. Mutluluğun asıl ölçüde Allah'ın en güzel standartlarında nasıl yaşanacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu en üst düzeydeki mutluluk sadece bir tek hüviyet taşır. Üç kelimeyle anlatılır. Başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adayabilirse İşte o Allah'ın en sevgili kullarındandır. Onun hayatının, o kişinin hayatının kendi gözünde sadece başkalarına hizmet edebildiği kadar değer kazanması söz konusudur. O, başkaları için yaşayabildiği, başkalarına bir iyilik yapabildiği takdirde kendisini mutlu hisseder. Ve dünyanın en muhteşem mutluluğu budur sevgili kardeşlerim. Bu, başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Çünkü Allah'ın en çok sevdikleri, sevgilileri, kendi hayatlarını başkalarının hayatı için tüketenlerdir. İstesek de istemesek de zaman geçiyor. Bu hayatı en değerli şekilde değerlendirebilmek, onun künhüne varabilmek ancak başkaları için yaşamakla mümkündür. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi ancak başkalarını sevmesiyle mümkündür. Size kötülük edenleri de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevginizi onlara da hissettirebiliyor musunuz? Bunu yapabilirseniz onların da sizi sevmeye başladığını göreceksiniz. Başka insanları kazanmak mı istiyorsunuz? Onları sevin. Onlar için yaşamaya başlayın. Her yeni gün, acaba bugün ben başkalarına ne yapabilirim? Ne söyleyip de onları mutlu edebilirim? Onların huzuru için yapmam lazım gelen nedir? Diye düşünerek yaşamak.
İşte burada başkalarının davranış biçiminden, yüzünden sizin ona yaptığınız o güzellik dolayısıyla onun nasıl mutlu olduğunu görmeniz, işte bu sizi dünya üzerinde en çok mutlu edecek olan olaydır. İnsanları sevin ki Allah da sizi sevsin. İnsanları mutlu kılın ki Allah da sizleri mutlu kılsın. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz ayrı bir mutluluktur. Yalnız kaldığınız zaman onunla konuşun. Ona içinizi dökün. Çözüm arayın problemlerinize. Allah'tan yardım isteyin. Yardım gelecektir. O her zaman sizinle beraberdir. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bütün alemleri kuşatmıştır. Sizi de kuşatmıştır. Bu sebeple Allah Teala buyuruyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Elbette her şeyi kuşattığı kesin. Bu sebeple bize daha yakın. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona yönel diyor. Allah'a yönel. Rabbine yönel. Ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a teslim olsun. Sonra zikrini 18 saatin ötesine geçir. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Sonra daimi zikre ulaş. Nefsini Allah'a teslim et. Sonra iradeni de Allah'a teslim et. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifelendirdiği birisi olmayı başar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunların hepsi bir kademe kademe seviyeyi ifade eder. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki Allah Teala insanı en üstün varlık olarak yaratmış ve insandan başkasına ruhunu vermemiş. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhuna sahibiz. Ama Allah Teala ruhunu sizde ölene kadar kalsın diye vermiyor. Bu ruhu diyor, bana şu dünyanın hayatını yaşarken ulaştıracaksınız diyor. Onun için irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Ruha sesleniyor. Rabbine ulaş. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Nem 82. Öyleyse Allah Teala Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama onunla kalmamış. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Yetmez. İradenizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu farzların ötesinde Kur'an'ı dikkate aldığımız zaman bütün sahabenin
İslam'ın yedi safhasının yedisinde yaşadıklarını sahabe dediğimiz kişiler, onlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah Teala hepsini farz kılmış. Bütün sahabe hepsini gerçekleştirmişler. Öyle bir güzellik yaşamışlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyunca o hayattayken dünyadaki en üst seviye insanları oluşturmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu kesin mi? Evet, kesin. Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O sabikun el-evvelin" var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabikunlar. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Kendilerini hayra adayanlar. Gerçekten sahabe muhacir olarak ülkelerini terk edip Mekke'den Medine'ye göç edenler de Medine'deki yardımcılardan oluşur. Medine'dekilere Ensar diye hitap ediyor Allah Teala, yardımcılar. Ensar kelimesi Nasara kökünden geliyor. Nasır yardımcı, Ensar yardımcılar. Medine'deki yardımcılar. Sonra bir de onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına, Allah'ın tayin ettiği bir seviyeye ulaşmışlar. Bu, onların ne kadar üstün standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Ey benim sevgili kardeşlerim, biz de öyle olalım. Herkese sadece kanatlarımızı gerelim. Sadece onların mutluluğu için çalışalım. Onlar bizi yanlış değerlendirse de buna kulak vermeyelim. Sadece onlar için olalım. Onların mutluluğu için olalım. Birisine faydalı olacağız diye, onu mutlu edeceğiz diye, başka birisinin bizim davranışımı kınamasına aldırmamalıyız. Herkes başkaları için bir kanaat sahibi olduğunda seviyesine göre kanaat sahibi olur. Herkes kendi ufukları kadar öteyi görebilir. Yani bir binanın zemin katında oturan birisiyle en üst katında olan birisinin ufuklarda olan bir gemiyi görmesi farklıdır. Alt katta olan dumanını görürken, orta katta olan uzaktaki o geminin, henüz çok uzaklarda olan o geminin gövdesinin görebilir. Diğeri o gövdenin üst tarafındaki bacayı, o gövdenin altında denizle birleştiği yeri de görebilir. Denizin içinde bütün gemiyi görür. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde evvela sevmeyi usul haline getirin. Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Hayatınız hep onları mutlu etmek için geçsin. Başkaları bu konuda sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Siz sadece başka insanları mutlu etmek için yaşamak mecburiyetindesiniz. Huzurunuz, mutluluğunuz buna dayalı olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a yakın olmak için çalışın. Bu yakınlık başkalarına mutluluk dağıtabilmenizin seviyesine göre tayin eder. Kendiniz için yaşamayın. Her şeyiniz, size Allah-u Teala'nın verdiği her şey, başkalarına hizmet için verilmiştir. Gözleriniz, kulaklarınız, bütün vücudunuz başkalarına hizmet için verilmiştir. Onları mutlu etmek için bütün benliğinizle, her şeyinizle Allah yolunda gayret edin. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışın. Varsın insanlar sizi anlamasınlar. Ama Allah bilir, Allah anlar. Sizin sadece Allah için olduğunuzu, herkesin mutluluğu için, her açıdan Allah'ın emirlerini yerine getirdiğinizi en iyi Allah bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden korkmayın. Allah'ı çok sevin ki Allah da sizi çok sevsin ve sizi mutlu kılsın. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizi yaratan, sonra öldürecek olan, sonra yeniden diriltecek olan. Kıyamet günü hepimiz yeniden dirileceğiz. Ve cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere iki gruba ayrılacağız. Bir tarafta sonsuza kadar cehennemde olmak, ateşler içinde kavrulmak, yanmak, sonsuz acılara sonsuza kadar tahammül etmek söz konusu. Öbür tarafta cennet bahçelerinde sonsuz bir kesintisiz saadeti yaşamak. İşte bu sonsuza kadar yaşamak, cennette yaşamak, mutlulukların mutlaka en büyüğüdür. Her türlü nimetin hemen size sunulabilecek standartlarda emrinize hazır olması, cennetteki orayı hak etmiş olanlarla birlikte yaşayacağınız bir sonsuz hayat. Milyarlarca yıl. Ta ki cennetin de cehennemin de gökleri çatlasın. Bir taraftan cehenneme girenlerin yaşayacakları sonsuz azap, işkenceler. Bir taraftan cennette yaşayacak olanların sonsuz huzurları, kesintisiz mutlulukları. Hangisini tercih edersiniz? Sevgili kardeşlerim, gururu ve kibiri yüzünden, inadı yüzünden cehenneme girecek olan iblis, elinden gelse bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürürdü. Ama Allah Teala insana akıl ve irade vermiş. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek aklını kullanmak? Aklını kullanmak, terazinin bir tarafında cehennem varken, bir tarafında cennet varken, cenneti seçmektir. Sonsuza kadar mutluluğu hem bu dünyada yaşamak, hem de kıyametten sonra cennette sonsuza kadar yaşamak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bir cennet, bir cehennem olayı mutlaka mevcut. Bütün insanların kıyametten sonra gideceği iki istikamet var. Bir, Allah'a yönelenlerin istikameti cennet. İki, farkına vararak veya varmayarak şeytana yönelenlerin istikameti cehennem. Öyleyse mutsuzluk, huzur, huzursuzluk,
Sıkıntı, acı, işkence hepsi cehennemde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cehennemden birçok kesit vermiş. Orada insanların ne kadar acı çekecekleri açık açık anlatılıyor. Midelerini ve bağırsaklarını parça parça eden, içilmeyecek kadar korkunç, negatif lezzetlere sahip olan sular, içkiler ve kesintisiz bir işkence. Şu dünyada yaşayan insanlardan cehennemi seçenler, biliniz ki sevgili kardeşlerim, akıllarını kullanmayanlardır. Öylesine Allah-u Teala insanları seviyor ki, o insanların sadece bir tek dileği, Allah'a ulaşmayı dilemeleri, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeleri, sadece dilemeleri o kişileri cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah onları mürşitlerine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, cehennemden derhal kurtulan, birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, Allah'ın kendilerine gösterdiği ve sevdirdiği mürşitlerine ulaştıkları zaman gözyaşlarıyla ona tabi olurlar. Bu ikinci safhadır, ikinci kat cenneti ifade eder. Sonra da böyle olan insanların, yani Allah'a milaki olmayı dileyen insanların Allah-u Teala tarafından ulaştırılacakları yer mutlaka zatıdır. Onların ruhları yedi tane gök katını aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemi geçecektir. Ve Sitret-i Münta'dan iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu ifna olmak, yok olmak, Allah'ın zatında fani olmak, bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Ve birinci kat cennette

Daha siz bu sözü söyler söylemez, eğer bu söz şuradan geliyorsa, kalpten geliyorsa, kalbinizdeki bir gerçeği Allah-u Teala'ya açıklıyorsanız, gerçekten kalben ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, biliniz ki siz mutlaka cennetliksiniz. Böyle bir şeyi söyleyip de ölen insan, kalpten bu talebi yapıp da hemen arkasından birkaç dakika içinde ölen bir kişi düşünün. Bu kişinin hiçbir damla sevabı olmasa bile, Allah Teala sadece birçok da günahı olsa bile, Allah Teala bu dileğin sahibi oldu diye onun günahlarını örter. Sevaplarını ise aynen bırakır. Ve diyelim ki bu kişi günahlar işlemiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne olur? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Sevaba çevirmez ama örter. Örterse ne olur? Örterse günahları sıfır olur. Bu adamın bir tek derecelik sevabı olsa, ki olmaması mümkün değildir, hiç kimse için hiçbir sevap kazanmadığı bir dünya hayatı yaşaması mümkün değildir. Bir tek namaz kılsa o namazdan derecat kazanır ve amel defterine mutlaka yapılır. Birine ufacık bir yardımda bulunsa ondan sevap kazanır. Hiç kimsenin kötü bir insan olsa bile hiçbir sevap kazanmaması mümkün değildir.

Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından bir garanti altına alınıyor. Allah Teala diyor ki: "Yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib." Allah ona yöneleni Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ini seçer kendisine. İster ki herkes cennete girsin. Ama onların cennete girebilmeleri için bir dilekte bulunmaları lazım. İnsanlar, şeytan o dileği gizlediği için böyle bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete gireceğini elbette bilmiyorlar. Öyle diyorlar ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirmedikçe cennete giremez. Ama bu zanlarının başarı kazanması da mümkün değil. Çünkü kim İslam'ın 5 şartını yaşar da sonra ölürse o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın 5 şartı. İslam 5 şarttan değil 7 şarttan ibarettir. Allah'ın bir yedilik kaidesi var. 7 kat gökler, 7 kat yerler, yeryüzünün 7 katmanı, yani dünyada verilen bu gezegenin merkezine doğru olan 7 kat yerleri. Sevgili kardeşlerim, bir yedili sistemle Allah Teala her şeyi yarattı.

Atmış. İşte o yedi tane gök katını ruhunuzun açmasını istiyor musunuz? Bunun gerçekleşmesi sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse birinci kat cennetini otomatik olarak sahip olur. Bir tek dilek ve cennet. Mutlak cennet. Neden? Çünkü Allah Teala günahlarını örtüyor. Peki dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi o kişinin kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örtüyor, geriye sadece sevapları kalıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, inkar eden, ki inkar eden hiç kimse dileyemez, dilemesi mümkün değildir. Bu sebeple dilemeyen herkesin kazandığı ibadetleri sebebiyle kazandığı veya başkalarına iyilik etmeleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi heba olur. Bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir müminin bu dilek sebebiyle cennete girmesi söz konusudur. Yani mümin Allah'a inanan demek, iman eden demek, mümin demek. Yine bir mümin düşünün, bu kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Dilemiyorsa onun günahları örtülmez. Bu kişi de aminudur. Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi de aminudur. Ama dilemeyen kişi cehenneme gidecek olan ama Allah'a iman eden birisidir. Allah Teala diyor ki böyle olan insanlar için o kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor. Öyleyse mümin ve kafir tabirini dikkatle yerlerine oturtalım. İki nevi mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler cennete girecek olanlardır. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan müminler. Bunlar İslam'ın beş şartına inanırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan insan mutlaka cennete gireceklerler. Buna inandırılmışlar. Halbuki altıncı şart zikirdir. Yedinci şartsa asıl önemlisi, bunların hepsinin altısının toplamından daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden hepsinden daha önemlisi? Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi Allah'a inanıyor diye mümindir ama cehenneme girecek olan bir mümindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı, Kur'an-ı Kerim'deki esaslarını insanları cehenneme götürmek için şeytanın yaptığı türlü tuzaklarla, kurduğu türlü tuzaklarla mahvedilmiş. İnsanlar diyorlar ki, İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve hadiste var üstelik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam güya bir bedeviyle konuşuyor. O bedevi ona diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunların hepsini yaparsam gerçekten cennete girer miyim?
Cevap, evet girersin. İslam'ın beş şartını yapan hiç kimse bu beş şartı yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Bu beş şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Yoksa o kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cennete giremez. Allah Teala diyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel. Münib ol yani, Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Peki bu ilk takva mıdır? Daha evvel bir takva varsa, ikinci takva varsın olmasın. Birinci takvada da kişi cennete girer. Ama ne yazık ki bu ilk takva. Çünkü Allah Teala diyor ki, Allah'a minip ol, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Sonra diyor ki ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bu gizli şirktir. Dinlerinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? O tek fırkanın, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, insan olarak yaratmış bunun için sizi. İnsan demek, kainatta Allah'ın yarattığı mahlukların en üstünü. Meleklerden de, cinlerden de üstündür insan. Allah Teala insana neden üstünlük vermiştir? İnsanın üstün olmasının arkasında ne vardır? Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh. İnsanlardan başka hiçbir varlıkta yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Bu noktada Allah Teala onun günahlarını örter. Allah Teala diyor ki amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala bu imkanları verir. Günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahların örtülmesi sevaba çevrilmek değildir. Peki günahlar sevaba çevrilir mi? Elbette çevrilir. Kim mürşidine ulaşır da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olup nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat diyor.
nefsi ıslah edici amellere başlarsa, işte onun günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Acaba o kadar mı? Hayır. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar onlara nimet verir diyor Allah Teala.

Ne demek bu? Onlara derecat kazandırması Allah-u Teala'nın. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Kim diyor bir derecat kaybederse o sadece bir derecat kaybetmiştir. Günahlarda artış yapmayız. Kaybedilen derecelerde artış yapmayız diyor Allah-u Teala. Ama diyor kim bir derecelik bir sevap kazanırsa onu diyor onun 10 katını veririz diyor. Muradı ne? En çok sevdiği mahluk olan insanın cehennemden kurtulması. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes o mutluluğu yaşasın. Ama bir taraftan da bütün insanları bir nefsle yaratıyor, ruhundan da üflüyor. Ruh muhtevasında %100 hasletleri barındırıyor. Nefs de muhtevasında %100 afetleri barındırıyor. Böylece Allah'ın o muhteşem dengesi gene çıkıyor ortaya. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Yani ne kadar günah, o kadar sevap olayı. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Kötülüklerle iyilikler dengede. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişiye öğütlediği Allah'a ulaşmayı dile emrini kişi yerine getirmiyor. Getirmiyorsa o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden? Çünkü o kişi devamlı günahlar işleyecek. Nefs tezkiyesi olmadığı için günahları sebebiyle bundan sonra kazanacağı dereceler mutlaka kaybedeceği derecelerden az olacaktır. Nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu olan bir insan mutlaka hatalar yapar. Ve günahları süratle artar. Allah Teala bütün insanları cennete almayı dilediği için öyle bir muhteva koymuş ki o kişi günah yaparsa bir derecelik günahına karşılık bir derece yazdırıyor amel defterine. Kiramen kâtibe meleklerine yazdırıyor. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlerse o kişi mürşidine tabi olmasa da 10 derece yazılıyor amel defterine. Tabi oldu. Tabi olduğu andan itibaren bir derece karşılık 100 derece yazılıyor. Bu kişinin birinci gök katına ruhu çıkana kadar durum bu. İkinci gök katına çıktığı zaman ruhu ne zaman çıkar? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'tan mürşidini ister. Mürşidine tabi olur. Ve ondan sonra Allah'ın emrettiği zikri yapmaya başlar. İşte bu zikirlerin artışına paralel olarak kişinin ruhu önce birinci gök katına, sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde kişi zikrini tamamlayacaktır. Ve ruhu oradan Sitre-i Münteha'ya ulaşacak. Sitre-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah arşa istiva etmiştir. Oradadır. Ruh Allah'a ulaşacak. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır, ifna olacaktır. İşte bu fena filah işlemidir. Yani Allah'ın zatında ifna olmak, ani olmak, yok olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar çok istiyor ki insanları kurtarmayı. Diyor ki sen
1 derece kazanacaksın. Birinci gök katındaysan, birinci gök katına ulaşmışsan ben sana bunun 100 katını vereceğim. Başlangıçta zaten herkese bir oran veriyor. Herkes kazandığı 1 derece karşılık 10 derece kazanma imkanının sahibi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren birinci gök katına ulaşana kadar bu kişinin kazandığı derece 1'e 100 oluyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıp da birinci katına ulaştığı zamana kadar, yani mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demek. Tabiyetle beraber başlayan 1'e 100 kazanç, 1'e 100 kazanç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamaz. Mürşidinize tabiyet bunun esasıdır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse bir ömür boyu kazancı hep 1'e 10'dur. Bir ömür boyu derecat sistemi böyle çalışır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah anında bunu bilir. Kiramen katibin melekleri de, kişinin kalbinden geçenleri de kaydettikleri cihetle onlar da onu bilirler ve derece sistemi derhal değişir kişinin. 1'e 10 iken 1'e 100 olur. Mürşidine tabiyetinde bu 1'e 200 olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 300 olur. Fizik vücudun tesliminde 400 olur. Nefsini tesliminde 500 olur. Böyle mi gidiyor dereceler? Sevgili kardeşlerim, bir kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala ona onun derecelerini otomatik olarak arttırır. Bu kişi Allah'ın yolunda 1'e 700'e kadar derecat kazanacaktır. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra hep orada kalırsa, bu kişi düşmezse, fıska düşmezse 1'e 700 devam edecektir. Birinci gök katı 1'e 100'ü, ikinci gök katındayken ruhun yolculuğu 1'e 200'ü, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 1'e 700'ü kişi kazanır. Ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bir ömür boyu eğer aynı seviyeyi muhafaza edebilirse zikri, yani günde yaklaşık 3 saat bu kişi zikrederse, bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan, sevgili kardeşlerim, bu cennet mutluluğuna sahip olurken dünya mutluluğunda yarısına otomatik olarak sahip olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala onun nefsinin kalbine nurları göndermeye başlar. Bu nurlar 101'e
nefsin kalbinde yer ettikçe, nefsin kalbinin %7-7 nurla dolması söz konusudur. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer. Bunlar öncüdür. Ondan sonra tam 7 tane %7'lik nur girer. Bunun manası ruhun Allah'a doğru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşarak Allah'ın zatına, 7 tane gök katına, 7. katta 7 tane alemi geçtikten sonra ulaşmasıdır. İşte bu süreç içerisinde o kişinin nefsi başlangıçta %2 rahmet nurundan sonra %7 defa 7, %49 fazıl nuru girer kişinin nefsinin kalbine. Bu fazıllar o kişinin nefsinin kalbini ruhun hasletleriyle eşdeğer olan fazıllarla doldurur. %2 baştan aldığı nur vardı, %49 daha, %51 nur o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmiş olur. Karanlıklara ise %49 imkan kalır. O kişinin nefsinin kalbinin %49'u karanlıktır, %51'i nurla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kişi yarı yarıya mutluluğun, %51 mutluluğun sahibidir. Eğer zikrini bu seviyede tutabilirse, bir ömür boyu bu muhtevanın içinde yaşar. Peki, kalbinin durumu nedir? Kalbinin durumu, başlangıçta %2 rahmet nuru, geriye kalan zaman parçasında %49 fazıl nuruyla %51 nurdur. Bu kişinin davranış biçimleri dizisi yarıdan daha fazla güzel davranışları ifade eder, derecat kazandıran davranışları ifade eder. Bu kişi ibadetlerini devam ettirdiği sürece bu mutluluğu günde 3 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu bu hüviyette kalır ve kıyametten sonra gideceği yer mutlaka 3. kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 1. kat cenneti hak etmiştir. Mürşide tabi olmuştur. 2. kat cenneti hak etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde %51 tezkiyeye ulaştırmıştır. 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Gerisine ulaşmayı dilemediği sürece bu seviyeyi 3 saat zikri muhafaza edebilirse bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar, cenneti de kesin olarak kazanmıştır. 3. kat cennetin sahibidir. Vazgeçmedikçe, zikirlerini devam ettirdiği sürece bu garantinin içinde yaşar kişi. Ve o kişi dünya hayatında yarı yarıya mutluluğu yaşayan biridir ama cennete mutlaka girecektir. Sonsuz hayatını cennete geçirecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bunların hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Öyleyse kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir, bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizlerin mutlu olmasını istiyor. Sadece istediği şey bu kadar.
hepinizin mutlu olması. Ve de bunun için dünyadaki en kolay şeyi insanlara nasip etmiş. Sadece bir dilekte bulunacak insan. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Geri kalanını o yapmayacak. Allah ona yaptıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala sizleri ne kadar seviyor? Tabii bize sorarsanız burada bırakmamalısınız. Zikrinizi arttırmalısınız. Dik yokuşu açmalısınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız. Nefsinizi de Allah'a teslim etmelisiniz. İradenizi de Allah'a teslim etmelisiniz. Daha sonra ve irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle vazifeli kılınmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki dünya bunları adım adım bizden öğrenecektir. Öğrendiği zaman önemli olan o noktadır ki tahkik edecektir. Tahkik ettiği zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecek ve o zaman dinlemeyip de Kur'an-ı Kerim'i tahkik etmediği için yıllar boyu dalalette kaldığına çok üzülecektir ve büyük bir pişmanlıkla pişman olacaktır. Şeytan insanlara böyle oyun oynar. İnsanlara Kur'an hakikatlerini anlatacak olanı bir sahtekar gibi göstermeye çalışır. Ve bunu büyük ölçüde de başarır. Son derece kurnaz bir mahluk. Ama istediği şey sadece bunu geciktirebilmektir. Çünkü bilir ki bir gün ufuklar aydınlanacaktır. Artık ufuklar aydınlanmıştır sevgili kardeşlerim. İnsanlar hakikatleri tahkik ediyorlar artık. Tahkik ettikleri zaman ne görüyorlar? Bütün kardeşlerimizin anlattığı şeyler sadece Kur'an hakikatleridir. Ve onların İslam'ın 5 şartıyla sınırlandırıldıkları, hudutlandırıldıkları için bilmedikleri Kur'an hakikatleri. İnsanlar onları öğrenecekler ve yaşamaya başlayacaklar. Bütün dünya, adım adım bütün dünyaya Allah'ın güzellikleri yaşanacak. Çünkü bütün dünya öğrenecek ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bu istikamette 4 kitapta da Kur'an, İncil, Tevrat ve dördüncü bir kitap. Aslında Allah-u Teala bütün peygamberlere en azından sayfalar vermiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan bütün peygamberler Allah'ın en yakın dostlarıdır. Onlar Allah'ın hakikatlerini hayatları pahasına hep öğretmeye çalışmışlardır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle ulaşıp da yakalayabileceğiniz kadar yakın.
Sadece bir dilek bütün insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştırır. Eğer sonsuza kadar cennette yaşamak istiyorlarsa bir tek dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibini Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi kılacaktır. Dünya mutluluğunun da yarısını ona hibe edecektir. Karşılıksız verecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha. Selamu aleyküm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir yarenlik sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi mutlulukların en doğruğuna, en yükseğine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, mutluluğu yaşamak için temel hedeftir. Eğer Allah için olursanız, mutluluğu mutlaka kesin olarak elde edersiniz. Mutluluk deyince, mutluluktan ne anlamamız lazım geldiğini evvela bilmeliyiz. Hani olaylar yaşarsınız, sevinirsiniz, memnun olursunuz. Arkasından bir kötü olay gelir, ona üzülürsünüz. Daha kötüsü gelir, daha çok üzülürsünüz, kahrolursunuz. Böylece değişik olaylarda üzülmek, huzursuz olmak, bunlar söz konusuysa siz mutlu bir insan değilsiniz. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yerde öyle bir mutluluk var ki, o mutlulukta olaylar, ki olayların en kötüsü ölüm diye düşünülür ve ölüm sizi hiçbir şekilde mutsuz kılamaz. Siz ölümün arkasındaki sırrı çözmüş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, bir bilseniz sizin mutluluğunuz için onun her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve sizden bir bilseniz sadece bir tek şey istediğini, sadece tek bir şey istediğini, bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuz var ya sevgili kardeşlerim, bütün insanlar gibi siz de üç tane vücuttan oluşuyorsunuz. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, şu vücut, bir de nefsiniz var. Nefsinizi tanıyorsunuz. Her gece rüya zannettiğiniz olayı nefsinizle yaşarsınız. Aslında nefsiniz nerelere giderse gerçek anlamda oraya gitmiş durumdasınız. Ama onu rüya diye değerlendirirsiniz. Hayal gibi gelir size. Oysa ki o olay real olarak yaşanmıştır. Bulunduğu aleme nefsiniz gitmiştir. Etrafınızdaki her şeyin bu dünyadan ayrılamayacak şekilde bir çevre oluşturduğunu, geniş mesafelerin içinde bulunduğunuzu, orada da insanlar yaşadığını göreceksiniz. Ama bunun en güzeli tanıdıklarınızın arasında olmaktır diye düşünüyorum. Yani evvelce ölmüş bulunan tanıdıklarınız, akrabalarınız, onlarla beraber olursanız eski günlere geri dönersiniz. Hatıralarınızı beraber tazelersiniz. Kendinizi çok genç veya çok daha ihtiyar görebilirsiniz. Çünkü orada berzah aleminde zaman farklılığı kalkmıştır. Oranın bir güzel tarafı daha var. Orada ölüm yok. Ölmüş olanlar zaten oradalar. Öyleyse o ölmüş olanları orada gördüğünüz zaman hayatın bitmediğini, ölümle devam etmekte olduğunu kesin olarak yaşarsınız. Hele karşılaştığınız kişi de sorduğunuz bütün suallerin cevapları varsa, onunla beraber yaşadığınız günlerde neler geçmişse onları birer birer sorun, hepsinden cevap alacaksınız. Kesin olarak göreceksiniz ki onlar orada yaşayanlar.
ölmüş olan akrabalarınız, yakınlarınız yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, hayat denilen müessese zannetmeyin ki ölümle biter. Hayır, bitmez. Ölüm bir son değildir. Allah Teala diyor ki kıyamet günü herkese sorulacak. Ne kadar ölü kaldın? Cevap yarım saat, belki de biraz daha fazla. Oysa ki kim bilir kaç yüz sene, belki kaç bin sene o kişi ölmüştür. Ondan sonra o kadar süre geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, bunu ölümden korkanlar için söylüyoruz. Ölüm bir son değildir. Bir, ikincisi ölürken acı çekilmez. Kim sizi ölürken insan acı çeker falan diye korkutuyorsa bilin ki hayır. Ölürken hiç kimse acı çekmez. Ölümde acı yoktur. Ölmek bir korkulacak bir olay da değildir. Herkesin mutlaka yaşadığı kaçınılmaz bir mecburiyet, zaruri bir olay. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ama öldüğümüz zaman göreceğiz ki hiç de korkulacak bir olay değil. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsettiğimiz zaman neyin ne olduğunu öğrenmeniz için konuşuyorum. Ölümün dahi size huzursuzluk verecek olan bir hüviyeti aslında yok. Onlar orada yaşamaya devam ediyorlar. Bazen oraya bir gece nefsiniz gittiğinde, onlarla beraber olduğunda bunun bir hayal olduğunu düşünürsünüz. Oysa ki o sırada hatırlasanız uçabildiğinizi göreceksiniz. O sırada hatırlasanız onlarla beraber yaşadığınız devreye ait bütün sualleri sorabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki gerçekten o sizinle beraber yaşayan kişi aynen orada hayatını devam ettiriyor. Bir, daha güzeli sevdikleriyle beraber devam ettiriyor. Bu dünyada kişi hangi ailede yaşamışsa orada da aile düzeni aynen vardır. Bizim gibi yaşlılar için anneler, babalar çoktan ölmüşlerdir. Ama onlar orada birlikte yaşıyorlar, anne ve baba. Ve aileden başka birisi daha ölmüşse, mesela bizim ablamız öldü, o da orada. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hayatları var. Öyleyse üzüntü konusu ettiğiniz şeylere dikkatle bakın. Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden üzülürsünüz. Falanca size ters davranmıştır, kötü bir söz söylemiştir, kalbiniz kırılmıştır. Başladınız üzülmeye. Vay, o bana bunu nasıl söyler, niçin söyledi? Ben bundan çok alındım. Sevgili kardeşlerim, size kötü söz söyleyen birisine eğer siz hayırlı bir cevapla mukabele edebilirseniz, mesela ona onu çok sevdiğinizi söylerseniz, kızmazsanız o kişinin şaşırdığını göreceksiniz. Ve eğer siz onun öfkesine sinirlenmeden sükunetle birkaç dakika tahammül edebilirseniz, o kişi sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi gördüğü zaman sizden beklediği negatif cevabı alamayınca susmak mecburiyetinde kalacaktır. Hele siz size kötü şeyler konuşan, sizi suçlayan kişiden
hiç kabahatinizin olmadığını düşünelim. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hatanız olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, daha büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Huzurunuz muhteşem olur. O kişi de, size bağırıp çağıran kişi de, sizden beklediği öfkeyi, kini karşı koymayı alamayınca yapacak bir şey kalmıyor onun için. Susmak mecburiyetinde kalıyor. Arkadan da sizin bu sükunetli haliniz, sakin haliniz, öfkelenmemeniz, hatta ona biraz acımanız onun af dilemesine sebebiyet veriyor. Her zaman böyle olacaktır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok son derece açık. Size birisi öfkeli gelip de çattığı zaman, eğer siz ona çatmamak büyüklüğünü gösterebilirseniz, o kişi yaptığından sadece pişmanlık duyar. Sizin gülen yüzünüz, öfkelenmeyen tavrınız, hele sizin ondan sanki suçluymuşsunuz gibi vakarla af dilemeniz, onun da af dilemesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bütün mağlubiyetleri galibiyete çevirebilirsiniz. Sinirlenmeyin. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Mutluluk senin de hakkın. Senin de hakkın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk denilen şey nemene bir şeydir derseniz eğer, mutluluk bir uyum halidir. Yani bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın olmadığı bir dünyada yaşamanız halidir. Başkalarının sizinle kavgası olabilir. Onlar öfkelenirler, hakaret ederler, çok şeyler yaparlar. Ama siz öfkelenmeyeceksiniz. Onlar hakaret ediyor diye onlara hakaret etmeyeceksiniz. İntikam almak çünkü nefsinizin afetleri arasında olmayacak. Olduğu halde söylediğimi becerebilirsiniz, bu büyük bir başarı olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, saadet işte Allah'ın bütün insanlar için dini vaz etmesindeki temel faktör, insan denilen bütün bu mahlukatın mutlu olmasıdır. Mutlu ve huzur içinde yaşamasıdır. Cinler için de aynı şey söz konusu. Allah onların da mutluluğunu ister. İnsanlar Allah'ın mutluluk reçetesini, Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmedikleri için mutsuzdurlar. Mutluluğun nasıl elde edileceğini bilmezler. Ayrıca din birçok insan için, hadi canım sen de din karın doyurmaz, ben dünya işine bakayım, şu dünyadan biraz para kazanayım, İnsanlar benden korksunlar, İnsanlar beni saysınlar, onlardan üstün olayım. İşte bunların hepsi sizin sadece mutsuz olmanızı vücuda getirecek olan temel faktörlerdir sevgili kardeşlerim. Başkalarının size saygı göstermesi sizi mutlu kılmaz. Korku sebebiyle
insanlar size saygı gösteriyorlarsa bu size asla mutlu kılmayacaktır. Belki bir iki dakika üstün olmanın kibirini yaşayacaksınız sadece. Kibir Allah'ın yasak ettiği bir dizayndır. Nefsinizin afetlerinden bir tanesidir. Kibir, büyüklenmek, hemen insanlara bir şeyler söyleyip onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluğu herkes arar. Ama Allah'ı tanımayan mutluluğu da tanıyamaz. Mutlu olmak şarta bağlı bir beteri olduğu için. Nefsinizin afetleri var oldukça mutlu olmanız kolay bir şey değildir. Nefsinizde öfke var, kin var, kıskançlık var, haset var, kibir var.

cehalet var, pintilik var. Bunların her birisi sizi mutsuz edecek olan ayrı bir cephe oluşturur. Bir insan iç dünyasında neden mutludur? Çünkü kişinin iç dünyasında nefsi var. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemeye programlanmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka yapmak ister. İşlemek ister. Ama bir de ruhunuz var. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz vücudunuzun içinde. Tıpkı sizin şeklinizdedir. Saçınızın her teliyle aynıdır. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasında bir temel farklılık var. Ruhunuz nefsinizin zıt kardeşidir. Yani muhtevasında sadece hasletler vardır. Bu hasletler onun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek bir tarzda dizayn edilmesiyle oluşmuştur. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi ifade eder. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı düşünmez. Mutlaka yapmak ister. Öyleyse bütün insanlar nefsleriyle ve ruhlarıyla birliktedirler. Doğarken hepinize ruh üfürülür. Nefsiniz ise fizik vücutla birlikte size Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir ama ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, ruhunuz işlemek istemez. Öyleyse birbirine taban tabana zıt iki varlık içinizde devamlı didişir durur. Devamlı kavga halindedirler. Bu sebeple insanlar mutsuzdurlar. Eğer siz de mutsuzsanız bilin ki mutsuzluğun arkasında kavga vardır, kaos vardır, savaş vardır, anlaşmazlık vardır, çekişme vardır. Bunların hepsi bir insanı sadece mutsuz kılacak olan faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi yaratma sebebini hiç düşündünüz mü? Niçin yaratıldınız? Bir tek sebep var. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Dünya mutluluğunu yaşamak için bu dünyada, kıyametten sonra da mutlaka cennete gitmeniz için yaratıldınız. İnsanlar tam bir dengeyle oluşturulurlar.
Nefsleri %100 afetlerle doludur. Nefs geceyi temsil eder. Nefsin kalbi kapkaranlıktır. Hiçbir aydınlık nokta

aydınlık, nurdur. İşte Allah'ın yaratması tam bir denge halindedir. Bu denge içerisinde yaratıldınız. Ve de nefsiniz normal standartlarda Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmanızı istemez. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa onları da yapmanızı ister. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak ister. Yapmanızı istemediği her şeyi de asla yapmak istemez. Öyleyse her olayda aralarında mutlaka anlaşmazlık olacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın bir emrini yapmaktır. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Böyle olduğu için içinizde bitmeyen bir kavga hep iç dünyanızda sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Her an, her davranışınızın bir kavgayla noktalanması, anlaşmazlıkla noktalanması kaçınılmazdır. Öyleyse mutluluk denilen müessese iç dünyanızdaki mutluluk, dış dünyanızdaki mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk olarak üç ayrı cephede temsil edilir. Gerçek mutluluk üçünü birden bir gün yaşamaya başlamanızdır. Daimi zikirle gerçekleşir. Onu yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Öyleyse böyle bir ortamda bir insanın mutlu olabilmesi Allah'ın emirlerini yapabilmesine bağlıdır. Yasaklarını işlememesine bağlıdır ki Allah ona mutluluk versin, huzur versin. Çünkü o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmezse Allah ona azap verir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerse gene Allah ona azabı tattırır. Böylece kişiler hayatları boyunca Allah'ın emirlerine isyan ettikleri zaman ve Allah'ın yasaklarını işledikleri zaman hayatları boyunca bu sebeple hep cezalandırılacaklardır. Allah onlara azap edecektir. Hem Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri zaman hem de yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk adı verilen müessese bir olayı işledikten sonra Allah'ın size azap vermek yerine huzur vermesidir. Allah'ın emrettiği bir fiili işlediğiniz zaman Allah size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardığınız zaman aynı şey gerçekleşir.

Ama aksi olursa Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemeniz, yasak-ı fiili işlemeniz halinde ise hep sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap verecek. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden? Neden mutlu olmak varken mutsuzuz? Allah'ın kaidelerini bilmediğimiz için. Nefsimizin istediği istikamette yürüdüğümüz için. Unutmayın, bütün akıllar, bir tek akıl vardır bütün kainata kumanda eden. O akıldan herkese eşit miktarda ulaşma söz konusudur. Ve akıl, fizik vücudu, o kişinin beynini bir laboratuvar gibi kullanıp ya da bir bilgisayar kumanda odası gibi kullanıp o kişiyi hep kontrolü altında tutar. Ve de insanlar şu dünyada yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece mutlu olmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Ömür boyunca huzursuz bir hayat geçirmeleri kesindir. Öyleyse kendi kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuz olasınız? Unutmayın, sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başkalarını aramayın. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Mutsuzluğunuzun sebebi siz kendinizsiniz. Nefsinizin afetleri size hakimse, aklınız Türkiye gibi bir ülkede şuur bulmuşsa, o zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsınız veya yapamazsınız. Yasak ettiklerinde işlemek için bütün kapılar açıktır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından ruh size azap verir. Nefsiniz de, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Aksi Allah'ın size mutluluk vermesi, ruhunuzun nefsinize huzur vermesidir. Öyleyse mutluluğu, huzuru yaşamak varken neden mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşayasınız? İşte Kur'an bu hedefe dayalı olarak indirilmiştir. Bütün insanlara bir saadet reçetesi olarak indirilmiştir. O size kainattaki en sağlam yol göstericidir. Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Ve Allah Teala bütün insanlardan Allah'a kul olmalarını ister. Ve biz insanlar da Allah'a karşı bir yakarışımız olan Fatiha suresinde İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse olması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu olmanın yolu Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. Bunun için de İçinizdeki kavgayı bitirmek söz konusu. Sadece bir tek yolunuz var. Ruh asla değişmeyecektir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen hasletlere donatılmıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık ve onu esfel-i safiline reddettik.
nefsimiz ruhumuz gibi olmak üzere yaratılmış ama muhtevası baştan aşağı afetlerle dolu başlangıçta. Marifet odur ki o afetlerle dolu olan Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen nefsinizi Allah'ın kölesi yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Afetleri yok edeceksiniz. Ve iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgaya son vereceksiniz. Öyleyse bizim Kur'an açısından mutluluktan anladığımız mana, mutluluk kesintisiz bir kavgasız hayatı ifade eder. Kesintisiz bir huzur halidir. Huzursa kavganın bittiği yerde ancak yaşanabilir. Mutluluk, huzur, bir sülh ve sükun hali, yani kavganın bittiği yer. Ne zaman kavganız biter? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kavganız bitmiştir. Allah Teala derhal müdahale eder. Siz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah mutlaka müdahale eder. Ve de sizin huzursuzluğunuza, mutsuzluğunuza sebebiyet veren şey şeytanın üzerinizdeki hakimiyetidir. Nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratıldığı için şeytan size sadece nefsinizin afetlerine uygun gelen bir şeyi emreder. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği hangi fiili yapmak istiyorsa onu emreder veya Allah'ın emrettiği hangi şeyi yapmak istemiyorsa onu emreder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer nefsinizin talebine uyarsanız arkadan mutlaka ceza gelir. Allah sizi cezalandırır, huzursuzluk verir size. Her iki açıdan da, Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğinizde de, emrettiği şeyi yapmadığınızda da. Öyleyse bu mutsuzluğun mutluluğa dönüşmesi nasıl mümkün olacaktır? Nefsinizin afetlerini yok etmenizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuş olur. Ve böylece siz nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz için artık iç dünyanızda sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, sizi Allah'ın emirlerini işlemekten men eden nefsiniz artık olmayacaktır. Sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye davet eden nefsiniz olmayacaktır. Tam aksine nefsinizin kalbi %100, %98 fazıl, %2 rahmetle, her ikisi de nurdur. Nurla dolduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceksiniz. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyeceksiniz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş %100 sona erecek. Ve daimi zikre ulaşan bütün insanlar için sonsuz bir dünya saadeti söz konusudur. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği fiilleri işlemezler. Onlara ulul elbab denilir. Yani lüplerin sahipleri.
lükler beş duygunun ötesinde manevi duyguların sahibi olmayı ifade eder. İşte lüklerin sahiplerinin Kur'an'daki adı ulul elbaptır. Ulul sahipleri demek, elbap da lükler demek. Ne zaman bir insan lüklerin sahipleri olur? Nefsinin bütün afetlerini yok ettiği zaman. O zaman ne olur? Bir kişi daimi zikrin sahibi olduğunda, o kişinin birinci özelliği zikri daimin, daimi zikrin sahibi olmasıdır. Özellik bir. Bu özellik bize ne kazandırır? Kişi daimi zikirdeyse kalbine nurlar girmiştir, kalbini doldurmuştur ve devamlı yeni nurlar geliyor kalbine. Nur akımı hiç kesilmiyor. Zulmani kapı da kapalı. O kalbe karanlıkların girmesi mümkün değil. Nurlarsa Allah'ın emrettiği her şeyi yapmanızı, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi emreder. Kalbinizde %98 fazıl, %2 rahmet birikimi, %100 Allah'ın emirlerini emreden, %100 Allah'ın yasaklarını yasaklayan bir hüviyet taşır. O zaman iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. İç dünyanızı bozulması mümkün olmayan kesintisiz bir mutluluk kaplar. İşte bu iç dünyanızda mutluluğun bütün boyutlarıyla tesis etmesi halidir. Daimi zikirle gerçekleşir. Peki ne oldu? Daimi zikirle iç dünyanızda sülh ve sükunu elde ettiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem emirleri yerine getirirken en üst seviye mutluluğu yaşıyorsunuz. Hem de yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için o fiillerin size ulaştırabileceği hüznü, huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Öyleyse bu iç dünyanızdaki mutluluğun mutlaka tesis ettiğini gösterir. İç dünyanızda artık kesintisiz bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın size emrettiği her şeyi zevkle yerine getiriyorsunuz. Her an huzur duyacağınız yeni bir işlevi gerçekleştiriyorsunuz. Allah'ın bir emrini uyguluyorsunuz veya yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi men ediyorsunuz. Bunun için gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü içinizden o Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek konusundaki talep artık gelmiyor. Probleminiz de yok. Öyleyse iç dünyanızda sulh ve sükun haline geldiniz. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Başka insanlarla kavganız vardı. Nefsiniz hep başka insanlardan daha üstün olmanızı size telkin eder. Şeytan da bu telkini devamlı güçlendirir. Başka insanlarla hep kavgalı olmanızı ister hem nefsiniz, nefsinizin afetleri, hem de şeytan. Ve de böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan huzursuzluğu yaşamaktır. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için söz konusu olan şey, onun emrettiği bu mutluluk denilen müesseseyi gerekli şartlar altında yaşamak, şartsa daimi zikre ulaşıp nefsinizin kalbini bütün afetlerden kurtarıp pirupak etmek, baştan başa nurlarla donatmak. İşte bu noktaya gelen bir kişinin nefsinin kalbindeki ikinci özellik
nefsin bütün afetlerinin yok olmasıdır. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açar ve o kişi o noktadan itibaren fiziğin ötesini görmeye başlar. Kalp kulağını da açar Allah-u Teala ve Allah ona ne söylüyorsa o kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Bu ses kişinin kendi içindeki sessiz sesi gibidir. Allah Teala bütün söylediklerini ona işittirir. Ona harika telkinlerde bulunur. O kişinin mutlu olmasının arkasında artık hep Allah olacaktır. Nefsin afetleri bütünlüğü yok olmuşsa, bu kişinin başkalarını rahatsız edecek olan bir davranışı sergilemesi mümkün değildir. O, başkalarının kalbini kıracak bir şeyi söylemez. Ama başkalarını mutlu edecek olan şeyleri her zaman söyleyecektir. Öyleyse bu kişiyle çevresi arasındaki ilişkilere baktığımız zaman bu kişinin gerek davranışları itibariyle gerek konuşmaları itibariyle başkalarına ulaştırdığı her şey huzurdur, mutluluktur. O insanları hep en güzel davranışlara davet eder. Kendi davranışlarıyla da buna örnek olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak hepinizin hakkıdır. Onun için mutluluk senin de hakkın diyoruz. Her birinize tek tek sizin de hakkınız diyoruz. Hepinize birden. Öyleyse kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin kalp gözünü açan Allah-u Teala ona dilediği her şeyi gösterir. Allah'ın dilediği şeyleri görebilir kişi sadece kalp gözüyle. Allah-u Teala kalp kulağına o kişinin o gösterdiği alemlerin, varlıkların ne olduğu hakkında açık bir şekilde bilgi ulaştırır. Ayetleri söyler o kişiye. O kişi her an mutluluğu yaşar. Hem Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görme yetkisinin sahibi kılınmıştır. Hem de bunlar hakkında Allah'ın devamlı malumat verdiği bir kişidir. Her an Allah'a sual sorabilir. Her an Allah'tan mutlaka cevap gelir. Allah Teala o kulunu hiç kırmaz. Tüm suallerine cevap verir. Bunun manası cevap verdiği zaman o kişinin her şeyi öğrenebilme imkanı vardır manasına mı geliyor? Hayır, değil. Nereye kadar öğrenmesi gerekiyorsa Allah Teala her kademede o kademenin gerektiği ilmi verir. Öyleyse bu kişi kalp gözü açık olan bir kişidir. Kalp kulağı açık olan bir kişidir. Allah'ın söylediklerini işitir. Gösterdiklerini de görür. Evvela bu kişiye 7 tane cehennem gösterilir. Bu yerlerin melekûtudur. Sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir.
ve göklerin melekutu gösterilmeye başlandığı zaman kişi artık ihlas makamının sahibi olmuştur. Ulu'l-elbab makamı bitmiştir. Gerek ihlas makamının, gerek ulu'l-elbab makamının üç ilave faktörü daha var. Bu dört tane vasıf şartının tabi neticesi olarak üç tane sonuç şartı. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her konuyu her an tezekkür etmek imkanının sahibidir. Bir, ehli hayırdır. İki, neden ehli hayırdır? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye derecat kazandırır. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Hem de bu noktada kişi her an 700 derecat kazanır. Her saniye o kişinin kazandığı derecat 700 derecattır. Oysa ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği bir insan olduğu sürece yaptığı her hayır için bir dereceye 10 derece kazanıyordu. Şimdi bir dereceye 700 derece kazanıyor. Bu sebeple kişi her saniye 700 derece hayır kazandığı için, derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi ehli hayırdır. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Ehli hükümdür. İkisi de aynı minvaldeki olay. Kişinin ehli hüküm olması ayetlere baktığı zaman o ayetin lafzını değil ruhunu da bilmesini ifade eder. Lafzıyla birlikte ruhunu da bilir. Burada Kur'an-ı Kerim'in kişi 5. ruhuna girmiştir. Ve ayetleri bu standart içinde yorumlamak imkanında sahibi kılınmıştır. Ulu'l-elbab makamında sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterdi. 1. gök katından 7. gök katına kadar bütün katlar ve o katlardaki hususiyetler.

Sevgili kardeşlerim, kim gök katlarını görmeye başlamışsa o ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamı başka bir güzellikler demetidir. Gök katları gösterilir. Allah'a doğru yola çıkan ruhların toplu halde hangi katlarda hangi işlemleri yaptığını gösterir Allah Teala. O sırada seyri sülükte olanları gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu kadar güzellik bütün insanlar için, sizler için, hepiniz için geçerli. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olan sevgili kardeşlerimiz, neden bu güzellikleri yaşamıyorsunuz? Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı onların makamı oldu. Sonra yedi kat gökleri gördükten sonra tövbe-i nasuha davet etti Allah Teala onları. İhlas makamının sonu yedinci gök katının yedinci alemine kadar görüldüğü noktada Sidretül Müntaha'da Allah'ın onları tövbeye nasuha davet etmesi söz konusudur. Tövbe-i nasuh ihlas makamından velayetin en son en büyük makamı olan salah makamına geçişi ifade eder. Salah makamı mutluluğunuzun bütün boyutlarıyla mükemmel olacağı bir noktayı ifade eder. Allah sizin günahlarınızı örter. Başınızın üzerine salah nurunu verir. Arkasından örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Ve nihayet iradenizi teslim alır ve sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle. O zaman mutluluktan içinizden bağırmak gelir sevgili kardeşlerim. Mutluyum diye. Allah'ın bütün sırlarının kapısını açtığı bir insan olursunuz. Yedinci katın yedi alemi hakkında da tam bir görüş ve basiret sahibi kılar Allah Teala sizi. Aynı zamanda da orası hakkında hükümler sahibi olursunuz. Yedi tane gök katının yedincisinin yedi tane alemini gösterir. Her birinin özelliklerini gösterir Allah Teala. Ve size iradenizi teslim aldığı zaman irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle durumu bildirir. Burası mutlulukların en üst noktasıdır. İrşada memur ve mezun kılmak bir kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada gerçekleşen bir muhteşem olaydır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla siz kavga etmezsiniz. Onlara hadlerini bildirmek sizin göreviniz değildir. Ama sizin göreviniz onlara doğruları öğretmektir. Bu yüzden insanlar size fena halde içerleyeceklerdir. Biz bunca yıl okumuşuz, bu ilimleri öğrenmişiz. Şimdi o Kur'an'ın birisi çıkmış bize ilim öğretmeye kalkıyor diyeceklerdir. Ama onları kızamazsınız sevgili kardeşlerim. Onları da seversiniz. Bir gün ilmi öğreneceklerini ümit edersiniz. Şeytan onları hiçbir zaman bırakmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamadan bu dünyadan giderseniz kendinize ne kadar yazık edeceğinizi ancak öldüğünüz zaman anlarsınız. Mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde, yerlerde, göklerde,
bütün boyutlarıyla yaşamak varken bir çöp gibi bu dünyada yaşayıp bu dünyadan ayrılan, kapkaranlık bir dünyada mutluluğu hiç yaşayamadan ayrılan insanlar bunu sadece cehaletleri sebebiyle yaparlar. Mutluluğu hiç tanımadan, tanımlayamadan, yaşayamadan bu dünyadan çeker giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı denemediyseniz kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutsuzluğunuzun arkasında sakın başkalarını aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Sorun bize. Hangi konuda isterseniz bilgileri alın www.mihir.com'dan. Orada bütün istediğiniz suallerin cevaplarını bulacaksınız. Binlerce sualin binlerce cevabı. Ve mutluluğu bulacaksınız. Bizi izleyin. Size sadece saadeti ulaştırırız ve sizi sadece saadete ulaştırırız. Allah Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Az

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Mutluluk yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü nereden kesin olduğunu biliyoruz? Çünkü Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış, mürşide tabiyetini farz kılmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah-u Teala üçüncü kat cennette hududlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş. Karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah Teala'ya ey yüce Allah'ım ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş. Yani evliya deyince bir tek kişi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş-ı Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından görevlendirildik. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik. Dünya üzerinde hiç kimsede bulunmayan bir Kur'an açıklaması, Kur'an'ın izahatı
Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun ortaya koyduğu gerçekleri biz 19 ciltlik bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğrettik. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir. Açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah-u Teala ve biz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlidir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime, Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kelime kelime oraya yazıldı ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emrallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine ulaş Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can bu tende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bize risaletle vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor.
Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul bağış ederiz diyor Allah Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde kullanmaları söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta yedi kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah Teala? Allah Teala aynen şöyle söylüyor. "Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olursa, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız diyor. O kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor.
Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşid sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekler safında erkekse, hanımlar safında hanımsa yerini alır. Bundan sonra Seyri Sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculukla. Ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. 7 tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz

Kişi namazı sevmeyebilir. Kişi oruç tutamayabilir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir. Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükselmiş. Sitedin müntehadan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukta. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50 bin yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ın

temsil ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı yani mutluluk yolunun yarısı, dünya mutluluğunun yarısı bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana. Sana ulaşmayı. İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İçi afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'laştırdığı zaman, nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. İşte bu %51 nurlarla dolması, 7 tane %50'lik nur birikimi, %49. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %51 nurlarla dolar. %49'u fazıl nurudur. %2'si rahmet nurudur. Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Ne yapacaksınız? Gece saat 1'den sonra, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kalkacaksınız, boy abdesti alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız ve Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana bunu nasip kıl. Allah Teala sizin içinize ferahlık vermeye başladığı an nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz boşuna üzüntülerin kurbanı iken Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 1'den sonra mürşidinizi Allah Teala'ya sorarsanız Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz.
başarmasanız bile oradan o vekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz taviyet anında vücudunuzu terk eder. O dergâhta terk eder. Oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir-i yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? Bu netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz. Tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanlarında mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah Teala bunu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde ayrı bir yerin sahibisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinize çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden razı olsun.
1: El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir, daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. 6. ve 7. faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki, zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz. %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük silah zikirdir. Allah kelimesi öyle bir hüviyet taşır ki bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelir. Rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları. Öyleyse rahmet, fazl ve salavat Allah-u Teala'nın üç ayrı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu

Silahlar şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafınızdaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir ömür boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün 100'ü nefsin afetleri, 100'ü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın afetlerinin, şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama burada bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve de bu tesir sahası içinde istediğin şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişi Allah-u Teala'yı zikrettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya
diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve dilsiz bir tatbikatı gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazla salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl-ı nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi hepsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Eğer Allah-u Teala cennetimi insanlar için yarattım, cinler için yarattım, İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da, cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş, yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğunuz sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisine ruh üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile nefsin ruhunun kalbi hasretlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge.
afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasletlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah Teala hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah gene zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da, iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa, o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki, uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak, sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak, bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin
Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm aramışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor. Bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin
Hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri bütün dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah Allah Allah Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah-u Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah-u Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız. Ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz içinizdeki ses derken
Siz başkalarıyla konuşuyorsunuz. Ama ne zaman içinizdeki size başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız, hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız, daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa, ister ki insanlar da kendisi gibi mutsuz olsun. Hedefine ulaşmış olur o zaman. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Bunların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İş dünyasındaki gerçek ses ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister. Herkes endişesiz, sıkıntısız, huzursuz,
endişesiz, sıkıntısız bir hayatı yaşamak istemez. Huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazıları göndersin. Önce %2 salavat nuruna göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı insana da verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani Allah-u Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Kaidelerinde koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah-u Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarının hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır İblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Gene kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti, sizlerle bir yarenlik yapmak üzere huzurlarınızdayız. Hamd ve şükür ederiz Yüce Rabbimize ki bize bunları bahşetti. Sizlerle her gün sizin aranızdan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizin için olan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizi mutluluğa çağıran birisi olarak varız. İşte o birisi bir Allah dostu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki o bizi kendisine dost kıldı. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Azatsız köle kıldı. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu kölelik devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu Allah'a köleliğin ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu anlatmak çok kolay değil. Nasıl başlıyorduk? Allah'tan hoşlanmaya başlarsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sonra hayran olursunuz. Hayranlığınsa nihayetinde Allah'ın azatsız kölesi olmak vardır. O yaratandır. O kölenin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Görmek, yaşamak lazım. Kelimeleri sığmaz ki. Anlatılamaz ki. Onu sevmek, ona aşık olmak, hayran olmak, onun tarafından köleliğe kabul edilmek, kainattaki en büyük şereftir. Allah'ın kölesi olmak, o noktada sizin iradenize ihtiyaç yok. İlahi irade, cüz'i iradeyi vesayeti altına alıyor. Burada vekalet yoktur. Burada vesayet vardır. Onun tarafından idare edilmek, onun tarafından her yaptığınızın yaptırılması.

Ne istiyor sizlerden? Allah Teala sizlerden ne istiyor sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuzdan başka ne istiyor ki? İstediği bir tek şey var. Hepinizin sadece mutlu olmanız. Bütün o peygamberler, resuller, şeriat kitapları, sohbet kitapları, bunların hepsi sadece biz insanların mutluluğu için indirildi. Arkasında başka hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Peygamberlerine indirdiği bütün şeriat kitapları sadece bu mutluluğu sağlamak için indirilmiştir. İnsan doğar, yaşar, yaşlanır ve ölür. Ya da üç kelimeyle doğar, yaşar, ölür. Bir hayat biz istesek de istemesek de Allah'ın kader çizgisi üzerinde sonlanacaktır. Hitam olacaktır. İşte Allah Teala hepinizin bu hayatı sonsuz bir mutluluk içinde yaşamanızı istiyor. Sizler ne kadar mutlu olursanız sizi sonsuz seviyede seven Allah, o da sizin mutluluğunuz sebebiyle mutlu olur. Yarattıklarını mutlu görmek ister. Onun için yaratır. Bir kısım insanlar bu mutluluğa liyakat gösterirler. Bir kısmı göstermezler. İşte bizim naçizane tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, o liyakat sahipleri olun. Yani layık olanlar. Yani arabayı çekenler, arabanın içindekiler değil. Öyleyse gecenizle, gündüzünüzle başka insanlara mutluluk vermek için yaşayın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına mutluluk veren herkes, o mutluluk verebildiği insanların en az iki katı mutluluğu yaşar. Allah'ın kanunu bu. Kim başkalarının mutluluğu için yaşarsa, kim başkalarının mutluluğuna kendini adamışsa, o kişi mutluluk verdiği kişinin mutluluğunun iki katını yaşar. Hem Allah o kişiye mutluluk verir, hem de ruhu nefsine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, herkes dostunuz olsun. Sakın insanlara size bir görev verildiği zaman tahakküm etmeyin. Ne yazık ki insanın benliğinde çok derin bir yerleşik dizaynı var tahakkümün. Ne zaman sevgili kardeşlerim, kime bir yetki verdiysek, arkasından bu yetkinin sahibi olan kişinin eline geçen her fırsatta etrafındaki kişilere tahakküm ettiğini görüyoruz. Yani Allah'ın emirlerinin, onlara tebliğinin ve onların severek yaptıkları

o emirlerin ötesinde üstünlük duygusunu onlara kabul ettirebilmek için nefsinin afetlerinin de devreye girdiğini görüyoruz. Herkes de başlangıçta böyle oldu. Nadir kardeşlerimiz kendilerini bu tahakküm denen canavardan kurtarmayı başardılar. Ama onların sayıları az sevgili kardeşlerim. Öyleyse kendinizi tanıyın. İbret aynasında kendinize bakın. Ulu'l-emr kardeşlerimiz. Eğer etrafınızdaki insanlara tavır koyuyorsanız, onların söylediklerini, hedeflerini gerçekleştirmekte onlara yardımcı olmak yerine onlara engel oluyorsanız, sırf onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmek için, o zaman size soruyoruz, ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Siz Allah'ın yoluna mutlu olmak için girdiniz, öyle değil mi? Neden mutsuzsunuz? Arkasında ne olduğunu zannediyorsunuz? Sadece siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi etrafınızda kim varsa onların hepsine size Allah ne kadar imkan verdiyse onun hepsini kullanarak mutluluk ulaştırmak. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna vakfetmelisiniz. Ancak böyle huzuru yakalayabilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. O zaman hiçbir şey sizi yıldıramaz. Öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala kainatı, ilahi kudret her noktasında belli oluyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizin mutluluğu için görevlendirildik. Başkalarına mutluluk yerine mutsuzluk verenler, nefslerinin zebunudurlar. Nefslerinin ve dolayısıyla o nefsin arkasında bulunan nefsi kullanan şeytanın veya daha geniş bir tabirle tağutun, insan ve cin şeytanların hegemonyası altında o kişi hem kendisini mutsuz eder hem de başka insanların. Davranış biçimlerinize dikkat edin sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerinizin arkasında sakın nefsiniz olmasın.

Düşünün sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Bu dünyada tecrübe geçirmenizden de bu dünyada yaşamanız uygun görüldü. Bu dünyada teçhiz edildiniz. Cihazlandınız. Bu dünyada yaşamanın şartlarına sahip kılındınız. Evvela Allah'ın Rahman esması bu dünyayı sizin için yaşanılır bir hale getirdi. Sizin yaşamanız için oksijen lazım. Rahman esması ağaçları vücuda getirdi. Allah'ın ilahi kompütürü sünnetullah eliyle. Onların yaptığı klorofil özümlenmesiyle fotosentez yoluyla onlar karbonhidratları oluştururken oksijen açığa çıkardılar. Hala ve kıyamete kadar da bütün bitkiler oksijen açığa çıkarmaya devam edecekler. Güneşin ışıklarının var olduğu sürece. Öyleyse her şey, her varlık bir görev yapıyor. Bir hedefe dayalı olarak yaratılmış. Siz de sevgili kardeşlerim, her biriniz başka insanların mutluluğunu sağlamak üzere yaratıldınız. Ki siz mutlu olasınız. Ne zaman kendini akıllı zanneden bir sürü insan bunun tam tersi yoldan hareket ederse, nefsinin afetleri devreye girerse, ve insanlara hükmetmeye, nefsinin afetlerini de devreye sokarak hükmetmeye kalkarsa, o mutsuz bir insan olur. Bunun çözümü yoktur. Kişi nefsinin kölesi olmaktan kurtulmadıkça, tahakkümden kurtulmadıkça mutluluğa asla ulaşamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, buraya bizim yanımıza mutlu olmak için gelmediniz mi? Peki bu yaptıklarınızla Allah'ın size sunduğu mutluluğu elinizin tersiyle itmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakın göklere, masmavi bir gök göreceksiniz. Beyaz bulutlar, denizin koyu mavisi, etrafınızdaki ağaçlara, çiçeklere dikkatle bakın. O farkına varmadığınız güzellikler etrafınızı kuşatmış vaziyette. Sıyrılın. Dünyanın üzerinizdeki ezici atmosferinden Allah'a kul olun. Allah için yaşamaya başlayın. O zaman Allah-u Teala dünyanızı değiştirecek. Diyeceksiniz ki aynı gök, aynı bulutlar, aynı deniz, aynı çiçekler, aynı ağaçlar. Evet, %100 haklısınız. Ama artık onları başka renklerde, çok daha güzel hüviyette görebileceksiniz. Çünkü onlar hakkında hüküm veren sizin hüküm ferma olduğunuz kendi iç dünyanız.
onu nasıl çalıştırırsanız o standartlar altında yaşarsınız. O yukarıdaki sizin hepinizin, istisnasız hepinizin sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için yaratıldınız. Bakın ne diyor? وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bazı saflar, buradaki liyabüdün kul olmak için ifadesini ibadet edesiniz diye şeklinde algılıyorlar. Yani bütün insanlar dünyaya Allah'a ibadet etsinler diye gönderilmiş. Benim sevgili tontonlarım, şu dinlerini bilmeyen zavallı kardeşlerim ve din alimi geçinen zavallı kardeşlerim, İşte siz İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Öyleyse işte bunlar ibadetler. Öyle değil mi? Hepiniz bunları yapmıyor musunuz? O zaman size bir soru sormayacak mıyız biz? Neden mutsuzsunuz? Biz neden mutluyuz da siz neden mutsuzsunuz? Hani Allah Teala insanları ibadet için yaratmıştı? İşte yapıyorsunuz ibadetinizi. Hep huzursuzsunuz, sıkıntı içinde yaşıyorsunuz. Çatacak adam arıyorsunuz. İbadet etmeyen insanlardan ibadetinizin dışında ne farkınız var ki? Ama eğer orada durur da şu ibadet etmekle kul olmak arasındaki farkı, abd ve abid farkını, abd kul, abid ibadet eden, ikisini de kulluk etmek parantezine alan sizler, çok büyük bir hatanın içinde değil misiniz? Mal meydanında değil mi sevgili kardeşlerim? Biz neden mutluyuz? Siz ibadet ediyorsunuz, biz sizden çok daha fazla ibadet ediyoruz. Siz 5 vakit namaz kılarsınız, biz 7 vakit kılarız. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Her gün mutlaka, eğer bir yerde kalıyorsak, mutlaka bir tane de hamd ve şükür namazı kılarız. 4 rekat. Eğer bir başka yere girmişsek, gitmişsek, ulaşmışsak, oranın bereketi içinde bir tane kılarız. Bir üçüncü yere gitmişsek bir tane daha orası için kılarız. Bizim kardeşlerimiz hep bizim gibi sonradan adam olan insanlardır. Akılları başlarına neden sonra gelenler? Biz öyleyiz. Ama ibadet diyorsanız bunun hasını biz yaparız. Şu dünyada en çok namaz kılan insanlarız. Öyleyse düşünün ki bu standartlara ilaveten yeni giren kardeşlerimiz her gün 2 günlük borç öderler. Daha sonrakilerse nafile namaz olarak bir kuşluk sünneti bir de teheccüd sünneti kılarken gene 1 günlük aynı zamanda borç ödemiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki öyle değil, sizin bildiğiniz gibi değil, sadece ibadetle olmuyor. O zaman ne var acaba Kur'an-ı Kerim'in bu sır dolu dünyasında sizin mutsuzluğunuza, bizim mutluluğumuza sebebiyet veren ne var? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman
çok açık bir şekilde görünüyor. Siz kitaplarda yazılı olan İslam'ı yaşıyorsunuz. Biz Kur'an'da yazılı olan İslam'ı yaşıyoruz. Siz Allah'a ibadet ediyorsunuz. Biz ibadet etmekle kalmıyoruz. Allah'a kul olmanın standartlarındayız. Peki nerede fark? Daha baştan başlıyor. Sevgili kardeşlerim, din adına hüküm ferma olanlar hepiniz Kur'an'ı unutmuş durumdasınız. Kur'an'ın aktif hükümlerini, emredici hükümlerini ve emredici ve kurtarıcı hükümlerini uygulamıyorsunuz. Uygulamamakta da haklısınız kendi cephenizden. Çünkü onları size öğretmediler. Herkes sadece bildiğini öğretebilir. Siz de tabiatıyla bildiğinizi öğretiyorsunuz. Bu noktada, yani sadece öğrenilenlerin öğretilebileceği noktasında tamamen haklısınız. Ama sevgili kardeşlerim, din öğreticileri, bu öğrettiğiniz şeyle ne siz mutlu olabiliyorsunuz, ne de onu öğrettiğiniz insanlar, öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz? Öyleyse neden siz mutsuzsunuz da biz mutluyuz? Hiç düşündünüz mü bunu? Çünkü biz Kur'an'ın bütününe ittiba ediyoruz. Bütününe tabi oluyoruz. O bütünde 7 tane safha var tam. Tam 7 safha. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hala büyük kısmınız Allah'a ulaşılamaz olarak görürler. Oysa ki Allah Teala açık bir şekilde kendini ulaştıracağından bahsediyor insanların ruhlarını. İşte açık ve kesin değil mi? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Bu öyle bir olgu ki öğretimin her devresinde İblis sahneye çıkabilir. Bir kısmını Allah ulaşılamaz standartları içinde aldatır. Bir kısmını insan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür masallarıyla aldatır. Bir kısmını hayır biz Allah sizi Allah'a kul olasınız değil, Allah'a ibadet edesiniz diye yarattı diye aldatır. Ama insanların akılları başlarına bir türlü gelmez. Sevgili kardeşlerim, hala idrak etmiyor musunuz? Allah'ın hakikatlerini size öğretmekle vazifelendirildik. Ne olur biraz açın kulaklarınızı. En azından söylediklerimizin doğru olup olmadığını tahkik edin. Buna 2 sebepten mecbursunuz. Bir, eğer biz size yanlış şeyler söylüyorsak, hemen yanlışlarımızı yakalayıp yüzümüze çarpmak için. Ama bunu denediler. Ve baktılar ki Allah'ın bize öğrettiği her şey onun öğretisi olduğu için bütünüyle doğru. Biz sizlere sizlerin bilmediğiniz şeyleri söylüyoruz. Bunda haklı mısınız? Haklısınız bilmemekte. Çünkü siz onları öğrenmekle vazifeli oldunuz. Okullar size sadece öğrendiklerinizi öğretti. Mutlu olamadığınızı gördünüz. Düşünmüyor musunuz? Bunun arkasında başka bir şey olması lazım.
insanları mutluluğa ulaştıracak olan başka bir şey. İşte o başka bir şey bize verilmiş durumda. İşte din kültürünüz çok geniş bir dizaynda fıkıh ilmini içeriyor. Onun ötesinde öğrenmeniz lazım gelen şeylerin asli unsurların sahibi değilsiniz. Ki mutluluk fıkıhta değildir. Mutluluk onun arkasındaki o öğretilmeyen ilimdedir. Görmüyor musunuz? Arkasında şeytan var. Şeytan size münkerle ve fuhuşla emredebilmek için o ilmi sizden saklamayı başardı. Hele şu kahvemden bir fırt çekeyim. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle beraber olmak gerçekten bir büyük mutluluk. Evet, ne diyorduk? İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. İslam 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha ve size o öğretilmedi. Şimdi o bilmediğiniz bir şeyse ve siz onu bilmediğiniz için mutsuzsanız ve biz size onu öğretiyorsak, o zaman öğretim mevkiinde olanların bu öğrettiklerimizi kendilerine mal edip başkalarına da öğretmesi gerekmez mi? A benim canlarım, ciğerlerim. A benim sevgili din öğreten kardeşlerim. Sizlere ihtarlar gönderdik. Dedik ki, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Üzerinize defaatle farz kılınmış. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala minibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor Allah Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani bir, ruhunuzu teslim edin. 22. basamak. 2, fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. 3, nefsinizi teslim edin. 27. basamak. 4, iradenizi de teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Allah Teala sizlerden bunları istiyor ama sizlere bu öğretilmediği için siz onları bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için topluma öğretmeniz de mümkün değil. O zaman bir hata yaptığınızı şimdi kabul etmeyecek misiniz? Biz bütün üniversitelere mektuplar yazıp da sizleri davet etmedik mi? Gelin 3 gün süreyle sizinle Pamukkale'de beraber olalım. 3 günlük bir seminer düzenleyelim. Bütün konuları tezekkür edelim. Ve de doğruları yanlışları bir dostluk havası içinde birbirimizi severek gerçekleştirelim demedik mi? Hepinize, hem öğretim üyelerine hem üniversitelerin bizatihi yönetici kadrosuna yazmadık mı bunları? Sizlere müracaat etmedik mi? Kabul etmediniz.
O andaki düşünce standartlarınız, biz dinimizi biliriz tarzındaki düşünceleriniz, o güzelliğe beraberce ulaşmamıza mani oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticiler, biz sizin düşmanınız değiliz. Biz sizden nefret etmeyiz. Biz sizi sadece severiz. Allah Teala'nın bize öğrettiği ilimle hepinizin kurtulması yeterli değildir öğretimiyle olarak. Siz başkalarını da kurtuluşa ulaştıracak olan bu ilimle mücehhez olmalısınız. Eğer bizim öğrendiğimiz bize yeter, biz senin ilmini öğrenmek istemiyoruz diyorsanız bilin ki bu bizim ilmimiz değildir. Bu Kur'an'dır. Sizin ilminizdir. Ve siz sizin ilminizi sizin dışınızda olan birinden öğrenmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bu konuda bizi seçmişse bu bizim için kainatın en büyük şerefidir. Ama bu sizin bizi sevmemenize sebebiyet veriyorsa bu sevgisizlikte yalnız kalmayacak mısınız? Allah dostlarını sevmeyenleri sevmez. Biz Allah'ın dostuyuz. O bizi dost seçti. Bize risalet verdi, biliyorsunuz. Doğrusunu söylemek mecburiyetinde değil misiniz? Neden susuyorsunuz? Bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlardan hiçbirisinde Kur'an'a uymayan hiçbir şey yok. Ve siz onları bilmediğiniz için cennetten kendinizi mahrum ediyorsunuz. Öyle değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehenneme gitmeyecek mi? Siz dilemiyorsunuz. Yetmez. Bunları öğrenip de başkalarını öğretmek şöyle dursun. O söylediklerimizin doğru olduğunu tespit ettiğiniz zaman bir kısmınız bize karşı düşmanca tavırlar alıyor. Bu şeytanla işbirliği yaptığınızın ifadesi değil mi? Nefsinizin afetlerine tabi olmuyor musunuz o zaman? Biz el ele, gönül gönüle beraberce şu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak mecburiyetinde olanlar değil miyiz? Madem ki din konusunda öğretim üyesisiniz, göreviniz insanları mutluluğa ulaştırmaktır. Göreviniz kendinizi de mutluluğa ulaştırmaktır. Ve eğer bizim söylediklerimizi dikkate almazsanız ne siz ne de öğrettiğiniz insanlar mutlu olamazlar. Sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? O iblis size hükmediyor. Hükmediyor size. Bütün insanlar tağutun devamlı olarak kendilerine yön gösterdiğini, yol gösterdiğini, istikamet verdiğini ne yazık ki bilmiyorlar. İç seslerinden bir tanesi hep Allah'ın emirlerine isyan etmeyi, yasak ettiği fiilleri de işlemeyi öğütler. Bütün insanlar bunu kendi düşünceleri zannederler. Kendi düşünceleri ve o düşüncelere itaat ederek Allah'ın emirlerine isyan ederler. Yasak ettiği fiilleri de işlerler. Bilmezler ki o kendi düşünceleri değildir.
o iblisin, şeytanın onlara olan tesiridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk varken yetmez. Öğretim üyelerinin kendilerine düşeni yaparak başka insanları da mutluluğa ulaştırmak suretiyle onun da hazzını yaşamaları mümkünken, öğretim üyelerinin Allah'a ulaşmayı dilemeyerek başkalarına da Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruh bedenden çıkarsa insan ölür diyerek, bunun adı şu andaki mana itibariyle yalan söylemektir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin söylediğinin tam tersini iddia etmektir. Tamam, kabul ediyoruz, size öğretilen ilim öyleydi. Ama elinize gelen ihtarlara Allah'ın karşısında adil olarak bakmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizin kurtuluşunuz için değildir sadece. Sizin vasıtanızla bütün insanların kurtuluşu içindir. Siz oradaki hakikatleri gördüğünüz, bildiğiniz, itiraz edemediğinize göre kabul ettiğiniz noktasından yola çıkarsak, bunu başkalarına ulaştırmamanın vebalini yaşıyorsunuz. Ve bunun hesabı sizden sorulur Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta hem sizin mutluluğunuz, neden sizin mutluluğunuz diyoruz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gideceğiniz yer cennettir. Eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kurtuluşunuz yok. Cehenneme gideceksiniz. O zaman o yıllar süren üniversite hayatınızda, master hayatınızda, doktora hayatınızda, asistanlığınızda, doçentliğinizde, profesörlüğünüzde, o harcadığınız yıllar boyunca aldığınız ilmin sizi hiçbir yere, en azından Allah'ın cennetine ulaştıramadığını görmek sizin tüylerinizi diken diken etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Bu insanlar sizden bu ilmin gelmesini bekliyorlar. Size inanıyorlar. Ve siz onlara mutluluk ulaştıramazsanız, doğruları söylemekten kaçınırsanız, görevinizi yapmamış olursunuz. Hayır, sizin göreviniz öğrendiğiniz ilmi öğretmek değildir artık. Size başkalarının öğrettiği ilmi öğretmek değildir artık. Bugün öğrendiğiniz doğruları öğretmektir. Müfredat programınızı buna göre yenilemek mecburiyetindesiniz. İnsanların yazdığı kitaplar değil, Allah'ın Kur'an'ı önemlidir. İnsanlardan her kim olursa olsun, onun yazdığı kitap hiçbir zaman Kur'an'dan ileri geçemez. Ama bir kısmınız bazı kitapları Kur'an'dan daha ötede tutuyorlar ve o kitapları okuyarak Kur'an'ı o kitaplarla yargılıyorlar. Oysa ki Furkan Kur'an'dır. Her şeyi Kur'an'la yargılamak mecburiyetindesiniz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple diyor ki, benim hadislerim
olacaktır ileride ve bu hadisler tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi hepinize sesleniyoruz. Hepiniz, bütün insanlar, hepiniz mutlu olmaya layıksınız. Bunun için dünyaya getirildiniz. Dünyada verilen bu gezegende yaşamanızın arkasında bu dünya şartlarında mutlu olmanız yatar. Bu hakikati hiç unutmamalısınız. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başka birini aramayın. Sadece kendi davranışlarınız sebebiyle mutsuzsunuz. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer söylediklerimizi, yani Allah'ın bize sizler için öğrettiklerini, sizlerin mutluluğu için öğrettiklerini eğer gerçekleştirmezseniz ne bu dünyada mutlu olabilirsiniz ne de cehennemden yakınızı kurtarabilirsiniz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluştur. Mutsuzluktan mutluluğa geçiştir. Cehennemden cennete geçiştir. Cennetin anahtarı bir dilektir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bu sözünü, niyet amelden üstündür. Ne demek istiyoruz? İşte en kesin şekilde karar vermek için bir misal size, 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşında sorumluluklarının farkına varmış, İslam'ın 5 şartını da ölene kadar geçen 65 sene boyunca her gün gerçekleştirmiş. Her gün 5 vakit namazını kılmış. Ramazanlarda oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş ve de düşünüyor acaba Allah Teala bizi cennetin hangi katına alır ki? Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse Allah'ın cennetine giremez. Giremez sevgili kardeşlerim. 65 yıllık ibadeti Allah Teala tarafından değerlendirilmiyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Yani dereceye girmiyor amelleri. Ve cennete girmenin şartı kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Bu kişi dereceleri kazansaydı amellerinden kazanacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin amellerinin kazancı onların amel defterinde bir değer ifade etmiyor. Neticede Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olandır. Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse onların amelleri heba olur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman
son derece önemli bir olayla karşı karşıyayız. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve onun dilemediği için, sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için amellerinin hepsi heba oluyorsa, boşa gidiyorsa, en azından bu hakikatin herkes tarafından bilinmesi ve herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Ne yazık ki insanımızın çoğunun buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala çok zor bir şey mi istiyor insanlardan? Sadece bir dilek, bir hiç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve şu anda bizim insanımızın çok büyük bir kısmı hala inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri Allah'ın öğrettiği biz, insanımızın büyük kısmının, çok büyük bir kısmının, bütün bu çırpınmamıza, didinmemize, uğraşımıza rağmen, gözümüzün içine baka baka, hayır biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz, dilemeyeceğiz şeklindeki iç dünyalarında yankılanan ses, bu kardeşlerimizin sesi değildir. O ses sizlerin sesi değil sevgili kardeşlerim. O ses şeytanın sesi. İnsan ve cin şeytanların sizleri kandıran o insan ve cin şeytanların sesi. Allah-u Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayın. Çünkü kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse, o şirktedir diyor. Gideceği yer cehennem şirkte olanların. Kim bize ulaşmayı dilemezse diyor, yani ruhunu ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezse, o diyor, takva sahibi değildir. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, o küfürdedir, yani kafirdir diyor Allah-u Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse, o hüsranda olanlardandır. Kim bize ulaşmayı dilemezse, o tağutun dostudur. Bir, ve tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur diyor Allah-u Teala. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tağutun kulu olmaktan kurtulamaz, Allah'ın kulu olamaz. Ama her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece bu dileğin kalpten söylenmesi, kalpte olan bir dileğin Allah'a ulaştırılması kaydıyla, o kişiyi dalaletten de kurtarır, küfürden de kurtarır, cehennemden de kurtarır, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtarır. Küfürden de kurtarır. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Sizlere Allah'ın hakikatlerini daha nasıl anlatalım? Keşke mümkün olsa da hepinizin kalbini açıp içine o Allah'ın talebini yerleştirebilsek. Allah'a ulaşmayı hepinize diletmek mümkün olsa, hepinizin kitle halinde
Allah'ın cennetine girmenizin Allah-u Teala'yı ne kadar memnun edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyerek şeytanın ekmeğine yağ sürüyor durumdasınız. Ve Allah sizler için hüzün duyuyor. Çünkü bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Cüz'i irade, kişisel irade Allah-u Teala'nın dizaynında önemli bir faktör. Olmazsa olmaz şartı insan olmanın. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu söylediğim standartlardan kurtulmanız mümkün değildir. O zaman geri kalan her şeyi bırakın bir tarafa. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ne yaparsanız yapın, cehennemden kurtulamazsınız. Bu dünyada mutlu olmanız da mümkün değil. Çünkü devamlı olarak şeytan tarafından emredileceksiniz ömrünüz boyunca. Ve hep aynı aldanışın içinde olacaksınız. Kendi düşüncelerinizi zannedeceksiniz iblisin size olan telkinlerini. Bu sebeple bütün insanların kendi düşünceleri zannetmesi sebebiyle şu anda insanımızın çoğu ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehennemden kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilen bizler hüzünle o kardeşlerimizi seyrediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallı öğretim üyelerini, zavallı din adamlarını ve zavallı halkımızı. Sevgili kardeşlerim, bu hüzün bizim içimizi dağılıyor biliyor musunuz? Ve hala sizlerin çoğu inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sırf şeytan bize inat olmak üzere bunu size yaptırıyor. Ve cehenneme gideceksiniz. Unutmayın. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın bizim vasıtamızda söylettiklerine değil de bir defa daha neden şeytanın, insan ve cin şeytanların tağutun söylediklerine tabi oluyorsunuz ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Bir tek dilek ve cehennemden kurtuluş. Ama çoğunuz böyle bir dileğin sahibi değilsiniz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. İnşallah sözlerimizi dikkate alırsınız da mutluluk sohbetinin insanları ulaştırması lazım gelen cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna hepiniz ulaşırsınız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaştırılmasını farz kılmış ve bizim bir talebimiz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah Teala bu üç kademeyi kendisinin gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bunu gerçekleştiren bir kişiyi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini alarak dünya mutluluğunun yarısıyla mükafatlandırıyor. O kişi aynı seviye zikri, yani 3-4 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Cennet katlarının kazanılmasına gelince, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda birinci kat cenneti elde eder. Dileyip ölse birinci kat cennete gidecektir. Ama hayatı varsa, yaşamışsa, mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu mutlaka onu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunların hepsi Allah'ın bizlere hediyeleridir. Bir dilek karşılığı üçüncü kat cennet. Bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Daha ne yapsın Allah Teala? En çok sevdiği mahluk insan. İnsan adı verilen bu mahlukunu böyle en üst boyutta mükafatlandırıyor Allah Teala. Bu mutluluk, dünya mutluluğunun yarısı, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısının yok olmasıyla sağlanabilir. Onların yerine %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurun olmasıyla ifade edilir. Başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bütün negatif faktörler. 19 grup afet o kişinin nefsini tamamen doldurmuştur. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ve kişi bir denge üzere kurulmuştur. Hayat adı verilen bu muhtevayı bir denge üzerine yaşamak Allah Teala tarafından ona verilmiştir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ama kişi nefs tezkiyesi yapmadığı için mutsuzdur, huzursuzdur. Nefsinin kalbindeki afetler hep galebe çalar. O kişi Allah'ın hakikatlerinden habersiz bir dünya hayatı yaşar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği takdirde yeni bir dünyaya adım atar kişi. İşte bu noktadan sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah Teala o ruhu kendisine ulaştırır. Bütün nurların, bütün ruhların neticede gideceği yer
Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatında ruhlar yok olur. Sonra indi ilahide tekrar çıkarlar hem de birer taht sahibi olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki sizlere ne anlatıyorsak hepsi Allah-u Teala tarafından bize gösterildi kalp gözümüzle. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yarısı bütün insanlar için

Ama kişi burada bırakmamalıdır. Bu Allah-u Teala tarafından herkese sağlanan bir imkandır. Herkes bu noktaya ulaşabilir. Ama bundan daha ötede daha büyük güzellikler vardır. İşte o güzelliklere bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda o kişi için mutluluklar birbirini takip edecektir. Kişi zikrini arttırarak yoluna devam ederse bir dik yokuşu tırmanacaktır. Çünkü bu noktaya kadar 3 saat zikirle dünya mutluluğunun yarısını elde etti. Cennetinde 3. katını elde etti. Bir nevi bedava elde ediş. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kişinin 4. kat cenneti elde edebilmesi için zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bu onu gerçekleştiren kişilerce fizik vücudun teslimine o kişiyi mutlaka ulaştırır. Her gün 18 saatten fazla zikir yapabilen kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya mutlaka teslim eder. Ve bu teslimler Allah ile olan ilişkilerdeki dizayn. Bütün insanlar için fizik vücudun tesliminde dik yokuşun aşılması halinde 4. kat cenneti ifade eder. Kişi zikrini arttıracaktır. Daimi zikre ulaşmak 18 saat zikre ulaşan bir kişi için artık çok zor değildir. Asıl olan 3 saatlik zikirden o zikri 6 kat arttırarak 18 saate çıkabilmek ve güç dik yokuşu en güç tırmanışı olan o dik yokuşu aşabilmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra zikrin arttırılması genellikle zaten kişi bundan sonraki devrede 18 saat zikrettikten sonraki devrede zikrederken uyuyakalır. Ama fizik vücudu zikretmeye devam etmeyi öğrenecektir. O uyusa da fizik vücut zikre bir süre sonra devam edecektir. İşte bu zikrin kesintisiz bir hale ulaşması daimi zikri ifade eder. Allah Teala bu hedefe ulaşan kimselere ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleridir. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüp mü? Lüp fiziğin ötesinin ifadesidir. Kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın gösterdiklerini, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmek, bu kademede mümkündür. Bu kademe güzel bir kademedir. Bir insanın mutluluğunu en büyük boyutta artıran kademe burasıdır. Çünkü bu noktada kişi 7 kat yerleri ve zemin kattaki devrin imamının dergahını görmek imkanının sahibidir. Daimi zikrin ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Kişinin mutluluğu kesintisiz olur. Böyle bir noktada bu kişi

kişinin mutluluğu yaşayabilmesi, o kişi için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır kendisine. Kişi zikrini 18 saate çıkarmayı başarmıştır. Allah-u Teala da onu o noktada bırakmamıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır. Kişinin 24 saatte devamlı kesintisiz bir zikre ulaşması bu istikamette gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak neyi ifade eder? İşte kim daimi zikre ulaşmışsa, o ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a dosttur. Bunlardan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. ...22. basamakta... ...fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir... ...25. basamakta... ...ve nefsini... ...Allah'a teslim etmiştir... ...26. basamakta... ...normal standartlarda... ...bu kademede... ...artık... ...bir dönüşüm... ...kötüye dönüş... Daimi zikirden düşmek normal standartlarda söz konusu olmaz. Ama buna rağmen Allah-u Teala bir gün o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte tövbe-i nasuhla tövbe etmek söz konusu olduğu zaman o kişi ulul-elbab makamını bitirmiş olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Tevbe-i Nasuh'a insanlar Allah-u Teala tarafından davet edilir. Tevbe-i Nasuh o kişinin o güne kadar yer katlarını, zemin katı ve onun aşağısını izleyebilen kalp gözünü sıfırın ötesine çıkaracaktır. Birinci gök katından itibaren o kişinin ruhu, kalp gözü, 7 kat gökleri birer birer görecektir. Birinci kattaki kırda yapılan secade üzerindeki secde. İkinci gök katındaki su arılma havuzları. Üçüncü gök katındaki köşk mescidin 2 katı. Dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslı. Beşinci gök katındaki Beytül Haram'ın aslı. Altıncı gök katındaki Sıbkatullah olma Allah'ın boyasıyla çok açık, yeşil, beyaz olan bir renge kişinin derileri çatlayarak derilerinin ulaşması. Bu renk fosfor yeşilidir. Kişi o noktada böyle bir hüviyete ulaşır. Sonra 6. kattaki bu bütün derisinin derilerinin bu renge bürünerek çatladığı işlem tamamlanınca ona özel elbiseler giydirilerek 7. gök katına çıkabilecek olan bir dizayn verilir. Fethi elbisesi giydirilir ve bu işlev Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün kenarında yapılır. Kürsü boşluktadır ve oradaki platformda bu kişi
Kafkas elbiselerine çok benzeyen bir elbise giydirilerek yedinci gökyüzüne çıkarılır. Yedinci gökyüzüne çıkma yetkisinin sahibi kılınır. Ve o kişi yedinci gökyüzüne çıkabilenlerle beraber yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Yedi vakfalı altın zincire ulaşmak, bir kılıç darbesiyle onu ikiye bölmek, arkadaki yedinci katın altın kapısının açılması, içeri giriş, kapısı olmayan bir kocaman salon ve tavandan kapı olmaksızın tavan açılarak kişinin kader yücelerine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Ümmü Kitab'a varmak, oradaki 70 kişilik grubun arasına katılmak, geri kalanların sağa doğru yollarına devam etmeleri, Kudret Denizi'ne dalmaları, daha sonra makamı Mahmut'a ulaşmaları ve her yerde bir kısmını bırakmaları. Burada Ümmü Kitap'ta 70 kişi kalır. Ötekilerde beşer altışar kişi kalacaktır. Kariye çıkanlardan Devrim İmamı'nın ruhu Makam-ı Mahmud'da olacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de onunla beraber çıkmıştır. O da Divan-ı Salihinde oraya başkanlık etmek üzere girecektir. Geri kalanlar da onunla beraber bir kısmı orada şahitler olarak kalacaklardır. Geri kalanlar da zikir hücrelerine ulaşacaklardır. Ve de ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olanlar birer birer Sitre-i Münta'ya ulaşırlar. Oradan da arşa istiva etmiş olan Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Böyle bir işlevden sonra bir insanın ruhu o muhteva içerisinde Sitre-i Münta'ya ulaşıp oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve indi ilahide tekrar ayrılır Allah'ın zatından ve ona bir altın taht ihsan edilir. O taht boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu tutarlar ama görünmezler. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan bir insan mutluluğun yarısını Allah Teala kendisini oraya çıkarmıştır. Allah Teala'nın ikramı olarak yaşamaya başlar. Nefsini Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın ikramı olarak nefsinin yarısı afetlerden beri olduğu için, afetleri yok olduğu için mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insanların bundan sonraki safhalarda yapacakları şey
Zikri %80'in ötesine geçerek fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşarak ulvel-vücud bulmaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilerek muhlis olmaktır. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek o ana kadar ulaştığı daimi zikrin tesbihe çevrilmesi, kişinin nurunun da o noktada iki olan nurun bir üçüncü nurla desteklenmesi ve kişinin irşat makamına irşada memur ve mevzun kalandığı cümlesiyle tayin edilmesi. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi mutluluğun %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi onun mutluluğu %80'i aşmıştır. Nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu %100'e ulaşmıştır. O kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Öyleyse böyle bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk neyi ifade eder? O kişinin Allah'a iradesini teslim ettikten sonra irşad makamına tayini söz konusudur. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişi irşad makamının sahibi kılınır. Nefsinin kalbinde afetler artık hiç yoktur. Onun için o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye karşı nefret besleyemez. O herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir şekillenme oluşur. Başkalarının en çok nefret ettiği insanlar onun en az sevdikleridir. Ama o nefret etmez. Nefret afeti veya afetlerden hiçbirisi onda mevcut değildir. Kaldı ki o iradesini Allah'a teslim ettiği, Allah'ın iradesini teslim ettiği ve nurunu üçe çıkardığı noktada irşada memur ve mezun kılınır. Gerçek mürşitler onlardır ki Allah tarafından İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışlardır. İşte birçok insan çıkıyor ortaya. Ve de irşat makamının sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Ama Allah-u Teala'ya sorulduğu zaman cevap öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için biz herkese şunu söylüyoruz. Bizim hakkımızda eğer insanların dedikodularına bakarak bir karar verirseniz bu sizin Allah katında derecat kaybetmenize yol açar. Öyleyse ne yapmanız lazım? Bizi dinleyenler, bizi hacet namazı kılarak Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Ancak Allah size doğru cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, unutmayın ki Allah'a en yakın olanlar
sevmeyi en üstün boyutta yaşayanlardır. Onlar severler ve hiç kimseden nefret edemezler. Bizim için de hiç kimseden nefret etmemiz mümkün olmadığı vakası bir kesin hükümdür. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İnsanlar bize düşman olabilirler. Şeytan en büyük düşmandır. Cinlerden düşman olanlar vardır. Ama hiçbirisi de bize hiçbir şey yapamazlar. Bizim üzerimizde bir tesir sahası oluşturmaları mümkün değildir. Sadece bir tek sebeple Allah'ın muhafazası altında olduğumuz için. Yoksa bize ait olan bir güç değildir. Biz aslında kendimize ait olan bir değer taşımayız. Sizlere ulaştırdığımız her şey Allah'ın bize söyledikleridir. Bizim söylediklerimiz değildir. Biz böyle bir muhtevayı taşımayız. Kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Sadece Allah bize tasarruf ettiği için sizlere bir değermiş gibi görülürüz. Böyle bir görüntü salt görüntüdür. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Allah'ın dünya üzerindeki telefonuyuz. O neyi söyletirse biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda da aynı şey söz konusu. İlmimiz bize ait olan bir ilim değildir. Allah'a aittir. İşte Allah'ın konuşturması sebebiyledir ki bugün dünyada insanların hiçbirinin ulaşmasının, yaşamakta olanlar arasında hiç kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığı bir ilmin sahibi gibi görünürüz. Çünkü bizi konuşturan Allah'tır. Bu görüntüde de bize ait olan bir şey yoktur. Allah neyi dilerse biz sadece onu söyleyebiliriz. Allah Teala dilediği zaman bize geleceğe dair gerçekleri söyler ve eğer bizim sizlere bildirmemizi emrederse biz bunu yaptırdığı an o bizi konuşturduğu şekilde konuşabiliriz. Bugüne kadar sizlere söylediğimiz bütün hakikatler bizim sahip olduğumuz hakikatler değildir. Allah'ın bize sadece söylettiği hakikatlerdir. Hakikatlerin sahibi Allah'tır. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizim de sahibimiz Allah'tır. Ama sizlerin sahibi biziz. Ona bizim vasıtamızla bağlanırsınız.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayalım ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardan olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir içinde hepiniz için mutluluk söz konusudur. İnsanlar vardır, bu dünyada bir ot gibi yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler ve mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Onların ilim adını verdiği statü içerisinde neye sahip olurlarsa olsunlar, nefs tezkiyesini yapmayan bir insan mutluluğun yarısına ulaşamaz. Nefs tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan mutluluğun tamamına ulaşamaz. Nefsinin kalbindeki nurlarla kişinin mutluluğu arasında %100 ilişki söz konusudur. Aynı oran söz konusudur. Nefsinizin kalbi yüzde kaç nurla dolu olursa o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala sizleri de seviyor. Seviyor ki bizimle berabersiniz. Güzellikleri size, sizin gayetleriniz değil, o gayetleriniz seviyesindeki Allah'ın yardımı yaşatıyor. Gayret bu açıdan önemli mi? Elbette önemli. Çünkü o gayretlere bağlı olarak Allah Teala size devamlı hediyeler verir. Ve sizi mutluluğa doğru adım adım yüceltir. Ruhun tesliminde yarı yarıya olan mutluluğunuz, nefsinizin tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde %80'i aşar, nefsinizin tesliminde tamama ulaşır. Ve de gerçek anlamda mutlu olan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı herkes sevemez. Kendilerini sevdikleri için bir insan zikir yapabiliyorsa bu Allah'a olan sevgisinin oranını gösterir. Ne kadar zikredebiliyorsunuz Allah-u Teala'yı? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir bu sebeple bütün ibadetlerin en üstünüdür. Hem bir ölçü olduğu için hem de önce nefs tezkiyesini ve sonra nefsin tasfiyesini sağladığı için. Başka bir anahtar yok. Allah'a yakın olmak isteyen herkes nefsini tezkiye etmeye mecburdur. Bu tezkiyedir ki o kişiyi negatif bütün faktörlerden kurtaracaktır. Onu Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşınca ikinci safhaya ulaşan tabiyetle, ruhu Allah'a ulaştırmakla üçüncü safhaya ulaşan ve insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayan bu muhtevada Allah-u Teala'nın ikramı odur ki bütün insanlar buraya kadar olanı Allah-u Teala'dan karşılıksız olarak almak yetkisinin sahipleridir.
Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. O kişiye verdiği bir mükafattır. Bütün insanlar için bu kapı çalışır. Önemli olan ondan sonrasını tamamlayabilmektir. Ama kişi derse ki benim için bu yeter, ben dünya mutluluğunun yarısına razıyım. Cennetinde madem ki cehenneme de gitmeyeceğim, üçüncü kat cennette elde etmişim, ben bu zikir seviyesinde devam ederim ve de bir ömür boyu bunu, bu mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını sağlarım. Yarısında da biraz mutsuz olurum ama çok önemli değil. Üçüncü kat cennette de giderim diyorsa bir insan bunu gerçekten sağlayabilir. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konu için yeterlidir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır, onun ruhunu. Allah o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu için o kişi yarı yarıya bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber geçirdiğimiz bir güzel sohbet daha burada anlatsın ki tamamlandı. Konumuz mutluluktu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepimizin Allah-u Teala'nın indinde bir görevi var. İnsanlara Allah'ı sevdirmek, daha çok sevdirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam tatbikatının İslam'ın 5 şartına indirgendiği bir dünyada yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi var. İslam'ın 5 şartı. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi 7'li bir sistemi ifade ediyor. Ve göklere baktığımız zaman 7 kat gökler tespit edilmiş durumda. Yerlere baktığımız zaman 7 kat yerler tespit edilmiş durumda. Denizler de öyle bir statü içerisinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir 7'li sistemi her tarafta hükümran. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala? Allah istiyor ki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah istiyor ki bütün insanlar saadeti yaşasınlar. Herkes yaşadığı hayattan memnun olsun. Memnuniyetin temel şartının sevgi olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Sevdiğini de belli etsin ki karşı taraftan kendisine sevgi geri dönebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, her şeyden evvel sevmektir. Seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim etrafımızdaki insanlara karşı olan davranışımız da Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Etrafımızdaki insanlar da birbirlerine düşman olanlar, birbirlerinin karşısında olanlar, birbirine zarar vermek isteyenler söz konusuysa onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Seviniz diyeceğiz. Ne kaybedersiniz diyeceğiz eğer onları severseniz. Bir insanın düşmanca davranması, karşı tarafında ona düşmanca davranmasının sebebi değil midir? Ve karşı taraf o zaman haklı olmuyor mu? Biz karşımızdakine düşmanca bir davranışla davranmışsak, ondan neyi beklemek hakkımızdır ki? Ama onlar bize kötü davransa da, biz onlara en güzel davranışlarla cevap verebilsek, onları kızmadan, onları üzmeden, huzursuz etmeden Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bütün insanların mutlu olması
bütün insanların birbirine karşı en güzel davranışları sergilemesiyle mümkündür. Peki, böyle bir dizayn yoksa, insanlar birbirini sevmek, bu sebeple işlerinden gelen bir arzuyla birbirlerine yardım etmek durumunda değil de, birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden bir hüviyette olsalar, o zaman nefret edenlerin mutlu olması mümkün değildir. Kabahatin A'da veya B'de olması değil önemli olan sevgili kardeşlerim. Mühim olan insanların birbirine kin beslemesi diye bir olayın tahakkukudur. Bunun gerçekleşmesi mutsuzluğun temel sebebidir. Biz insanlar her an bir şeyleri başkalarından almak, satın almak mecburiyetinde olanlarız. Her an yemek yemeye ihtiyacımız var. Artık hangi evde ekmek yapılıyor ki? Yemeğimizin bütün muhtevasını dışarıdan satın almak mecburiyetindeyiz. Onları çiğ olarak, sebze olarak, meyve olarak, et olarak satın almak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların her an birbirine ihtiyacı var. Üzerimizdeki elbise biz terzi olmadığımıza göre bir terziye, biz terzi tarafından dikilen bir elbisedir. Sonra biz bu elbiseyi satın almışız. O satın aldığımız dükkandaki o dükkanın sahipleri elbiseleri diktiriyorlar ve satıyorlar. Öyleyse her tarafta bir şeylerle meşgul olan insanlar var. Bir şeyleri vücuda getiren insanlar var. Her tarafta o vücuda gelen nesneleri satan insanlar var. Öyleyse bir taraftan üretim faaliyeti, bir taraftan satış faaliyeti var. Ve de herkesin mutlaka her gün bir şeylere ihtiyacı olduğu neticesine varıyoruz. O zaman hepimiz başkalarının hazırladığı bir şeyleri tüketmekle veya kullanmakla

Bütün insanlar için olay budur. Bir ayakkabıcı eğer kendi ayakkabısını yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ama ayakkabının dışındaki her şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindedir. Bir fırın sahibi ekmeklerini satacaktır ki o sattığı ekmeklerinden aldığı parayla diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Öyleyse her an bir alışveriş müessesesi bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Bu açıdan yaşantımıza baktığımızda her şeyimizin başkalarına ait olduğunu net olarak görürüz. Üzerimizdeki elbise, gömlek, kravat, çoraplarımız, ayakkabılarımız, iç çamaşırlarımız hepsi birileri tarafından imal edilmiş, biz de onlardan satın almışız. Bütün bunları sizlere anlatmaktan muradımız ne? Muradımız herkesin bir ürüne muhtaç olduğunu anlatmak. Bir ayakkabıcı ayakkabısını yapar, satar. Oradan aldığı parayla elbisesini alır. İç çamaşırlarını alır. Evinin yiyecek ihtiyacını temin eder. Herkes kendi standartlarında paraya dönüşebilecek olan bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Bu bir her zaman bir imalat değildir. İnsanlar çeşitli iş gruplarında çalışırlar. Bunların bir kısmı, küçük bir kısmı imalattır. Büyük kısmı imalatın dışındaki insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara ulaştırmaktır. Bir insan Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde kendisi yaşayabildiği gibi, yaşayabileceği gibi başkalarına da yaşatmak imkanının sahibidir. O halde hepimiz için bir dünya var sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Ve gayretimiz ihtiyaçlarımızı temin sadedinde. İşte bunun gerçekleşmesi süresince bu süreç içinde yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanların hepsini mutlu etmeye çalışmaktır. Önemli mi? Bir sual soralım. Kim mutlu olmayı istemez? Hiç kimse böyle bir talebin sahibi olamaz. Herkes mutlu olmak ister. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu oluşturmak üzere harekettedir. Bunun tahakkuku bizim mutluluğumuzu temin eden bir tatbikatı gerçekleştirmemizle mümkündür. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin başkalarına bağımlı olduğunu görürüz. Allah'a şükürler olsun ki insanlar para diye bir müesseseyi gerçekleştirmişler. Bir müşterek satın alma vasıtası. Herkes elindeki parayla ihtiyacını alıyor. Üretim yapanlar ne yapıyor? O üretimi yapabilmek için lüzumlu olan malzemeyi satın alıyorlar. Mesela bir terzi kumaşı satın almak mecburiyetindedir. İpliği satın almak mecburiyetindedir.
Ve bunun için birçok alete de ihtiyacı vardır. Hamdolsun ki zaman içerisinde her şey bir gelişme süreci içerisinde. İnsanlar daha çok, daha çok, daha çok üretimi, onu üretecek olan makineleri icat etmekle arttırıyorlar. Onlar tatbikata alındığı zaman üretim büyük ölçülerde artabiliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hazır elbise dikenlere baktığımız zaman birçok elbisenin bir günde dikilebildiğini görebiliyoruz. Yani üretim süreci içerisinde insanların gayreti, insanları memnun edebilecek olan bir statü içerisinde üretimini arttırmak istikametindedir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Bir derdi, ne kadar çok dikiş dikebilirse, ya artık makineli sistemler bütün boyutlarıyla sahnededir. Bu olay bir düğü olmaktan çıkmıştır. İnsanlar çok sayıda elbiseyi otomatik olarak üst seviye makinelerle gerçekleştirebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Bu hedefe ulaşırken başkalarını memnun ederek ulaşmamız şarttır. Bir terzi elbisesini diktiği elbiseyi öyle bir şekilde dikmelidir ki müşterisi o elbiseyi alıp da giydiği zaman ondan hoşnut olsun, kendisine gerçek anlamda teşekkür etsin. Bir ekmek üreticisi ekmeğini en güzel standartlarda üretmelidir ki satın alan kişi bundan memnun olsun da her zaman ekmeğini ondan alsın. Sevgili kardeşlerim, her türlü üretim insanların ıttılağına sunulmaktadır. İnsanlar beğenirler ve satın alırlar, beğenmezler ve satın almazlar. Öyleyse her üretim sahibinin malını başkalarının beğeneceği bir statü içinde gerçekleştirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, herkes, hepimiz dünyada verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bilelim ki bizim dünyamız gibi sayısız gezegen insan adı verilen bir mahluku taşıyor, yaşatıyor bünyesinde. Öyleyse uzayda kim bilir kaç bin tane dünya gibi hayat unsuru olan yerlerin var olduğu tahmin ediliyor. Başka gezegenlerden bu dünyayla ilişki kurabilenler var mı? Evet, var. Mesela bir Sirius gezegeninden bizim dünyamızda temas kurabilen bir dizayn gerçekleşmiştir. Öyleyse sadece bizim dünyamızda hayat var diye bir şey düşünmek geçersizdir. Onun dışında sonsuz bir boşluk içerisinde
Kim bilir ne kadar dünyada Allah Teala hayatı halk etmiştir, yaratmıştır, yaşatmaktadır ve yaşatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Biz bu dünyada yaşayanlar için olay budur. Bunu bir sevgi ailesi içinde en güzele yaklaştırmakla mükellefiz. İnsanları sevmeliyiz. Niçin? Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevmeliyiz ki onlar da bizimle birlikte yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için sevmek asıldır. Allah'ın kanununa baktığımız zaman şunu görüyoruz. Seversek seviliriz. Nefret edersek bizden de nefret edilir. Öyleyse kendi alanımızı insanların nefretine sebebiyet verecek standartlarda onlara nefretle davranmak hiçbirimizin harcı olmamalıdır. Sevmek zaten bunun temel mayasıdır. Eğer seviyorsak o zaman sevdiğimizi mutlu etmek istikametinde bir gayetin mutlaka sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek asıldır. O zaman sevdikçe seviliriz ve sevildiğimiz zaman da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor deriz. Arkasında gene biz varız sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını sevmeseydik eğer, onlara o güzel davranışlarla davranmasaydık, ne olacaktı? Onlar da bize güzel davranışlarla cevap vermek gereğini duymayacaklardı. Hele hele bizden negatif davranışlar onlara ulaşmışsa, onları üzecek davranışlarda bulunmuşsak, onları üzmüşsek, sıkıntıya sokmuşsak, onlara zarar vermişsek, o zaman onlar da bizden nefret etmez mi? Onlar da bize zarar vermeye çalışmaz mı? Onlar da bizi sevmek yerine bizim davranış biçimimize eşit bir standartta bize kötü davranmak ihtiyacını hissedeceklerdi. Çünkü insan tabiatı intikama açık bir hüviyet taşır. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman siz de ondan intikam almak istersiniz. Aynı kötülüğü ona yapmak sizin de içinizden gelir. Genel insani davranış biçimi budur. İnsanların talebi diyelim budur. Çünkü her insan böyle davranmaz. İster kendisine kötü davranan birine, o da kötü davranmak ister. Ama eğer Allah Teala onu güzelliklerle bezemişse, nefsinin afetlerini yok etmesini Allah mümkün kılmışsa, o zaman o kendisine kötülük edenlere kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Onlara karşı en güzel davranışlarla davranır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi budur. Sevgili kardeşlerim, insanların birbirini sevmesi önemli mi? Mutluluğun temel yapısı sevmektir. Mutsuzluğunda nefret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz seversek etrafındaki insanları bir, sevdiğimizi kendilerine davranış biçimlerimizle ispat edersek, ki
O zaman seviliriz. O kişi görür ki biz onu seviyoruz. İç dünyası bizi sevmek ihtiyacını otomatik olarak devreye sokmak ister. Her güzel davranış bir güzel davranışa sebebiyet verecektir. Normal standardı budur konunun. Aksi de olabilir mi? Evet olabilir. Herkesin nasıl davranacağı hakkında tam bir garanti hiçbir zaman verilemez. Birisi sizden evvel başka biriyle tartışmıştır, öfkelenmiştir, hatta kavga etmiştir. Hırsı üzerinde o öfkeyle gelmiştir. Sizinle konuşurken sizinle çatmıştır. Belki farkına bile varmayarak. O zaman bize düşen görev sevgili kardeşlerim nedir? Onun öfkesine karşı öfkeyle cevap vermek mi? Hayır. Onun neden öfkelendiğini o kişiye sormak. Seni öfkeli görüyorum. Acaba sana bir yardımım dokunabilir mi? Ne yapıp da bu öfkeni giderebilirim? Bir başkasıyla anlaşmazlığım varsa dersen ben devreye gireyim. Onunla seni bir araya getirip dostluğunuzu tekrar kurmanıza yardımcı olayım. Bu bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İki kişi aralarında bir anlaşmazlık içerisinde birisi geliyor size diyor ki ben onun kalbini kırdım, haklı bana karşı böyle davranmakta ama ben onun kalbini tekrar kazanmak için lazım gelen gayreti gösteremiyorum. İç dünyam, nefsimin afetleri beni bundan alıkoyuyor. Acaba sen devreye girip de ondan benim adıma özür diler misin? Eğer o bunun üzerine benim kendisine af dilemek istediğimi ama bunu gerçekleştiremediğimi anlayıp da bana ulaşırsa ben o zaman en azından mecbur kalacağım için ona daha güzel davranışlarda bulunabilirim zannediyorum. Bu tarzda bir düşünce aslında hedefe götürebilir bir insanı. Önemli olan bu konuda güzel düşüncenin, Allah'ın emrettiği standartta bir düşünce sisteminin bizim iç dünyamızda yerleşmesi. Yerleşirse ne olur? Herkese onları mutlu edecek davranışlarda bulunuruz. Onları huzur içinde yaşatacak bir davranış biçimleri dizisi. Bir başka ifadeyle bizi onlara sevdirecek bir davranış biçimleri dizisi. Sevmek, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için

Niçin? Neden? Neden insanları mutlu etmeye çalışarak, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların bizden razı olmasını oluşturmak ve bizi sevmesini temin etmek varken neden insanları kötü davranalım da onların bizim onlara yaptığımız düşmanca davranışa paralel bir seyirle onların da bize düşmanca davranmasına sebebiyet verelim? Neden yapalım bunu? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir şey değil mi? Eğer her şeyi yerlerine oturtursak, görüyoruz ki tatbikatta eğer biz başka insanları mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın içindeysek, davranışlarımız bunu ifade ediyorsa, o kişi bize başlangıçta öfkeli de olsa, kızgın da olsa, kırgın da olsa, eğer biz bu güzel davranışımızı devam ettirebilirsek ona karşı, o da adım adım değişme gereğini duyacaktır. Atalarımızın söylediği o söz çok önemli. Kalp kalbe karşıdır, diyor atalarımız. Sevgili kardeşlerim, o bize kötü davranmış, bizim bir hakkımız doğuyor. Biz de ona kötü davranabiliriz. Ne kazanırız? Hiçbir şey kazanmayız sevgili kardeşlerim. Ama biz bize kötü davranan birisine onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebiliyor muyuz? İşte Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey budur. Şeytanın da bize devamlı olarak yaptırmak istediği şey, madem ki Kur'an-ı Kerim'de de cevaz var, sana kötü davranana sen de kötü davranabilirsin. Neden davranmıyorsun? Sen de ona kötü davran. Şeytan hep bunu söyler. Bunu size kabul ettirmeye çalışır ki o kişiyle aranız bozulsun, böyle kanlı bıçaklı olun ve birbiriniz için, birbirinizi alt etmek için, kötülük yapmak için yarışa girin. Halbuki o kişinin size kötülük yapmasına rağmen siz ona kötülük değil de bir iyilik yaparsanız olayı orada durdurabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O kişinin negatif davranışları bir utançla noktalanır. O kişi, yahu ben ona böyle böyle böyle en kötü davranışlarla davrandım, onu çok üzdüm. Buna rağmen onun bana olan davranışlarında hala aradan birkaç ay geçmesine rağmen hala negatif bir davranış biçimi söz konusu değil. O her vesileyle benden nefret etmediğini, hatta beni sevdiğini ifade ediyor davranışlarıyla. Bu nasıl bir şey? Ben böyle yapabilir miydim? Yapamazdım. Demek ki farklı bir yapıya ulaşmak da mümkün insanlar tarafından. Bu zat bana bu tarzdaki bir davranış biçiminin mümkün olduğunu ispat etmiş oldu. O zaman neden ben eskisi gibi olayım? Neden kötü davranayım? Ben de ona en güzel davranışlarla davranırım. Ve onu bana yaklaştırabilecek olan bir sonuca belki de Allah beni ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin olarak bu değil mi? Neden bize kötü davranan birisine biz de kötü davranalım da iki tarafında bu yanlış davranışları sebebiyle devamlı araları açık olsun? İyi davranışa, iyi davranışla cevap vermek herkesin harcıdır.

Herkes o bana iyi davranıyor, ben de ona iyi davranırım tarzında bir düşüncenin sahibidir. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. O bize kötü davransa da biz ona iyi davranışlarla davranışlarımıza devam etmeliyiz. Bu ne sağlar? Bu o kişinin utanmasına sebebiyet verir. Eğer o bize karşı kötü davranmışsa, biz ona karşı güzel bir davranışla cevap vermişsek, birinci olay. İkinci olayda o bize gene kötü davranmışsa, biz ona gene güzel davranışlarla cevap vermişsek, daha sonra da aynı şeyi yapmışsa, başka bir açıdan bize gene kötü bir davranışla davranmışsa, ama biz ona gene onu memnun edecek olan bir davranışla cevap vermişsek, böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün sevgili kardeşlerim. Ne düşünürsünüz? O kişi hakkında ne düşünürsünüz? Ben ona bu kadar kötü davranmama karşılık ondan bugüne kadar en ufak bir negatif davranış bana ulaşmadı. O zaman bu kişi farklı birisi. Benim insanlar hakkındaki kanaatlerim ile bu kişinin davranışları birbirini tutmuyor. O zaman bunda bir farklılık var. Yaklaşayım. Ona öğreneyim. Acaba farklı davranmasının arkasında ne var? İşte böyle bir davranış biçimi bizi ona yaklaştırdığı zaman onun biz ona kötü davransak da bize kötü davranmayacak olan tam aksine güzel davranışlarla bize bir ders verebilecek hüviyette sevgi dolu olduğunu tespit etmiş olabiliriz. Bu neyi sağlar? Dostluğu sağlar. Bu neyi sağlar? Dostluğun arkasından sevgiyi sağlar. Neyi sağlar? Bizim kendimizi terbiye etmemizi sağlar. Biz sadece ona karşı değil, etrafımıza karşı diğer insanlara da sevgi dolu bir davranışlar dizisiyle davranırsak ne olur? Kazancımız olur sevgili kardeşlerim. Dostlar kazanırız. Kim başkalarına düşmanca davranıyorsa onlardan da kendisine geri dönecek olan şey düşmanlıktır. Normal statüdeki bir insan kendisine kötü davranana o da kötü davranır. Biz sizden normal statüdeki bir insanın davranışından daha ötesini bekliyoruz. Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz istiyoruz ki kötü davranana da öyle bir güzel davranışla davranmalısınız ki o kişi bunun üzerine sizinle beraber olduğu süreç içerisinde hep size karşı sevgi duysun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Eskiden anlaşamadığınız kardeşlerinize siz gidin. Onlara güzel şeyler söyleyin. Sanki aranızda hiçbir şey geçmemiş gibi onu çok sevdiğinizi ispat eden davranış biçimleri dizisi bir tatbikat olsun sizin için. O kardeşiniz, arkadaşınız sizden bunu beklemediği için evvela şaşıracaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Belki bir tesadüftür deyip sizi inceleyecektir. Ama incelemesinin arkasından her davranış biçiminizin artık ona sadece mutluluk veren bir davranış biçimi olduğunu siz ona ispat ettiğiniz zaman, defaatle ispat ettiğiniz zaman bir süre sonra tereddütleri yok olacaktır. Ve o da size karşı güzel davranış biçimleri tatbikatına başlamak mecburiyetini hissedecektir.
Ve bu hissiyat onu ikinizin arasındaki bir sağlam dostluğun kurulmasına mutlaka ulaştırır. Siz ona zaten ispat etmişseniz, onu sevdiğinizi, onunla kavga etmek istemediğinizi, anlaşmadıklara son vermek istediğinizi, o bunu defaatle incelemişse, her seferinde aynı güzel cevapla karşılaşmışsa, onun için artık başka bir yol yoktur sevgili kardeşlerim. Mutlaka sizi mutlu edecek davranış biçimleri ondan da size geri dönecektir. O zaman ne olur? O zaman herkes birbirine dost olur. Ortalık süt liman olur. Ne olur? O bize gene kötü davranmaya devam etse, biz ona en güzel şekilde davranış biçimleriyle hitap etsek, onun negatif davranışlarının hepsini en güzel davranışlarla karşılasak, neticede mutlaka her şeyi değiştirmek mümkün olur sevgili kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın hepimiz için uygun gördüğü bir çözüm yoludur. İnsanları seveceğiz. Bir, sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. İki, ve davranış biçimlerimiz hep bu ispatın muhtevası içinde devam edecek. Üç. Ne oldu sevgili kardeşlerim o zaman? O zaman biz üzerimize düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdik demektir. İşte bütün insanlara, hepinize tavsiyemiz, hedef gösterdiğimiz şey odur ki iyiliği zaten gerçekleştirmişsinizdir. Ama biz sizden kötülüğe karşı iyiliği etrafınızdaki insanlara mutlaka ulaştırmanızı istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüllü olmak üzere buradayız. Unutmayın, İnananlar bir kalp ağıyla birbirine Allah-u Teala tarafından bağlanmışlardır. Allah'a inanmak konumuzun temelini teşkil eder. Ama zamanımızda bu sonsuz deliller karşısında makro alemden mikro aleme kadar o kadar çok delil var ki Allah'ın mevcut olduğunu insanlara ispat etmek için bu standartlarda hala Allah'a inanmayan birisini görürseniz bana da haber verin. Onunla konuşmak isteriz. İstanbul'da bir doktor ile konuşuyorduk. Ateistti. Bir süre devam etti konuşmamız. Makro alemden, mikro alemden misaller vermeye başlayınca kalktı yerinden. Ne oldu dedik? Dedi ki biraz daha kalırsam beni kandırabileceğini düşünüyorum. Onun için ben şimdi buradan uzaklaşıyorum. Ateist olmaktan vazgeçmiyorum dedi ve gitti. Sevgili kardeşlerim, olur böyle şeyler. Ama artık bunlar nadir insanlar. Yani belki 100.000'de bir çıkan insan türü. Hem tıp ilmine sahip olsun, yani mikro alemi yakından tanısın, mikroplar alemini, insan vücudundaki ...23 çift kromozomu bilsin. ...70 trilyon hücreden oluştuğumuzu bilsin. Hem de her kromozomda ...20.000 tane parçacık olduğunu bilsin. 20.000'den daha fazla parçacık olduğunu bilsin. Hem de bu her kromozomdaki 20.000'den daha fazla parçacığın en akıllı bir insan nasıl davranırsa aynı davranışa sahip olduğunu bilsin. Ondan sonra da Allah'a inanmasın. Olur mu böyle, olur mu kardeşlerim? Yani burada akla çok ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Böyle bir insan artık ben kolay kolay düşünemiyorum. Onun için aranızda bu sözleri dinleyen ateistler varsa sözümüz onlarıdır. Eğer Allah Teala şu kainatı yaratırken gezegenlerin birbirinden ayrılma hızını bir saniyenin 0,15 tane sıfırlı biri kadar, yani yüzde bir, binde bir, milyonda bir, milyarda bir, trilyonda bir değil, bir saniyenin trilyonda biri değil, katrilyonda birinden daha az bir yavaşlıkla, daha az bir sürat eksilmesiyle gerçekleştirseydi Allah-u Teala, dünya, kainat affedersiniz, kendi içine dönüp kapanacaktı, kainat oluşamayacaktı. Tersini düşünelim, 0,15 sıfırlı bir şey, bir saniyenin katrilyonda biri kadar daha hızlı bir
hareket söz konusu olsaydı, o zaman da bütün parçalar etrafa dağılacak, kainat gene oluşamayacaktı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir adım daha atmaya gerek yok. Makul alemde bu varsa ve bütün bu kainat varsa, Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyorsa, tam 17 ayet-i kerime. Sakın kendimizi aldatmayalım. Bu kainatta, bu dünyanın dışında insan hayatı yoktur diye düşünenlere bunların hepsi ibrettir. Öyleyse eğer bu devirde ilmin bu seviyesinde mikro alemde ve makro alemde bu dizaynda hala bir insan kainatı yaratan o yüce yaratıcıya, Allah'a inanmıyorsa, o zaman bu kişi normal bir aklın sahibi olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar inanmamakta devam etsinler. Biz işimize bakalım. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Fakat bu sevginin mahiyetini ne kadar çok olduğunu idrak etmek gerçekten güç olacak. Allah Teala bize hepinizi sevmemiz için öyle bir sevgi kuvveti verdi ki hepiniz sevgi dairemizin içindesiniz. Birbirini seven insanlar, birbirleri için yaşayan, birbiriyle kardeş olan, seven insanlar bizim için daha sevgilidirler. Diğerlerini de severiz ama onlar kadar sevemeyiz. Allah Teala için de en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bu 7 milyar insanın dünyadan bahsediyoruz. Bir sevgi terazisinde yer alması söz konusu. İşte hepinizi Allah'ın bize verdiği o sevgi kainatıyla seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada yaşanmaz. Nefretin hakim olduğu bir ortamda herkes mutsuzdur. Nefret, nefreti çağrıştırır. Sevgi de sevgi. Öyleyse ben sizleri çok sevdiğimi söylüyorum. Ve sizlerden ne kadar çok sevgi mektubu alıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunlara cevap vermek artık imkansız gibi bir şey oldu. Nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bir yol bulacağız inşallah. Hepinize birden, hangi şartlar içinde olursa olsun, ulaşabilmek için. Bizi sevenlerin dışında bize kızanlar da var sevgili kardeşlerim. Dinlerini Allah'ın öğretisinden değil de asırlardan beri insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrenen insanlar bize hem kızıyorlar hem de açık açık bu kızgınlıklarını ifade ediyorlar. O kadar zavallı bir ifade ki sevgili kardeşlerim. Kur'an kültürü insanlarda ne yazık ki sıfırlanmış. En az 10 asırdan beri insanlar yazılar yazıyorlar. Din konusunda, imana, itikada ve dinin çeşitli faktörlerine dayalı açıklamalar yapmışlar. Mezhepler oluşturmuşlar. Ve
bir de Kur'an'la karşılaştırıyoruz ki hepsinin dört mezhebinde hem Kur'an'ın muhtevası içinde olmayan fazlalıkları var, hem de Kur'an'dan büyük, ciddi eksiklikleri var. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah Teala'nın indirdiği, kainata indirdiği son şeriat kitabı, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve son şeriat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. O kadar güzel şeyler söylemiş ki sevgili kardeşlerim. Nefretin yer almadığı bir dünyada yaşamanız için sizlere bunları anlatıyoruz. Ancak sevgi dünyayı yeşertebilir. Nefret çiçekleri yok olmuş, ağaçların yaprakları mevcut olmayan bir kışa dönüştürür etrafı. Soğuk, sıkıntılı, kasvetli kış. Neden sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanları sevsek ne kaybederiz ki? Ama peki kaybetmeyiz ama kazanmayız da mı diyorsunuz? O zaman çok büyük bir yanlışın içindesiniz demektir. Nefret, nefreti, sevgi, sevgiyi oluşturur. Onun için sevgili kardeşlerim, biz sizleri, hepinizi çok seviyoruz. Bize kızanlar da var. Onları da seviyoruz. Bir de bakıyoruz ki kızmaların arkasında öğrendikleri yanlış ilim var. Kur'an'a ters düşen bir ilim bugün İslam dünyasına hakim olmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın vaktiyle bütün keşifleri yapan bir dizaynın sahibi olmasına karşın bugün dünyanın en geri ülkeleri olması size hiçbir şey söylemiyor mu? Onu dinimizi ne kadar yanlış anladığımızı, Kur'an'ı bir tarafa bırakıp da insanların yazdığı kitaplarla hüküm ferma bir din statüsünü devreye sokup onu asırlardan beri tatbik ettiğimizi, böylece Kur'an'ın temel unsurlarını bir bir devre dışı bıraktığımızı acaba kaçıncı defa söylüyoruz? Şimdi üniversitelerimize bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbirine Kur'an öğretilmemiş. Kur'an'ın nesi öğretilmiş? Okunması öğretilmiş. Tecvidli okunması öğretilmiş. Ve Kur'an öğretimi burada kalmış. Halbuki din Kur'an'dır. Dinin temeli, gerçek kaynağı sadece Kur'an'dır. Diğerleri Kur'an'a dayalı hükümler itibar etmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an unutulmasaydı bu farklı kaynaklara müracaat gerekmeyecekti. Neden gerekmeyecekti? Bir, Allah Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine, Kur'an'ın içine yerleştirdik.
ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bütün insanları mutluluğa davet ettiği bir mutluluk reçetesidir. Ama usule baktığımız zaman usul bu mutluluğu verebilecek olan bütün özelliklerini kaybetmiş. Asırlardan beri İslam kalesinin bütün burçlarını çökerten büyük hatalar söz konusu olmuş. İşte 14 asır sonra bugün Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye konferanslar verdiğimiz zaman insanlar aval aval bize bakıyorlar. Biz namaz kılıyoruz diyorlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek değil midir? Tabii değildir. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ın namaz emrini yerine getirmektir. Oruç tutuyoruz diyorlar. Oruç da bir ibadettir. Allah'ın bir emrini yerine getirmektir. Zikir yapıyor musunuz diye sorduğumuz zaman sadece tasavvuf mensupları diyorlar biz zikir yapıyoruz. Diğerleri zikir yapmadan da olur diyorlar. İslam'ın 5 şartı yeter diyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 tane safa koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen küfürdedir, dalalettedir, küsrandadır, şirktedir, şeytanın kuludur. Bu kadar yetmez mi sevgili kardeşlerim? Aslında 12 tane faktör bunlar. Ama sadece 5 tanesini saydım. Zaten bunlardan bir tanesi bile küfürdedir demek bile bu insanların bize kızması için yeterli sebep oluyor. Ama insanların unuttuğu o Kur'an var ya, Kur'an'da bunu yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu yazıyor Allah Teala. Peki insanlar da böyle söyledik diye bize kızıyorlar. Yani söylemesek küfür karanlığında hepsi cehenneme gidecekler. Neredeyse buna razılar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse hepinize Allah'ın doğrularını açıklamakla vazifeliyiz. Bu vazife bizim kendi kendimizi vazifelendirdiğimiz bir konu değil. Bizi aşar. Hayatımız bizim için hiçbir kıymet ifade etmez. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. O bize bu emri verdiyse bu emir yerine getirilecektir. Şartlar ne olursa olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 7 tane safha var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamak var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediğiniz an 3. basamaktasınız. Otomatik olarak 7. basamağa gelirsiniz. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet edeceksiniz ve 14. basamağa ulaşacaksınız. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirecek, huşuya ulaştıracak sizi, mürşidinizi gösterecek 14. basamakta. 14. basamakta 2. safhadasınız, mürşidinize ulaşıp tabi olmak mecburiyetindesiniz. İnsanlar daha başlangıçtan itibaren söylediklerimiz onlara çok yabancı geldiği için evvela büyük bir şüphenin içine düşüyorlar. Bizden şüphe ediyorlar. Haklılar. Bizden başka hiç kimse onlara
Kur'an ayetleriyle bugünkü İslam tatbikatının hiç kimseyi cennete götüremeyeceğini ispat etmemiş. Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. Mutluluğu da sizlere ulaştıramayacaktık. İkinci safa mutlaka irşat makamına ulaşmayı farz kılıyor. Hala insanlar mürşit farz değildir diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz diyor. Peki sonra mutluluk buradan sonra başlıyor. Mutlu olmak müessesesi üç ayrı açıdan incelenmesi lazım gelen bir meseledir. Bir, iç dünyanızda mutluluk. İki,

başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk. 3. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk. Neden insanlar mutsuz? Bütün insanların iç dünyalarında mutsuz olmalarının arkasında kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa insanlar mutsuzdurlar. Düşmanca bir davranışla bir başka ülkenin içine giren, oradaki insanları vahşi bir şekilde katleden insanlar mutlu olamazlar. Onlar çok büyük bir mutsuzluğun içindedirler. Öldürülenlerin de etrafındaki sağ kalanlar sevdiklerini kaybetmenin acısı içinde mutsuzdurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında normal standartlar altında mutsuzdur. Evvela bu mutluluk tarifini kalıcı mutluluk olarak yerliğine oturtalım. Kalıcı bir mutluluk her an bir insanın mutlu olması manasına gelir. Her türlü şart altında. Bir insanın iç dünyasında mutlu olması neden mümkün değildir? Ruhu %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak için can atan, yasak ettiği şeyleri asla işlemek istemeyen bir varlık ruhumuz. Allah'ın ruhu. Hepinizde Allah'ın ruhu var. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Öyleyse bu ruh bütün insanları mutlu etmek için bütün şartların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmek ister. Fizik vücuduna itaat ettirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de asla yaptırmamak ister. Ama bir de nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Allah neyi emretmişse asla onu yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya müracaat ettiğimiz zaman böyle bir kaos içinde müracaat ediyoruz. Başlangıçta herkes mutsuzdur. Ya da kalıcı mutluluk, devamlı mutluluğun asla sahibi değildir. Mutluluk deyince biz bir tek kelime kullansak bile bunun devamlı mutluluk olduğunu açıklamak isteriz. Her türlü şart karşısında mutlu olabilmeyi devam ettirebilmek. Bu iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesine bağlıdır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemez, ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. De ki düşman kardeş içinizdedir. Her ikisi de kendi dediğinin yapılmasını isterler. Böyle bir standartta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standartta bütün insanlar için vücut bulması lazım gelen şey Allah'ın bütün güzelliklerini o kişinin yaşamasıdır. Yaşayabilmek için ne olması lazım? Ruhuyla nefsi arasındaki kavganın bitmesi lazım. Allah'ın koyduğu kanun şöyle: ruh asla değişmez. Allah'ın ruhudur. O Allah'ın bütün

itaati, yasak edilen fiilleri asla işlememeyi temel faktör olarak muhtevasında bulunduran bir yapıdadır. Bu yapı hiçbir zaman değişmeyecektir. Değişmesi lazım gelen, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen nefsinizdir. İşte biz sizlere nefsinizin adım adım değişmesiyle daimi zikre ulaştığınızda muhtevasında hiç afet kalmayan, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye mutlaka çalışan bir hüviyet hiç kalmayan bir nefsi oluşturmak için size bu ilmi vermek istiyoruz. Yani öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Onların yerlerini fazıllar, sizi fazilet sahibi kılacak olan unsurlar yer alacak. İşgal edecek onların yerini. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır ki nefsinizin bütün afetleri, yani Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapıdan tam onun tersi olan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten sadece büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek olan bir yeni yapılanma. O zaman mutluluğun dört başı mamur bir husus olduğunu, o mutluluğu yaşadıkça göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet hepsi sizi bekliyor. Yolu mu? Yolu çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Madem ki nefsinizin afetleri sizi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarıyor, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri şeytanın emrini adeta yaparak yapmak istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emirleri asla yapmak istemiyor ve bu sebeple ruhunuzun karşısında çok ciddi bir kuvvet var. Arkasında da şeytan var. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Bunun için de elinde çok sağlam bir vasıta var. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, mutsuz olmak için ilk adımı attınız demektir. Çünkü arkasında mutlaka Allah Teala size azap edecektir. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah Teala. Emirlerimize karşı gelene azap ederiz diyor. Yasaklarımızı işleyene azap ederiz diyor. Öyleyse buradaki muhtevada nefsinizin ve şeytanın size oynadığı oyuna dikkatle bakın. Şeytan bütün insanların sadece mutsuz olmalarını ister. İstediği tek şey budur. İnsanların mutsuzluğu. Bu muhtevada ne yapacaktır? Nefsinizin afetleri zaten mutsuzluğu sağlayacak olan şeyleri yapmaya hazırdır. Şeytan size sadece teklifler getirecek, davette bulunacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir. Burada şeytanın size verdiği bu direktiflere itaat edecek olan nefsinizdir. Aslında itaat de demek belki de fazla. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın taleplerine uygun olarak yaratılmış. Şeytan ne istiyor? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor.
Şeytan ne istiyor? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse olay açık ve kesin olarak oluşuyor. Şeytan dediklerini size yaptırıyor hiçbir zorluk çekmeden, çünkü nefsinizin afetleri zaten onun söylediklerine göre dizayn edilmiş ve de istediği şey de bu. Onun için şeytanın size emretmesi, nefsinizin afetlerinin onun söylediklerini zaten yapmak üzere dizayn edilmesinden kaynaklanıyor. O zaman şeytan emretmiş, siz de yapmış oluyorsunuz. Aslında şeytan emretmeseydi de siz gene yapacaktınız. Çünkü nefsinizin afetleri onu istiyordu. İşte ister Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyin, ister Allah'ın emrettiği bir şeyleri yerine getirmeyin, her ikisinin de arkasında hüzün vardır, mutsuzluk vardır. İşte Allah Teala nefs tezkiyesi denen bir işlevle nefsinizin afetlerini yok etmenizi sağlamak istiyor. Onların yerine fazilleri koymanızı, fazilet sahibi olmanızı istiyor. Yani nefsinizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirebilirseniz, nefsinizin kalbi tamamen fazıllarla dolarsa, o zaman siz fazilet sahibi bir insan olursunuz. Faziletli insan derler. Ermiş insan derler. Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bitmiştir. Ezeli hedefe ulaşmışsınızdır. Ne diyorduk? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıdadır. Hedefi budur. Nefsiniz o hüviyete geldiği zaman kavga biter. Ruhunuz hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep aynı kalacaktır. Zaten 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmek mükellefiyetindesiniz. Her ne kadar insanlar öldükleri zaman ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini düşünürlerse de realite, Kur'an realitesi, onu ikinci teslim olarak gerçekleştiriyor. Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmışsanız, tekrar ruhunuz geliyor vücudunuza ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu tekrar Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey odur ki bu bapta ruhunuzla nefsiniz arasındaki bu kavganın sona ermesi. Kavga bitmeli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermeli. Bu nasıl bir olay? Bu olayın adına nefs tezkiyesi diyor Kur'an-ı Kerim. Tezkiyetün nefs. Bunun sonu nefsinizin tasfiye edilmesi, afetlerden %100 temizlenmesi ve fazılların %98 nefsinizin kalbinde yer alması, %2 de rahmet nuru, onlar da münkerden nehyeder,
Onlar da marufu emreder. İrfanı Allah'ın emirlerini emreder. %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir nefs kalbinin sahibi olursunuz. Ruhunuz da zaten Allah'a çok daha evvel ulaşmış olur. İşte böyle bir hedefe ulaşabilmeniz nefs tezkiyesi denilen bir olayla mümkün. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra zikri yeterli boyutta gerçekleştirirseniz, ki gerçekleştirmemeniz mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu vazifeyi Allah üzerine almıştır. Mutlaka siz zikri sevmiyorsanız Allah size zikri sevdirecektir. Namazı sevmiyorsanız namazı sevdirecektir. Oruç size açlık veriyorsa açlık vermeyecektir. Allah bütün ibadetleri seven bir hüviyete sizi bizatihi kendisi getirecektir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'a ruhunuzu ulaştırabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasının fazıllara dönüşmesi lazım. Nurlara dönüşmesi lazım. Bu dönüşümün her %7'lik kısmında mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yedi alemlik bir yolculuğu tamamlayacak ve Sitretül Müntaha'dan dikey bir çıkışla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İfna olacaktır. Fani olacaktır. Bu noktada nefsinizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet olacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e aşacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktır. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti ve bizi bunları size de öğreterek bu sonsuz mutluluğu sizlerin de yaşamasını sağlamak üzere vazifeli kıldı. İşte nefsinizin kalbindeki afetler %51 oranında azaldığı zaman şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti de %51 oranında azalır. Bu ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Kim olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söz vermiştir. Mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona, Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Bütün standartları Allah Teala öyle bir dizaynla gerçekleştirmiş ki ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka siz eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğinizi Allah'a ulaştırırsanız, kalbinizden sıcacık bir talebi, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ölmeden evvel ulaştırmayı
diliyorum diye ve kalbinizden bir talebi Allah'a ulaştırırsanız Allah Teala işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Rahim esmasıyla size tecelli etmeye başlar. Bu tecelli mutlaka sizin ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 değildir. Henüz yüzde sadece 51'dir. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar sizi ulaştıran şey zikrinizin devamlı artışıdır. Bu devamlı artış mutlaka ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere sizi vasıl edecektir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşması demek sizin Allah'a ermiş bir evliya olmanız demektir. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliya olursunuz. Evliya olmak, işte Allah'ın evliyası olmak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir tek dilek sizi derhal Allah'ın evliyası yapar. Zaten Allah'ın evliyası olduktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaştırılmaması söz konusu değildir. Eğer 5-6 aylık bir hayatınız varsa Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisi zatına ulaştıracaktır. Ruhunuzun onun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Uslat, Allah'a vasıl olmak ve Allah'ın yolunda, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak, tasavvuf tabiriyle fena fillah olmak, fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak. İşte sevgili kardeşlerim, herkese bütün kapıları açmış Allah Teala sonuna kadar. Hadi gelin diyor, hadi gelin. Hepinizi kendime davet ediyorum diyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka ona veririm. Cennetlerden de diyor, üçüncü kat cenneti adeta bedava, hiçbir şey karşılığında benden alır diyor. Ruhunu bana iade ederek, ruhunu bana hayattayken ulaştırarak. Hepimizin üzerine düşen bir görev bu sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaştırmak. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ulaştırmak istediği birinci hedef budur. Kapılar herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mutlaka mürşidine Allah Teala onu ulaştırır. 21. basamakta da geri kalan 7 safhada 15 ile 21 arasında 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tane safha vardır. Ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşar. Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Hiçbir kuvvet ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan, ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a

Ruhu Allah'a geri döndü. Allah'ın emri yerine getirildi. Kişi bu seviyedeki zikrini arttırabilirse bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir devam edecektir, kesintisizdir. Daimi zikire kişi ulaşmışsa oradan aşağı düşmesi artık mümkün değildir. O kişi hep daimi zikirde kalacaktır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey vardır. Konumuz, yani mutluluk. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bunların bağlandığı şartlar değil, sonucu önemli. O sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bir tek dileğiniz Allah için yeterlidir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaştıracaksınız. Yani dilinizin söylediği şey kalbinizdeki bir talep olacak. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylerseniz o zaman bir talebiniz yok kabul edilir. Allah Teala kalbinize bakar ve talebi kalbinizde görmek ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah sizden bir talep bekliyor, istek bekliyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu talebin nasıl bir şey olduğunu bir ayetin muhtevası içinde söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa giderken sahabenin içinde bulunan münafıklara da tabii müracaat ediyor. Onlar da sahabenin içinde onlar gibi görünmeye çalışıyorlar. Ve de Allah Teala, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam talep ettiği zaman geleceğiz diyorlar savaşa ama katılmıyorlar. Döndüğü zaman savaştan ona diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, biz seninle beraber oraya gelmek istiyorduk ama gelmek mümkün olmadı, bırakamadık çocuklarımızı, mallarımızı, gelemedik ama gelecek sefer mutlaka geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Kalbinizde olan bir taleple kalbinizde olmayan bir talebin Allah'a ulaşmasını, eğer diliniz söylüyorsa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum, bu yetmez Allah'a. Kalbinizin istemesi lazım. O zaman Allah Teala'nın yardım eli mutlaka size ulaşır. Mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilir. Yani davranışlarının %50'si gene yanlış davranışlar olmakta devam edecektir. %49'u, %51'i ise doğru davranışlar olarak tahakkuk edecektir. %51 derecat kazanan, %49 derecat kaybeden bir davranış biçimleri dizisi kişiye hakim olacaktır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir.
Nefsinizin kalbinde hiç afet

kalmadığı zaman, o zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir durumda olacaksınız. İşte o zaman iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bütüne bitmiştir. Nefsiniz ruhunuzun hüviyetine girmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemek istemiyor. Öyleyse kavga bitmiştir. Mutluluk iç dünyanızda tesis etmiştir. Dış dünyanızdaki kavga neden bitmiştir? Nefsinizin afetleri tamamıyla yok olduğu için sizin başkalarıyla aranızda hiçbir problem kalmamıştır. Onlardan üstün olmayı falan dilemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz yok. O insanlara sadece yardım için varsınız. Onları mutluluklarıyla, onlara mutluluk sağlamak için varsınız. Mutluluklarıyla uğraşmak için varsınız. Mutluluklarını gerçekleştirmeleri için onlara yardımcı olmakla mükellefsiniz. Öyleyse başka insanlarla kavganız bitmiştir. Dikkat edin, bu kavganın bitişi tek taraflıdır. Sizin onlara karşı kavganız bitmiştir. Onlarsa ömrünüz boyunca sizinle kavgalı olacaklardır. Söylemedikleri sözü bırakmayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, ne yazar ki? Eğer siz nefsinizdeki afetleri yok ettiyseniz, onları asla düşman gözüyle göremezsiniz. Yani onlara kızamazsınız, öfkelenemezsiniz. Onların yaptıkları şeyler Allah indinde sadece onları küçültür ama size bir zararı dokunmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikriniz sebebiyle yok ettiği yerde sizin için dış dünyada da mutluluk başlamıştır. Dış dünyadaki insanlara karşı siz bir dostsunuz, sizin cephenizde sülh ve sükun hakimdir ve mutluluk devam eder. Allah ile olan ilişkilere gelince, başlangıçta insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler, yasak ettiği fiilleri işlerler. Her ikisi de onları mutsuz kılar. Çünkü arkadan mutlaka Allah Teala onlara azap edecektir. Emirlerin yerine getirilmemesinde de, yasakların işlenmesinde de. Ama daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemesi mümkün değildir. Çünkü iç dünyası o istikamette bir talebin sahibi olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hepiniz için sonsuz mutluluk kapıları her zaman açıktır. Siz siz olun, Allah'ın yoluna girin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. En azından üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak elde edin. Bu kapılar herkese açıktır. Hiç kimse bunun dışında değildir. Öyleyse işte Allah'ın daveti, işte siz. Mutluluk elinizde. Hadi koşun. Mutluluğa koşun. Allah Teala şöyle diyor: arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Hadi koşuşun diyor Allah Teala. Ve bu koşuşma sadece bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?
Biliyoruz bunları bizden evvel kimseden duymadınız. Ama görüyorsunuz ki hepsi Kur'an ayeti. Öyleyse mutluluğu yaşayın sevgili kardeşlerim. İşte mutluluğu önünüze seriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir yarenlik edelim dedik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Kavga etmeyiniz, sülh ve sükun içinde yaşayın. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek, başlangıç noktasının arkasında oluşan güzellikler. Sevmek, nefret etmemek. Sevgili kardeşlerim, sevmek varsa bütün problemler çözülür. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. O emirleri yerine getirmek de sizin için bir zevk olur sadece. Sadece zevk ve huzuru yaşamak. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor diye. Şu dünyada verilen gezegen, sonsuzda bir dünya. Rakamı biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi olduğu hesap edilmiş durumda. Yaklaşık 100 milyar galaksi ve her galakside 100 milyar yıldız. Herkese göre yerlerdeki insanlar var. Göklerdeki insanlar var. İkisinin arasındaki insanlar var. Hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka durum bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala iki doğununda, iki batınında sahibidir. Bu nasıl şey diyorlar? İki doğu, iki batı. Yok ki bir tane doğu var, bir tane batı var. Hayır, iki tane doğu var, iki tane batı var. Sevgili kardeşlerim, yer kürenin bir noktasında biz olalım. Merkezden geçen bir doğrunun tam öbür tarafında da, diğer ucunda da bir başkası bulunsun. Şimdi bize göre doğu bu taraftır, batı da taraftır. Ama o noktada bulunan kişi için de tam tersi söz konusudur. Doğu ile batı yer değiştirmedi ama insanlar yer değiştirdi. Ve tam o anda iki tarafta da böyle birer tane insan bulunsa birine göre doğu, ötekine göre mutlaka batı olur. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Mutlu olmak için sebep arayın. Huzura kavuşmak için bir şeyler yapın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünyada yaşamanızı istiyor. Bunun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçer. Başkalarını mutlu etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Mutluluğu ulaştıran kişi, yani başkalarını mutlu eden kişi, asıl mutlu olan odur. Başkalarını mutlu etmek, mutluluğun mutlaka geçilmesi lazım gelen bir kapısıdır. Bütün yollar başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutluluğun bütün yolları. Yalnız değilsiniz. Etrafınızda insanlar var. Eğer sevilmek istiyorsanız seveceksiniz. Başka yolu yok. Ama severseniz bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevmelisiniz. Ancak severseniz o zaman sevildiğinizi göreceksiniz. En güzeli de bu değil mi? Bir aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bütün insanlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı sevgi duyduğunuz zaman onların da size karşı sevgi duymaması söz konusu olmaz. Sevenler sevinirler. Sevmeyenler de sevilmezler. Öyleyse sevmek mutluluktur. Sevilmeyi sağladığı için mutluluktur. Sevmek mutluluktur. Allah'ı yanınıza aldığınız için mutluluktur. Allah sevenler de beraberdir. Şeytan da nefret edenler de beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden şeytan, neden nefret, neden huzursuzluk? Hayır, bunların hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Severseniz eğer, o zaman sevdiğiniz insanlara yardım etmek gelir içinizden. Bu sizin için bir zevk olur. Sevdiğiniz insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Karanfil. Sevgili kardeşlerim, karanfilin kokusu da çok hoş biliyor musunuz? Bir de bu ıhlamur, güzel bir ıhlamur türü. Bilmem nereden geliyormuş bu Amerika'ya. İşte böyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için çareler geliştirin. Sebepler oluşturun. İnsanları kalbinizden sevmeniz yetmez. O sevginin dışa vurması lazım. Gözlerinizde karşınızdaki kişi sevgiyi okumalı. Ha, değil mi? İşte bu beni seviyor. Bir seven karşısında nefretin geçerli olmadığını yaşayacaksınız. Ve herkese ispat edeceksiniz. Allah Teala en çok kimi sever? Kendisini en çok seveni sever. En çok seveni o sevgiyi kim verir? Allah verir. Allah Teala sevenlerin en büyüğüdür. Sevilenlerin en büyüğüdür. En çok sevdiğinden en az sevdiğine daha doğru bir
Çizgi gelişir durur. En çok sevenler arasında olmaya çalışın. Unutmayın ki ölçü sizde. Hemen anlarsınız Allah-u Teala'yı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çünkü Allah'ı seven başkalarını sever. Onların kusurlarını görmez. Onların negatif tarafları ona tesir etmez. O sevmeyi öğrenmiştir. Sevmek duyguların en güzeli. Allah'a duyduğunuz sevgi muhakkak ki sevgilerin en büyüğüdür. O Allah'tır. Kalbinizin bütününe hükmeder. Allah Teala'nın sizi sevmesi sizin onu sevmenize bağlı. Neden? Çünkü siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın sizin mutlu olmanız için size verdiği görevleri daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta gerçekleştirirsiniz. Yani onları sizin sevginizi arttıracak olan faktörleri daha üst boyutta gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ı daha çok seversiniz. Allah da sizi daha çok sever. Sevin ki sevilesiniz. Allah'a karşı duyduğunuz o sevgi başka insanları da sevmenizin temelinde yatar. Allah'ı sevmek, insanları sevmenin anahtarıdır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'a en yakın olanlardır. Ruhunu Allah'a teslim etmiş birisiyle, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir kişinin Allah'a sevgisi aynı seviyede iki sevgi değildir. Sevginiz arttıkça zikriniz artar. Zikriniz arttıkça sevginiz artar. Sevgi ve zikir o Allah'a doğru olan tırmanışın, merdivenlerin çıkışında ikisi ayrı ayrı gayret verici faktörlerdir. Allah'ı sevdikçe başka insanları da seversiniz. Sevdikçe daha çok zikir yapmak gelir içinizden ve daimi zikre doğru adım adım yol alırsınız. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi göreceksiniz. Ya daha ötesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en çok sevenlerin arasında olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah Teala tarafından o kadar güzel dizayn edilmiş ki ona hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi çok sever. Allah sizi çok sever. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ve sizin ona olan sevginizdeki ufacık bir artış, onun binlerce kat fazlası Allah'ın sevgisini vücuda getirir, arttırır. Oran eşit değildir. Siz Allah-u Teala'yı bir ünite fazla sevdiğiniz zaman Allah Teala sizi kim bilir kaç bin ünite fazla sevmeye başlar. Ama unutmayın ki bu konunun mihverinde, merkez noktasında siz varsınız. Sizin gayretiniz Allah ile olan ilişkilerinizin anahtarıdır, aynı zamanda işaretidir, göstergesidir. Allah'ı seven insanları sever. İnsanların üzülmesine gönlü razı olmaz.
İnsanlar hata yapabilirler. O onlarla Allah arasındaki bir ilişkidir. Siz hata yapanları da sevmelisiniz. Ola ki sizin engin sevginiz hataların yapılmasını da engelleyecek olan bir noktaya ulaştırır. Etrafınızdaki insanları da o hedefe yöneltir. Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. Herkes için bir mutlu dünya sizin tarafınızdan kurulabilir. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluğu ve huzuru yaşatabilirsiniz. Onların hayatlarını ve kendi hayatınızı zindan haline de getirebilirsiniz. Nefret eden bir kişi, nefreti kendisine huy edinmiş olan bir insan, şeytanın mutlak olarak emrindedir. Şeytan, herkesten nefret etmenizi ister çünkü o sizden nefret ediyor. İnsan adı verilen mahluk, şeytanın en büyük düşmanıdır. Neden? Allah'ın huzurundan kovulmasının ve cehenneme gitmesinin sebebi, cehennemin en dibine gitmesinin arkasında yatan sebep, onun şeytanın Allah'ın emrine insan sebebiyle, Adem Aleyhisselam sebebiyle isyan etmesidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiğini söylüyor ve ona secde edilmesini istiyor. İblis de diyor ki ben ona secde etmem. Ona verilen ruhu atlayıp beni diyor dumansız ateşten enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Çamur necistir diyor. Üstün olan benim diyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne kadar şeytanca düşünürse düşünsün. Şeytanca düşünmek çok zekice düşünmek anlamına da geliyor biliyorsunuz. Ama biz onu çok zeki kabul etmiyoruz. Hangi açıdan kabul etmiyoruz? Allah ile ilişkiler açısından. Allah'a karşı çıkmak, şeytana dost olmak bir akıllılık değil, bir enayiliktir. Terazinin bir tarafında mutlu olmak var. Allah'ı sevenler mutlu olabilir. Öbür tarafında da mutsuz olmak, huzursuz bir dünya hayatı yaşamak, her an huzursuzluğu devam ettirmek terazinin ikinci tarafı. İnsanlar var, hep bu ikinci taraftadır. Büyük kesim. Sebebi ne? Sebebi sadece dinlerini bilmemeleri. Bu insanların hepsi Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğun kendilerini bir yaprak sarma gibi sardığını görecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ne görüyoruz? Huzur görüyoruz. Mutluluk görüyoruz. Rahatlık görüyoruz. İnsanın etrafındaki herkesle en güzel ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır. Siz ne kadar onlara en güzel davranışlarda bulunsanız da onları mutlu edemezsiniz. İç dünyalarında bir şeyler kurarlar. Hep o düşünce onları huzursuz eder. Ve bunun arkasında da daima başkalarını sebep görürler. Falanca bana böyle davranmasaydı ben huzursuz olmazdım diye düşünürler. Ama mutsuzlukları hiç bitmez. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer böyleyseniz
Neden olduğunu sorun kendinize. Neden huzursuzsunuz? Neden mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz başkalarını sevmediğiniz için sevilmezsiniz. Siz gülmeyen bir yüzün sahibi olduğunuz için sevilmezsiniz. Siz huzursuzluğunuzu başkalarına yüklediğiniz için sevilmezsiniz. Başkaları sebebiyle huzursuzluk sizin sığınağınızdır. Başkaları bana kötü davranıyor, herkesin bana karşı yüze asılıyor. Başkalarına gülen insanlar bana gelince yüzlerine asıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmediniz mi? Neden başkalarına gülümsüyor o insanlar da size karşı gülümsemiyor? Çünkü başkaları da onlara karşı gülümsüyor ama siz gülümsemiyorsunuz. Eğer gülümsemezseniz size de gülümsemezler. Sevgili kardeşlerim, sev beni, seveyim seni formülü şeytanın bir uydurmasıdır. Doğrusu, ben seni seviyorum. İşte bütün davranışlarımla sevgimi ispat ediyorum. Şimdi, eğer dilersen sen de beni sevebilirsin. Ve bu seni çok daha fazla mutlu eder. Burada ne oldu? Birinci kişi, ikinci kişinin kendisini sevmesini beklemedi. Sevdi. Sevdiğini hissettirdi. Ama ona karşı bir sevgi unsuru oluşmadı. Oluşmasın. O gene sevmekte devam edecektir. Gene sevgisini göstermekte devam edecektir. Seven birisinden aldığı karşılığı alamayacaktır ama bu onu mutsuz etmeyecektir. Çünkü o kişi için de lazım gelenleri yapmıştır. Onu sevdiğini davranışlarıyla belli etmiştir. Ama cevap alamamıştır. Sevgili kardeşlerim, zorla güzellik olmaz. Ama kim bilir kaç yüz insandan kaç tane çıkar bu tarzdaki insan. Onlar hayatı kendilerine zehir edenlerdir. Ne zaman yüzlerine baksanız mutsuz olduklarını görürsünüz. Mutsuz, huzursuz, içine kapalık, asık suratlı. A benim sevgili canlarım, dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olan birilerini gördüğünüz zaman onlarla meşgul olun. Onların sevgi dünyalarının kapısını açmaya çalışın. Onları sevdiğinizi belirtin. Yaklaşın. Her fırsatta onları sevdiğinizi belli edecek bir dizayna ulaşmalısınız. Sevmek Allah Teala'nın bir muhteşem dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutluluk var. Nefret etmek şeytanın bir dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutsuzluk var. Eğer nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerden temizleyebilirseniz, sevgisizlik diye bir olayı ömür boyu yaşayamazsınız. Belki sevdiklerinizin yaptığı yanlışlıklar sizi bazen üzebilir. Onlar adına Allah-u Teala'dan hep af dilersiniz. Çünkü siz onlar için yaşıyorsunuz zaten. Sadece
Başkaları için yaşayan insanlar mutludurlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle bu sohbeti yapıyoruz ya. Bu sohbeti yapmak bize o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki. Dilinden tarifi gayrimümkün süz. Anladın mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevmek varken nefret etmek neden? Asık suratta dolaşmak neden? Başka insanları huzursuz etmek neden? Seven insan başka birisini huzursuz etmek için değil, onu nasıl mutlu edebilirim diye düşüncelerin içindedir hep. Onları, etrafındaki insanları nasıl mutlu edebileceğinin hesaplarını yapar. Bir şeyler yapmalıyım der. Falancanın gönlünü almalıyım der. Onu sevdiğimi ona belli etmeliyim der. Etrafındaki herkesi sevmeliyim der. Terazinin dengesini negatif istikamette ayarlamayın. O beni sevsin, ben onu o zaman severim demeyin. Ben seveceğim deyin. O beni sevse de ben onu seveceğim, sevmese de ben onu seveceğim. Ve bu sevgimi de belli edeceğim. Çünkü ancak benim ona karşı duyduğum sevgiyi belli etmem onu mutlu kılabilir. Ve belki bir gün, ya ben bu kadar asık suratlı bir insanım, zaten kendi derdim kendime yetmiş, İnsanları hiç sevmiyorum, benim huzursuz olmama zaten insanlar sebebiyet vermiyor mu? Bu tarzdaki düşüncenin sahibi olan bir insan, başkalarından da hep aynı cevabı alır. Onlar da onu sevmezler. Ama siz öyle olmamalısınız. Başkaları bu asık suratlı insanları sevmeyebilir. Ama siz sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sadece sevmekle kalmamalısınız. Sevginizi su yüzüne çıkarmalısınız. Onu da sevdiğinizi, başkalarını nasıl seviyorsanız onu da sevdiğinizi ona ispat etmelisiniz. O buna rağmen değişmeyebilir. Ne yazar? Siz vazgeçmeyeceksiniz. Ondan karşılık beklemek için değil. O da beni sevdiğini hisset, o da beni sevdiğini bana söylemek mecburiyetinde diye düşünmek büyük bir yanlış. Böyle bir şeyi istemeye hakkınız yok. Hak sahibi değilsiniz. Göreviniz sevmektir. Karşılıksız sevmek. Bunun bedelini insanlar ödemeyecek. Onun bedelini size, sevginin bedelini, o muhteşem mutluluk bedelini size Allah ödeyecek. İçinize huzur, mutluluk ve Allah ile yakınlık müessesesini her gün biraz daha geliştirerek. Siz insanları sevin. İnsanları ne kadar çok severseniz Allah Teala'nın sizi o kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Mantıksız mı? Çok mantıklı. Çünkü Allah Teala sizin başka insanları, onlar sizi sevmese de sevmenizi ister. Eğer severseniz Allah Teala sizi mükafatlandırır. Sevgi pınarlarınızı daha geniş çaplı dönüşümlere ulaştırır. Sevgi hudutlarınızı genişletir. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz.
Başka insanların gözünde sevgiye layık olmayanları da sevin. Hata yapanları da sevin. Hataları onlarla Allah arasındadır. Kimsenin hatasından siz sorumlu değilsiniz. Ama hata yapsalar da sevmeye devam edebilirseniz, belki onlar bir gün hatalı olduklarını idrak edeceklerdir. O zaman çok pişmanlık duyacaklardır. Belki hala duyuyorlar. Sevgili kardeşlerim, size düşen insanlara hadlerini bildirmek değildir. İnsanların yaptığı yanlışlıkları onların yüzlerine vurmak değildir. Böyle bir şey yapan insan sadece konunun bir ucu kendisiyle alakalıysa intikam almış bir kişi durumuna girer. Allah-u Teala'nın muhtevası, mutluluk reçetesi bunun dışındadır. Öyleyse Allah Teala sizin üst seviyede bir mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Bunun için nefsinizin afetlerini daimi zikre ulaşıp tamamen yok etmeniz lazım. Bu konunun son noktasıdır. Oraya vardığınız zaman ne olur? Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman nefret duygusuna kalbinizde yer yoktur zaten. Size kalan bütün alan sevgi üzerine kurulmuştur. Ve sadece seversiniz. O sevgi ailesi içinde olmasına rağmen hata yapanlara da sadece acırsınız. Allah Teala onları da mutlaka sevmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, terazinin bir tarafında sevgi var ve sizi mutlu ediyor. Öbür tarafında nefret var ve sizi mutsuz ediyor. Akıl hangisini tercih etmenizi ister? Sevmeyi tabii. Onun için Allah Teala sevgiyi hep öne almış. Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı paralelde gider. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça nefret azalır, sevgi çoğalır. Allah Teala ise nefsinizin afetlerindeki bütün faktörlerin yok olmasını hedef almış. Çünkü bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de eğer Allah'ı zikrediyorsanız o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olan bir kimsenin kalbinde afet kalmaz. Nefret afeti, kin afeti, öfke afeti hepsi yok olur. O zaman geriye sadece sevgi kalır. Huzur kalır, mutluluk kalır. Ve orada, o noktada sevgi vardır. İnsanları seversiniz. Unutmayın, o insanların hiçbirisi
Size hesap vermek mecburiyetine değildir. Hesaplarını oraya verecekler Allah'a. Herkesin yaptığı ömrü boyunca bütün hareketleri kiramen katibin melekleri tarafından hem o olaya sebebiyet veren düşünceleri açısından hem de olayın aksiyonu vücuda getirilmesi açısından iki grup kiramen katibin meleği tarafından filme alınır. Üç boyutlu. Bir grup düşüncelerinizin filmini alır. İkinci grup aksiyonlarınızın filmini alır. Davranışlarınızın. Hangi ölçüde sorumlusunuz? Bu iki film karşılaştırılarak kıyamet günü sonuçlara ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, eğer siz başkalarını severseniz, bunun arkası onlar için yaşamaya başlamaktır. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlayabilirseniz, işte mutluluk oradadır. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. Hepiniz için geçerli. Hepiniz için sevgili kardeşlerim. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, o zaman asıl mutluluğu siz yaşarsınız. Çünkü hiçbir saniyeniz mutsuz geçemez. Başkaları için yaşamaya başlamış bir insanın mutsuz olması normal standartlarda mümkün değildir. Şeytan onunla bir ömür boyu uğraşacaktır. Ama akıntıya kürek çekecektir. Hiçbir zaman o kişiyi mutsuz etmeyi başaramayacaktır. Allah'ın dostu nefsindeki afetler yok olduktan sonra hep mutlu olacaktır. Huzur içinde olacaktır. Kimseye düşman olarak bakmayacaktır. Kimseyi düşman olarak görmeyecektir. O insan mı? Ona gerçekten düşman olabilir. Ama bu noktaya ulaşmış olan bir insan onu düşmanı olarak telakki edemez. O böyle olduğu sürece düşmanı olduğunu düşündüğümüz kişi ona bir zarar da veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki Allah Teala sevdiklerini korur. Allah'ın sevgilisi olmak Allah'ın bir mazhariyetidir. Bu sevgili olmak noktasına gelmenin yolu sevgiden geçer. Sevginiz ne kadar üst boyuta taşınabilirse o kadar çok mutlu bir insan hüviyetine hep sahip olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dilemek düşüyor bize. Başkalarını sevmenizi, çok sevmenizi, onlar için yaşamanızı dilemek Allah-u Teala'dan işte bunu diliyoruz. Hepiniz başka insanlar için yaşayın sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman bütün şikayetleriniz yok olacak. Hani insanlar vardır, her şeyden şikayet ederler. Siz onlardan olmayacaksınız. Her şeyin güzel tarafını görmenizi Allah size temin edecek. Seveceksiniz.
Sevdikçe mutlu olacaksınız. İşte Allah-u Teala'dan hepinizi o çok sevenlerden, sevdikçe mutlu olanlardan kılmasını diliyoruz. El-Fatiha ve az-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Hani şu herkesin özenip de bir türlü ulaşamadığı şey. Oysa ki size düşünmeyeceğiniz kadar yakın bir şey mutluluk sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'ın sizden istediği şeyi, talep ettiği şeyi yerine getireceksiniz. Yani bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu mutluluğa imzanızı atmanız demektir. Bana samimiyetle söyleyin sevgili kardeşlerim. Gerçekten mutlu olmak istiyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? Bir alışveriş yaptığınız zaman o satın aldığınız malın bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Ancak bedeli ödediğiniz zaman bir şeyi satın alabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Öyleyse biliniz ki mutluluğun da bir bedeli var. Allah-u Teala size verdiği sözünü mutlaka tutar. Ya siz sevgili kardeşlerim? Siz ona verdiğiniz sözü tutuyor musunuz? Bana söyleyin. Tutuyor musunuz? Bu ailelerdeki rahneler nasıl açılıyor? Bizim bilgimiz tahtında evleniyorsunuz. Biz sizin evlenmeniz konusunda hiçbir konuda size evet veya hayır demeyiz. Böyle bir yetkiyle donatılmış değiliz. Evliliğinizin mimarı sizlersiniz. Birbirinizi beğenirseniz evlenirsiniz veya evlenmezsiniz. Ama evlilik mukaddes bir konudur. Allah-u Teala'nın dininde ve ailelerin çoğu buna leke sürüyor. Yani konunun mukaddesatını bozacak olan yanlış davranışlar yapıyor. Eşine karşı güzel davranışlar sergilemiyor. Ne yazık ki her iki tarafta da birçok hata bulmak mümkün. Sonuç mu? Ayrılıklar. Sevgili kardeşlerim, ahitlerinize bu kadar az mı sadakat göstereceksiniz? Bu nasıl şeydir ki nefsleriniz sizi korkunç tuzaklara düşürebiliyor, aile yuvalarınızı yıkabiliyorsunuz? Biz bütün gençlerimizin yuva kırmasını isteriz. Ama buna müdahale etmemek konusunda emir aldık. Allah-u Teala evvela neden böyle bir emir vermek gereğini düşünsün? Siz düşündünüz mü hiç? Neden? İşte bu sebepten. Evleniyorsunuz, sonra anlaşamıyorsunuz. İki tarafta kendisine düşen görevleri tam olarak yapmıyor. Taraflardan biri mutlaka çok daha fazla haksız, daha büyük yanlışlıklarla donanmış bir şekilde hareket etmiş, evlilik yuvasını batırmış. Ama diğeri de tamamen hatasız değil. Her zaman iki tarafında hatası var.
sevgili kardeşlerim, neden acaba Allah Teala bizi bu konuda geriye çekiyor? Bu konuda müdahale etmemizi engelliyor. O Allah her şeyi bilir. Emirlerini verir. Evlenin veya evlenmeyin diyebilirdi. Bunu dememesinin arkasındaki olaylar dizisini hiç düşündünüz mü? Böyle bir şeyi demediğimiz halde birçok çift evlenip de anlaşamadıkları zaman biz emirle evlendik dediler. Hayır, emirle evlenmediler. Onun üzerine kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın emri geldi ki hiç kimseye evlenin veya evlenmeyin demeyeceğiz. Zaten hiç evvel de söylemedik. Buna rağmen bütün evlilikleri bizim emrimizle yerine getirmişsiniz gibi bir havanın içine giriyorsunuz. Bunun arkası nereye ulaşıyor? Madem ki öyledir, o zaman biz dilediğimiz gibi davranırız. Kötü mü davranıyoruz? Tamam. Ama eşimiz bizim sebebimizle derecat kazanıyor. Çok doğru bir mantık gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama aslında büyük bir yanlışın içindesiniz. Tasavvufi evlilikler

kavga etmeyin. Birbirinize tahammül gösterin. Sabırlı olun. Kavga etmeyin. Tasavvufa yakışır bir evlilik hayatı sürdürün. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki çoğunuz bunu başarıyorsunuz. Başardınız. Ama bir kısmınız başaramadınız. Diğer tarafı bize kötülerken utanç duymamanız bizi hayrete düşürüyor. Kendi hatalarınızı gizlemeniz bizi hayrete düşürüyor. Gizli kalacak mı zannediyorsunuz? Yuvada mutluluk iki tarafın fedakarlığına bağlı bir vetiredir. Eğer evlenmişseniz, sizin kadar evlendiğiniz kişinin de ortak hayatınızda hak sahibi olduğunu hiç unutmayın. Ama unutuyorsunuz. Size Allah'ın lütfettiği her güzelliği böylece yok ediyorsunuz, yerle bir ediyorsunuz, sonra derin pişmanlıkların içine giriyorsunuz ayrıldıktan sonra. Veya ayrılma noktasına geldiğiniz zaman pişmanlık duyuyorsunuz. Bunun arkasında sadece nefslerinizin afetleri var. Zikrinizi arttırın, ihtarı hiçbir devrede boş bir ihtar değildir. Eşlerin ikisi de daimi zikir sahibi olsalar, hiçbir yuvanın yıkılması hiçbir şekilde söz konusu olmazdı. Her ev aslında bir camidir. Eşler mutlaka beraber namaz kılmalılar. Evin erkeği imam olmalı, eşi de tabiin. Çocuklar varsa onlar da tabiin. Evin erkeğinin evde bulunduğu bütün namaz vakitlerinde bu böyle olmalı. Bu üzerinize bir farzdır. Bütün evli olan erkekler, hepinize sesleniyorum. Siz evinizin imamısınız. Ve evde bulunduğunuz zaman parçalarında eğer namazın vakti girmişse mutlaka aile efradıyla beraber namaz kılın. Bu Allah katında en kıymetli namaz türüdür. Aile namazı. Bunu ihmal etmeyin. Bir tarafta siz, bir tarafta başkaları, böyle olmaması lazım. Namazları cemaatle kılmayı usul haline getirin. Özellikle sabah namazı bu konunun en önemli rüknüdür. Beraber namaz kılmak her aile için Allah katında en değerli namazı kılmak olarak değerlendirilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, namazı beraber kılan sizler birbirinizi teşvik etmek istediğinde zikri de beraber yapmalısınız. Mesela birliklerinizi aynı anda yapabilirsiniz. Üzerinize o beyaz örtüyü çektiğiniz noktadan itibaren bu dünyadan ayrılırsınız. Gözleriniz kapalı, huşu içinde Allah'ı düşünerek Allah kelimesiyle zikredersiniz. Öyleyse

hangi ailede? Beraber virt yapılıyorsa o beyaz örtülerin altında herkes başka bir alemde yaşar. O güzelliği çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak bir kelime manasının içinde değildir sadece. Çevresi dünya hayatının her bölümüne ulaşır. Hepinizin hedefi daimi zikir olmalıdır. Aile hayatınızda birbirinizin sözüne kıymet verin. Bütün hanımlar şunu bilin ki kanunlar ne yazarsa yazsın ailenin reisi erkektir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu temel hedef budur. Seçiminizi yaparken de itaat edeceğiniz bir erkekle evlenin. Sevgili kardeşlerim, aile yuvası demek mutluluk yuvası demektir. Yuva mutluluğun temelini teşkil eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kimsenin bekar kalmaması için büyük gayretler sarf etmiştir hayatı boyunca. Bütün birazcık maddi imkanı olanları başkalarını evlendirmekte yardımcı olmaları için seferber etmiştir. Kendisi de bu konuda hep gençlerin evlenmelerini teşvik etmiş, onu gerçekleştirmiştir. Zinanın ortadan kalkması genç evlenmelerle mümkündür. Ve söylediğim standartları gerçekleştirebilirseniz, beraber namaz kılabilirseniz, beraber zikir yapabilirseniz, ailenin ne kadar büyük bir mutluluk yuvası olduğunu beraberce yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden bir kısmınız böylesiniz? Mutluluğun orada bulunduğunuz sürece en üst boyutlarda yaşanması lazım gelen yuvalarınızı bir kısmınız cehenneme çevirmişsiniz. Nefslerinizdeki o pis afetler yüzünden. Nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her noktada Allah'ın değil şeytanın size hakim olduğunu bilmiyor musunuz? O zaman münkerle ve fuhuşla emrolunur diyor insanlar Allah-u Teala. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve la tettebu hutuvetü şeytane. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara fuhuşla ve münkerle emredilir diyor. Peki kurtuluş yok mu? Var. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Hemen arkasından bunu söylediği cihetle kurtuluşun zikirde olduğu açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor
Allah-u Teala sevgili kardeşlerim,

aile yuvaları mutluluğun birer simgesi olması lazımken, görüyorum ki kör nefsleriniz yüzünden Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşayamıyorsunuz. Yuvayı bir cehennem haline getiriyorsunuz birbirinize. Arkasında nefsleriniz var. O zaman ne işiniz var bizim aramızda? Birbirinize mutluluk vermek yerine mutsuzluk veriyorsanız, birbirinizi sadece huzursuz ediyorsanız, o zaman yaptığınızın hata olduğunu anlamayacak mısınız? Osmanlı'yı bir düşünün bakalım. Neden onlar mutluydular? Herkes Allah'ın dediği standartlarda yaşardı. Osmanlı'da zina olmazdı. Bunun arkasında yerleşmiş, sağlam aile yuvaları söz konusuydu. Genç yaşta çocuklar evlendirilirdi. Aynı konakta 3 nesil, normal standartlarda 3 nesil, bazen 4 nesil beraber yaşarlardı. Ailenin reisi en büyük erkekti. Namazlar beraber kılınır, yemekler beraber yenirdi. Herkes birbirine yardım etmekte yarışırdı. Şimdi herkes, hepiniz birbirinizden şikayet ediyorsunuz. Osmanlılığınızı ne kadar kaybetmişsiniz sevgili kardeşlerim. Aynı kanın sahipleri bugün ne durumlara düşmüşler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim söylediklerimizi bir kısmınız masal diye dinliyor. Her söz Kur'an'ın bir başka cepheden hakikatini anlatıyor size. Ama siz onları sadece dinliyorsunuz, yaşamıyorsunuz. Belki çoğunuz yaşamak gereğini de duymuyor. O zaman sizinle bu yolculuğu nasıl sürdüreceğiz? Allah'a kadar uzanan bir yolda yürüyoruz. El ele, gönül gönüle bir yolculuk. Sözlerimiz sizler için bu kadar kıymetsizse neyin değerlendirmesini yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinizin istediği şey sadece sizin mutlu olmanız. İbadetsiz bir mutluluk oluşamaz. Aile, ibadetlerin beraber yapıldığı bir ocaktır. Aile ocağı, her ailenin bacası tütmelidir. O evde mutfak olmalıdır. O evde yemek yapılmalıdır. O evde aş olmalıdır. Aş olması için iş olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, medeniyet nereye ulaşırsa ulaşsın, aile yuvasındaki temel vasıflar Osmanlı esaslarına mutlaka uyum sağlamalıdır.
Onların hayatlarını iyi inceleyin. Her mahalledeki fakirlere, o mahalledeki zenginler her halükarda mutlaka yardım ellerini uzatırlardı. Bu sebeple kimse darlık içinde yaşamazdı.

Bu bir teamüldü, hayat tarzıydı. Ne zengin olanlar vermekten yerinirdi, ne de fakir olanlar almaktan. Bunun bir vazife telakki edilmesi Osmanlı'nın kalitesini gösteren sağlam bir miyardır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir nesiller zincirinin arkasından dünyaya geldiniz ki onlar bütün dünyada örnek gösterilen ufukların efendileriydi. Sadece bu ülke değil, toprakları kendisinin belki en büyük imparatorluk olan Roma İmparatorluğu'nun çok daha ötesine geçmişti. Sevgili kardeşlerim,

tarih kitaplarında böyle bir karşılaştırma yapıldığı zaman Roma için 05 rakamı kullanılıyor ama Osmanlı İmparatorluğu için 07 milyon kilometre kare. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın tarihini öğrenin. Ama bu yetmez. Osmanlı'nın hayatını öğrenin. Nasıl yaşamışlar? Etraflarındaki insanların en barbar standartlarda birbirini ezdikleri, mahvettikleri hırsızlıkların, ahlaksızlıkların zirveye yükseldiği bütün o ülkelerin içinde Osmanlı tertemiz, parıl parıl bir dünyanın sahibiydi. Osmanlı İmparatorluğu inkiraz bulduğu 1920 yılına kadar dünyada en az suç işlenen ülkeyi temsil etti. Ve bir de şimdi durumumuza bakın sevgili kardeşlerim. Neler kaybettiğimizi, Osmanlılıktan bu tarafa neler kaybettiğimizi şimdi bir gözlerinizle etrafta gezdirip düşünün gözlerinizi. Sadece İstanbul'da günde en az 4000 tane kapkaç çanta soygunu oluyor. Allah'ın yolundan ayrılmayı, medenileşmek olarak gören bir zavallı zihniyete her zaman acımışımdır. Osmanlı'nın dışında bir hayat vardı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca dış hayattakiler Osmanlı'ya hayran oldular. Osmanlı kimseye hayran olmadı. Yükselme devresinden bahsediyoruz. 1299, 1699, 400 yıl bir nizam-ı alem devlet oluşturdu Osmanlı. Öyleyse Osmanlı bizim anladığımız Osmanlı iken yükselme devresi boyunca halkının büyük kısmı tasavvufu yani Kur'an'ı yaşayan bir toplum oluşturdular. Toplumun temelini sarsılmaz bir Allah sevgisiyle bezenen aile yuvası oluşturuyordu. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet olarak telakki edilmelidir. Gerçek bir mutluluk Osmanlı ufuklarını dört bir yandan sarmıştı. Ve ufukların efendisi Osmanlı başka ülkeleri fethetti. Alelade bir cihangirlik uğruna değil, ilahi kelimetullah için. Ve o gittiği her yerde, ulaştığı her yerde, zapt ettiği her yerde Osmanlı sadece kendisine hayran olunan bir toplum dizaynı sergiledi.
Düşünün sevgili kardeşlerim, yıkanmanın yasak olduğu bir kültür söz konusuydu. Avrupa kültürü, Hristiyanlık kültürü. Her açıdan fersa fersa fark herkesin gözlerinin önünde yaşanıyordu. Osmanlı kervansaraylar oluşturmuştu. Küçüklü büyüklü çok sayıda kervansaray. Eğer bu kervansarayları Avrupa'daki hanlarla mukayese ederseniz korkunç bir farklılık göreceksiniz. Kervansaraylarda hiçbir hırsızlık olayı kaydedilmemiştir. Hiçbir ahlaksız davranışa hiçbir kervansaray sahne olmamıştır. Osmanlısınız. O devirde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devresinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Bu sizin ömür boyunca yaşamanız demek. Her kervansaray sizi mutlaka misafir olarak kabul eder. Ve bir ay süreyle mutlaka size gerekli olan hem atınıza hem size gerekli olan her şeyi ücret karşılığı olmaksızın verir. Bütün kervansaraylar o kervansarayın vakfı tarafından beslenir. Vakıf getirisini kervansarayın o kervansaraya sığınanlarına tahsis eder. Her vakfın ayrı bir bütçesi söz konusudur. Her şey defterlere kesin olarak yazılmıştır. Bir kişi kaç gün kalabilir, her günkü yiyeceği nelerden oluşur, atına ne verilir. Her şeyin, her kervansaraya gelen yolcunun dini, milliyeti, lisanı, kılığı, kıyafeti ne olursa olsun mutlak olarak saygı görürdü. Hiçbir kervansarayda Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca hiçbir hırsızlık olayına rastlanmamıştır. Her şey meydanda bırakılırdı. Hiç kimse, o başka kültürlerin insanları da oraya gittikleri zaman gördükleri davranış biçimlerini aynen kendilerine benimserler de orada kaldıkları sürece. Her kervansaray sizi tekrar tekrar misafir edebilirdi. Bir ay kaldıktan sonra gideceğiniz başka bir kervansaraya kadar bir yolculuk yapmanız lazım. 5-6 saatlik mesafe bilemediniz. 12 saatlik mesafe bir başka kervansaray. Bir ayda orada kalma hakkınız var. Onca kervansarayı dolaştıktan sonra zaten bir sene, iki sene geçmiştir. Tekrar aynı birinciden başlayabilirsiniz hayatınıza. Hırsızlığın, uğursuzluğun olmadığı bir ücret alınmayan insanlık hizmeti. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyoruz? Mutluluk denilen müessesenin arkasında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Çok paranız olsun mu? Ve sizi kimseye muhtaç olmadan geçindirsin, har vurup harman savurasınız mı? Böyle yaparsanız mutlu olabileceğinizi sahiden düşünüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kadar saf mısınız?
ne kadar isterdim şu çok parası olduğu zaman kendini mutlu sanan, mutlu olacağına inanan zavallı insanlara Allah-u Teala verse de paranın kendilerine nasıl bir mutsuzluk getirdiğini, o yüksek para seviyesinde bir yaşasalar. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsediyoruz. Ailenin mutluluğundan bahsediyoruz. Kur'an aileyi temel kabul eder. Hep aile problemlerine ışık tutmuştur Allah-u Teala. Bu problemlerin var olmaması için yapılması lazım gelenlere dikkat çekmiştir. Emirlerini Allah-u Teala öylesine güzel bir dizayn içerisinde sıralamıştır ki o standartlarda yaşayan bir ailenin fertlerinin mutsuz olması söz konusu değildir. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtalım. İslam taassuba müsaade etmez. Taassup İslam'ın standartları içinde mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Taassuba İslam'da, Kur'an'da geçit yoktur. Hüküm açık ve kesin bir şekilde gelir. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. La ikrahe fid dini. Dinde zorlama, ikrah yoktur. Öyleyse zorlama yoksa, ikrah yoksa, taassup yoktur. Şu anda nedir durumu sevgili kardeşlerim? Başörtüleriyle okula giden hanımlar okula alınmıyor. İmtihana sokulmuyor. Bu taassubun hası değil mi? Avrupa Birliği'ne girmek üzere yelken açılan bu günlerde Fransa'nın uyguladığı bu başörtüsü rezaletini acaba Avrupa Birliği tatbikatı nasıl değerlendiriyor? Size söylediklerimize dikkatle bakın. Aslında adamlar kelimeleri de döktüler bunu. Biz Hristiyanız diyorlar. Aramızda sizleri istemiyoruz diyorlar İslam'ı. Ve Avrupa Birliği'nin temel ilkeleri herkesin inanışını ve inanışının gerektirdiği giysi sistemini en açık bir şekilde kabul etmek. Hiç kimseyi inançları konusunda sizin inancınıza %100 ters düşse bile rahatsız etmemek. Fransa'nın aldığı karar başörtüsünü resmi kurumlarda yayınlamak bu temel haklara aykırı değil mi? Hatta sizin düşüncenize ne kadar ters düşerse düşsün ifadesi de var. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Fransa bunu gerçekleştiriyor. Osmanlı'dan sonra Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın, İngiltere'nin hakim olduğu hiçbir ülke Osmanlı'da gördüğü adaleti ve onlara karşı davranış biçimini hiçbir zaman göremediler.
aradaki farka çok dikkat edin sevgili kardeşlerim. Osmanlı hangi ülkeyi kontrol altına almışsa o ülkedeki din adamlarına özel bir saygı göstermiştir. Her bir din toplumunun kendine ait olan kilisesini, sinagogunu yapabilmesi için devlet yardım etmiştir. Osmanlı'nın Müslüman zenginleri yardım etmiştir. O insanlar ibadetlerini rahatça yapabilsinler diye. Onları zorlayıp da İslam yapmak şöyle dursun, onların kendi ibadetlerini en rahat şekilde yapabilmeleri için Osmanlı onlara yardımcı olmuştur. Her devirde bu böyle olmuştur. Sevgili kardeşlerim, eğer Fatih Sultan Mehmet'i soruyorsanız, o sadece İslam'ın başında değildi. Doğu Roma İmparatorluğu'nun da varisi olarak konuya girmişti ve aynı zamanda Hristiyanların toplantılarına da iştirak ediyordu. Bu onun tasavvuf kişiliğini hiçbir zaman değiştirmemiştir. Allah'ın bütün güzelliklerini lalasıyla beraber yaşamıştır. Hatırlayacaksınız olayı, Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında dolaşıyor. Babasına gelen mürşidi babasının şu sualine muhatap oluyor. Lala diyor, acaba şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Diyor ki mürşidi Hacı Bayram Veli, hayır sultanım diyor, size değil ama diyor bu delikanlı diyor, o bu işi yapacak ve onun öyle olması için diyor Şemsettin'i getirdim diyor. Şemsettin, Akşemsettin Hazretleri ve Fatih'in mürşidi. Ve gerçekten Fatih Beldetün Tayyibatün diye Kur'an'da adı geçen İstanbul'u fethediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları anlatmaktan muradımız var. Neden onlar mutluydular? Neden onlar cihana örnektiler? Neden biz bu kadar yabancı tesir altında benliğimizi kaybettik? Şu ahlaksız dünyaya bir göz atın. Aynı rakamı tekrar edelim mi? Günde en az 4.000, her gün mutlaka 4.000'den fazla sadece çanta, elden çalınan çantaların sayısı sadece İstanbul'da. Her türlü ahlaksızlığa girilmiş. Sokaklarından çamur akan, çirkef akan bir ülke olmuşuz. Ve artık biz adeta iki tane kampa ayrılmışız. İnananlar ve inanmayanlar olarak. Olur mu sevgili kardeşlerim? Osmanlı inanmayanlar için de negatif bir şey düşünmezdi. Ondaki güzelliklerin bir gün inanmayanlar tarafından da keşfedileceğine inanırdı Osmanlı. Ülkenin %90'ından fazlasının tasavvuf ehli olduğu,
yani Kur'an'ın bütününe ittiba ettiği bir ülke düşünün sevgili kardeşlerim. Duraklama ve yükselme devresinde değişen en büyük faktörün bu olduğunu sakın unutmayın. Her gün biraz daha tasavvuftan, Kur'an'dan uzaklaşmışız. Salt kaideler İslam'ı bağlamış ve dinin temeli olan inanç dizaynı zikre dayalı olan bir din tatbikatı adım adım unutulmuş, yok olmuş. Mehmet Akif Ersoy'a gelinceye kadar köprülerin altından o kadar çok sular akmış ki Baba Ali'deki din adamlarının topuna birden orası diyor bir ümmi kovuşu diyor. Yani okuma yazma bilmeyen bırakınız ilimden nasibini almış, okuma yazma bile bilmeyen insanların dizaynı diyor. Orada olanlar dinden habersizler diyor. Sevgili kardeşlerim, ufukların efendisi Osmanlı dini yaşadılar. Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yükselme devresi boyunca bu gerçekleşti. Dikkat edin ki ister esnaf olsun, ister zanaatkar, onların yanına birisinin çırak olarak girebilmesi, mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve bir mürşide tabiyetini gerektirirdi. Hiçbir esnaf, hiçbir zanaatkar bu vasfa sahip olmayan bir çocuğu çırak olarak kabul etmezdi. Osmanlı'nın 60 yıl sonrasında kurulan, 1800'lere kadar gelen bir Yeniçerilik müessesesi var. Başlangıçta sevgili kardeşlerim, Yeniçeri Ocağı'na girebilmek için acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yetmez. Mutlaka bir irşat makamına tabi olmak asıldı. Ulemanın çok büyük bir kısmı tasavvuf erbabıydı. Devlet kadrolarının çok büyük bir kısmı tasavvuf erbabıydı. Padişahlar bizatihi tasavvuftu. Her biri bir mürşide bağlı olarak yaşadı. Sevgili kardeşlerim, sonra her şey bozuldu. Osmanlı benliğini kaybetti. Adım adım insanlar Allah'ın dininden uzaklaştılar. Bozulma saraydan başladı. Saraydaki mürşitlerin yerini ilmin hücumcular aldı. Yani şu zamanımızda astroloji deniyor. Arapça adı da, Osmanlı'daki adı ilmi nücum, yıldızlar ilmi. Burçlara bakarak bir şeyler söylemek. He balık baştan kokar.
1299-1699 400 yıl Osmanlı hep mutluluğu yaşadı, cihana örnek oldu. Osmanlı'nın temelinde de aile yapısı hiç değişmedi. O esası hep korundular. Sevgili kardeşlerim, o zaman sizlere diyoruz ki ailenin kutsiyetine, mukaddes olduğuna, Allah-u Teala tarafından aile yapısına çok değer verildiğine imanınız tam olsun. Evlenmişseniz tahakkümü bırakın. Anlaşmazlık asla oluşmamalı. Birazcık fedakarlık eden iki tarafta bir Osmanlı ailesinin mutluluğunu her an yaşayabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere soruyorum. Tasavvuftan evlenmelerde bile mutlu olmayanlar var aranızda. Neden biliyor musunuz? Bu tasavvufu yaşamadığınızı gösterir. Öyleyse bizim sözlerimiz suya yazılan yazılar gibi size ulaşıyor ve sizin onları tatbik sahasına almadığınız bir söz oluyor sadece, söylenmiş bir söz. Boşuna söylenmiş bir söz. Suya yazılan bir yazı. Tatbik edilmesi gerekli olmayan bir dizayn. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın bize öğrettiklerini biz sizlere boşuna mı öğretiyoruz? Bunca yıldır emeklerimiz boşuna mı? Sizlerle bir hukukumuz var. Bu hukuk Allah'ın nezdinde bizleri birleştiren en sağlam bağdır. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Biraz fedakarlık etmekle çok şeyleri pozitife döndürebilirsiniz hayatınızda. Neden bu kadar anlayışsızsınız? Neden nefsinize bu kadar tabisiniz? Neden sözlerimizi hayatınıza tatbik etmiyorsunuz da sadece dinliyorsunuz? Sözlerimi dikkatle yerli yerine oturtmaya çalışın. Unutmayın, Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Şu dünyadaki en halis kan sizinkidir. Ufukların efendisi olan Osmanlıların torunları olduğunuzu her alanda ispat etmelisiniz. Öyleyse sokaktan akan çamurlar sizi alakadar etmemeli. Sizin dışınızdaki insanlar her türlü rezaleti yapabilirler. Ama siz eğer bizi dinliyorsanız öyle olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar gibi olamazsınız. Siz Allah'ın sevgililerisiniz. Siz gerçek Osmanlı torunlarısınız. Öyleyse yanlışlıkları devam ettirmeyin.
kendinize gelin. Sözlerimizi dikkatle inceleyin. Ne demek istediğimizi anlamaya çalışın. Allah'ın size neler emrettiğini öğrenerek hayatınıza mutlaka tatbik edin. Aile yuvanızın bir mukaddes yer olduğunu, ibadetleri birlikte yapmanızın şart olduğunu, bunu en güzel şekilde gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın sıcak aile yuvalarınızda hepinize, çocuklarınızla, annenizle, babanızla, aynı yuvada yaşadığınız herkesle sonsuz mutluluklar getirmesini, Allah-u Teala'nın sizi her istikamette mutlu kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allah'a mesallâ alâ Muhammed Eûzübillâhimineşşeytanirracîm. Hamdülillâhi rabbil âlemîn errahmânirrahîm mâliki yevmiddîn. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim velâddâlin. Esselâmu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak, Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebetler, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saatini kazanmasını, dünya saatini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaştırmak.

ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna girdikçe her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani, mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki, çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir, yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar, sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Aa, benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikati

60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi. Daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah-u Teala'dan dilediğiniz an, Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir. Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlılarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler, kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiiyet müessesesini

0: yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İyi ama bu kadar üniversitede bu kadar ilim okunuyor din adına, isimlerini bile doğru dürüst bilmiyoruz o okunan ilimlerin. Evet, zaten problemimiz burada. O ilimler var diye Kur'an unutulmuş. O ilimler yüzyıllar boyunca adım adım Kur'an-ı Kerim'in yerini almış. Ve insanları Allah'ın yolundan saptırmış. Ne olacak yerde saptırmış? Allah'ın yolunun dışında olan insanları Allah'ın yoluna alıp hidayete erdirecek yerde, insanları hidayetten saptıracak bir ilim çıkmış ortaya. Allah Teala ona peygamberi vasıtasıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla faydasız ilim denilmiş, dedirtmiş. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denildi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin, ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde, ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Öyleyse her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, edilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî. Ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel Asri al zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olacaklar olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, felah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların, özellikle din öğretenlerin bundan haberleri bile olmadığını görüyorsanız, bütün ikazlarınıza rağmen onlar hala konuyu ciddiye almıyorlarsa, 60 milyondan fazla insan cehenneme gidecekse, bu ihmal sebebiyle ya da bu kasıt sebebiyle, o zaman üzülmez misiniz sevgili kardeşlerim? Cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saadetinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, ikinci kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, faz ve salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor, zülmani kapıya kadar itiyor ve baskı sebebiyle zülmani kapıya ulaşan mühür zülmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır. Diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumanda olan akıl, taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl, Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasakların da serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri için de geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu konumuzun başlangıcı, kim nefs tezkiyesine başlarsa, başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsine dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahseni takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında, bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz. Sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli, zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez. Bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah-u Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz, hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur, emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsiyle ruh arasındaki savaş sebebiyle dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir, yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa Allah-u Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinde yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah-u Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı, Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam 249'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım. Ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50-%50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen, bu muhtevada İblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirseniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla, fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirsiniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı, öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza, en sonunda iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Aleyhim kâlin maktubi aleyhim ve lallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet sevgili kardeşlerim. Maksat kalp kalbe gönül gönüllü olmak. Maksat Allah ile birlikte olmak. Biz ne zaman sizinle bir sohbet yapsak mutlaka Allah ile gene birlikteyizdir. O zaman sizler, biz, Allah bir üçlü oluşturuyoruz. Ne zaman sizinle bir sohbet yapsam sevgili kardeşlerim, içim ferahlıyor. Huzur ve mutluluk buluyorum. Size de huzur ve mutluluğu ulaştırabilmek için gayretimiz. İnsanlar var, ömürleri geçer, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Hep mutsuz bir hayatın içinde, bir kısır döngüde döner dururlar. Allah ile uzaktan yakından hiçbir ilişkileri yoktur. İnsanlar var, Allah'ı tanırlar, Kur'an'a inanırlar, edinlerini yaşamak isterler, yaşadıklarını da zannederler. Bunların bir kısmı din adamları sevgili kardeşlerim. 87 bin katasıyla kocaman Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama dinin yaşanan kesiminin İslam'ın 5 şartından ibaret olduğunu düşünüyorlar ve buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, din bizim dinimiz, İslam dini. Din Tek bir din, başka bir din hiç olmamış. Dinlerin incelemesini Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da, yani Hazreti Musa'ya indirilen kitapta da, İncil'de de, yani Hazreti İsa'ya indirilen mukaddes kitapta da, ikisi de mukaddes kitap, Kur'an'da da, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünün de 7 Safa ve 4 Teslim'i içerdiğini görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçünü de ciddi bir şekilde incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Bu kitap, bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'ya da aynı şeyi söylüyor. Hazreti İsa'ya da aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeyi söylüyor. Ve kitaplara geçmesini istiyor Allah-u Teala bunun. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Yani aslında aynı dindir. İnsanlar değişiklikleri oluşturmuşlar. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu değişiklikte insanlar dinin bir kısmını yok etmişler. Şeytan hiç boş durmuyor. Şu anda nasıl faalse büyük bir aşkla Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarını birbirine düşürüyorsa, bütün devirlerde aynı şeyi yapmıştır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlığı körüklemiştir. Bir, insanları Allah'tan ayırmayı düşünmüş ve başarmıştır. İki, başarıp başarmadığını gelin beraberce inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın bize öğrettiği biçimde incelediğimiz zaman, yani bütün Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki 8530 sayfalık 19 ciltten oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsirimizi Allah Teala bize nasip etti. Allah söyledi, Allah yazdırdı, biz de yazdık. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Ve de ne kadar Kur'an-ı Kerim yazan din adamı varsa hepsinin korkunç bir yanlışı oluşturduğunu gördük. Ne gördük? Şunu gördük. Hidayet ortadan kaldırılmış, yok edilmiş. Nedir hidayet sevgili kardeşlerim? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah, Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak, hüdallah hidayettir. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha söylüyoruz. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bir de şunu söylüyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, huve, işte o el hüda, hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet dediğimiz şey İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ne yaptık sevgili kardeşlerim? Tüm Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek gözden geçirdik. Hidayet kelimesinin geçtiği bütün ayetleri tek tek taradık. Bütün kitapların, Kur'an tefsirlerinin, Kur'an meallerinin bir dökümanını yaptık. Hangi ayette, hangi surede, kaç ayete hidayet kelimesi geçmişse hepsini tek tek inceledik. O zaman elimize geçen 24 tane zannediyorum Kur'an-ı Kerim mealiydi. Hepsinde bunu inceledik ve korkunç bir hayal kırıklığına uğradık. Bir hüzün çöktü içimize sevgili kardeşlerim. Neden hüzün çekti? Çünkü hidayet kelimesinin açık ve kesin bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde yok edildiğini gördük. Arkasında ne olduğunu inceledik. Şunu öğrendik ki insan ruhunun vücuttan ayrılmasıyla insanlar öleceklerini zannediyorlar. İşte bu şeytanın korkunç bir yalanı, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatası, şeytanın korkunç bir yalanı. Bu yalanı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğrettiği standartlarda incelemeyen, incelemek imkanı da bulamazlar zaten. Allah'ın öğretisi yoksa hep kendilerinden evvelki alimlerin öğretisinden hareket edeceklerdir. Onlar da hidayeti hep gizlemişler. Gizlemelerin arkasında inandıkları bir gerçek sebep var. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatasına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuda bağlı değildir. Ruh Allah'ın ruhudur ve dilediği an vücudu terk eder, ruhunuz bile duymaz. Dilediği an tekrar vücudunuza girer, ruhunuz bile duymaz. Yani hissetmezsiniz demek istiyoruz. Ayrılan ruh olduğuna göre ruhunuz bile duymaz sözü sadece bir espri. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz için sizlere en güzel şekilde, en hoşlanacağınız şekilde, sizi konulara daha çok yaklaştıracak şekilde hitap etmek istiyoruz. Onun için ara sıra böyle küçük espriler yapmayı da sakıncalı bulmuyoruz. Ruhunuz ruhunuzdan ayrılınca, ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca ruhunuz bile duymaz. Bir espridir çünkü ayrılan zaten ruh. Ve sizden hiç izin almaz. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, gider. Sevgili kardeşlerim, işte ruh, fizik, vücut ve nefs üçlüsü bir insanın bütününü oluşturur. Bütün insanların fizik vücudu vardır. İşte bu gördüğünüz fizik vücut. Nefsi vardır. Nefsinizi de çok iyi tanıyorsunuz. Neden tanıyorsunuz? Çünkü geceleri rüya gördüğünüz zaman nefsinizin gözlerinden görürsünüz. Nefsinizi görürsünüz. Nefsiniz rüyayı yaşar. Bu rüya aleminde zaman mefhumu geçerli olmadığı için bazen ölmüş olan yakın dostlarınızla, akrabanızla birlikte olursunuz. Ama onlara eski günlerle alakalı şeyleri sorduğunuz zaman aldığınız cevaplar sizi mutlaka tatmin eder ki o sizin ablanızın ruhudur, annenizin ruhudur, babanızın ruhudur, amcanızın ruhudur, ölen bir arkadaşınızın ruhudur. Ama sevgili kardeşlerim, hakikatleri aktarırlar. Çünkü onu yaşamıştır ruh. Onu yaşamıştır nefs. Rüyalar nefs adlı vücudunuzla görülür. Ve rüyanızda uçtuğunuzu da görebilirsiniz. Nefsler uçabilir. Ruhlar da uçabilir. Fizik vücutlar da uçabilir ama ruh o fizik vücuda örtü olduğu takdirde böyle bir şey mümkün olabilir.

Nefsiniz vücudunuzu terk eder. Ve de galip bir ihtimalle berzah alemine gider. Yani sizden evvel, sizlerden evvel rahmetli olanların, ölenlerin nefslerinin yaşadıkları aleme. Hayretle görürsünüz ki ailenizden evvelce ölenler yine hepsi bir aradadırlar. Yine aynı o eski evlerinizde yaşadığınız hayata benzer bir hayat yaşanıyor. Ve herkes mutlu. Hastalıktan ölen de mutlu. Başka bir sebeple ölen de mutlu. Bir arada, ondan evvelkiler de bir arada var. Daha evvel ölen halalarınız, büyük babalarınız, daha onların babası, annesi, sevgili kardeşlerim, bu beraberlik bir mecburiyet değil. Ama birçok ailelerde böyle oluyor. Neyi görüyoruz burada? Burada şunu görüyoruz. Allah Teala her şeyin en güzelini gerçekleştiriyor. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruh üflediği mahluk. Yani kainatta Allah Teala sadece insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. İşte nefse fizik vücuttan oluşan Adem Aleyhisselam bir de ruh almış. Allah Teala kendisine üfürmüş ve ondan sonra kim doğduysa Adem Aleyhisselam'dan Havva anamızdan kim doğduysa 1200 senelik ömründe yüzlerce çocuğu olmuş. Her birinin çocuklarının da çocukları olmuş. Çocuklar, torunlar, torunların, çocukları, torunların, torunları 1200 yıllık hayatında Adem Aleyhisselam'ın her 25 yaşında bir oğlu ve kızı ölense yüzlerce, binlerce torun oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, ayrıca o evlenenlerin de daha sonraki batında çocukları evleniyor birbiriyle. Onların da çocukları oluyor. Böylece kim bilir kaç bin tane kişi Hazreti Adem zamanında o öldüğü devreye kadar onunla birlikte yaşadı. Sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. İnsanlar hayatta ya olayın farkına varırlar, Allah'ın dünya hayatında Kur'an ayetlerine göre kendilerine nasip kıldığı mutluluğu yaşamak isterler, akılları başlarında olanlar. Ya da hiç dinle alakalanmazlar, serseri bir hayat yaşarlar dünya üzerinde. Bir de üstelik etrafa kafa tutarak. İşte Darwin bu saflardan bir tanesidir. İnsanın maymundan türediğini ifade eder. Hiçbir hayvana Allah-u Teala ruh vermediği için, hayvanların sadece nefsleri ve fizik vücutları olduğu için bir maymundan gelen bir insanın da maymunun torunu olması dolayısıyla ruhla bezenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, neresinden olursanız bir safsatayla karşı karşıyasınız. İnsanlar ne Tevrat'a, ne İncil'i, ne Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğretisi olarak düşünüp de bütün kitapların anası olarak kabul etmezler. Onlar için din ayrıdır, ilim ayrıdır. Oysa din ilmin bütününü ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.

Her şeyi bu kitaba yerleştirdik. Derinine girebilirseniz, Allah'tan sorabilirseniz, cevap alabiliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her şeyi içerdiğini göreceksiniz. Atıflar yapılmıştır, kapalı cümleler ifade edilmiştir ama ifade edilmiştir. Her kavme ard arda Resuller gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir kavim, o kavimden olan birisi, yani kavim bir kavim Resulü mutlaka yaşar. Şu anda mesela dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, ne kadar dil konuşuluyorsa, onların hepsinde Allah Teala'nın bir Resulü şu anda hayatta. Öldü Resul diyelim. Ne olur? Ölürse Allah Teala onun yerine derhal yenisini tayin eder. Zaten o ölmeden evvel Allah Teala yenilerini yetiştirmiştir. Onlara verdiği ilhamla. Onlara verdiği daha sonraki adı vahiydir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Resullere, peygamberlere vahyeder. Vahiy kelimesi hep bir yanlış anlamı ifade eder. Allah kimseye vahyetmez derler. Sadece Resullere vahyeder. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah Teala nebilere vahyeder. Allah Teala dilediğine vahyeder. Hiçbir insanla konuşmamız olmamıştır. İlla vahiy ile veya bir perdenin arkasından diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala yerlere ve göklere vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Firavun'un karısına da vahyettiğini söylüyor. Ki Hazreti Musa'yı Nil Nehri'nden alsınlar diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevgisi muhteşem bir sevgi. İnsansınız. Ve Allah Teala istiyor ki herkes kendisine emanet olan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırsın. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ruhunu ulaştırmak isterse, ben onların hepsinin ruhunu kendime ulaştırırım. Üstelik onlara hiçbir zahmet de çektirmem. Bunu büyük bir zevk içinde yaparlar. Öyle midir? Evet, öyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, gerçekten kalpten bir dilek tahakkuk ettiği andan itibaren o kişi büyük bir mutluluğun içine girer. Nasıl girer? Evvela Allah Teala o öyle bir kişiye mürşidini gösterir. Mürşidine, bu kişi mürşidini gördüğü zaman Allah'ın gösterdiği mürşid olduğu için o mürşid onu çok sevecektir. O da mürşidini çok sevecektir. Mürşidine ulaşıp mutlaka tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılır. Vücudundan ayrılırsa ne olur? Ana dergaha gider. Devrin imamının dergahına. Nerede tabi olmuşsa, hangi mürşide, hangi dergahta tabi olmuşsa o dergahta ruh vücuttan ayrılır. Ama orada kalmaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahıdır. Orada erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında, cinse
cinler safında yer alır. Sevgili kardeşlerim ve seyrisülük adlı bir yolculukla insan ruhları önce birinci kata kadar çıkabilirler. Diğerleri yükselecektir. Kimler? Onlardan daha evvel yola girmiş olanlar. Onlardan daha evvel bir mürşide tabi olup da ruhları vücutlarından ayrılmış olanların bir kısmı birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilecek vaziyettedir. Sevgili kardeşlerim, her bir ulaştığınız yer bir merhaledir. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde yapılır. İkinci katta su arınma havuzlarında su arınır insan ruhları. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde hem üst katta hem alt katta secde edilir, namaz kılınır. Dördüncü katta Beytül Haram'ın altında, beşinci katta Beytül Makdes'in altında secde edilir. Altıncı katta her tarafın karanlık olduğu fakat sadece içeriden bir ışık sızdığı bir insan vücudunun oraya son giren insan vücudunun şeklini alan bir kapıdan girilerek orada sıfkatullah olunur. Yani Allah'ın boyasıyla boyanılır. O sıfkatullah olma olayı Allah'ın boyası dediğimiz oradan sızan ışık çok açık yeşil, fosfor yeşili rengindedir. Ve insanların yüzü ve elleri dışarıda kalan yerleri o renkten tesir almaya başlar. O ışıktan. Sonra onların elleri ve yüzleri o renge büründüğü zaman o kişi bu konudaki görevini tamamlamıştır. O zaman vücudunun, o yüzünün ve ellerinin o yeşile, çok açık yeşil beyaza, fosfor rengine benzeyen el ve ayaklı, el ve yüzde çatlamalar söz konusu olur. Deriler çatlar. Bu çatlama olayı tamamlandıktan sonra o kişiye ilat giydirilir. Orada altıncı katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü var. Boşlukta durur. O kürsü hilatın giydirildiği yerdir. Ne olur? Orada hilat giydirilir. Bu hilat giydirilmesi önemli mi? Evet. Hilat giydirildikten sonra bir de eline kılıç verilir. Ve de kişi elindeki kılıcı oru yukarıya doğru kaldırarak tavandan ayrılır.

Yedinci gökyüzüne çıkar. Yedinci gökyüzünde muhtevaya baktığımız zaman evvela bir sıra görürüz. Sağdan sola doğru uzanmış. Sağ tarafta ve sol tarafta yetkililer.

Herkesin kader hücreleri kendi önünde yer alır. Altıgen kader hücreleri. Yani kişinin yarını önündeki ilk kader hücresindedir. Ondan sonraki günü ikinci kader hücresinde. Altıgenler arda arda gider. Kişinin ne kadar ömrü varsa o kadar altıgen doludur. O günlerle doldurulmuştur. Yani kişinin geleceği bellidir. Sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Sıfırlayan diyoruz. Sıfıra o kadar yakın bir rakam ki onu sıfır saymakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası Allah-u Teala'ya göre bütün zamanlar geçmiştir. Allah-u Teala'ya göre onun zaman dizaynına göre kıyamet kopmuştur. Allah-u Teala'ya göre insanlar ve insanlardan erkekler ve hanımlar ayrı ayrı cennetlere veya cehennemlere yerleştirilmiştir. Herkesin kader hücreleri hayatının sonuna kadar neler yapacağı, şimdi yaşayanların da, bundan evvel yaşamışların da, bundan sonra yaşayacak olanların da kader hücreleri iki ayrı yere noktalanır. Allah Teala ebrarın kader hücreleri illiğindedir diyor. Diğerlerinin sicindedir diyor. Ebrar cennete girecek olanlar, diğerleri cehenneme girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. İki grup kiramen katiben meleği, birinci grup yazdıklarını, sizin bütün hayatınızı fizik olarak filme çeken, eksiksiz olarak her saniyeniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı bir üç boyutlu hayat filmini alınır. Kıyamet günü bunu seyrettirirler size. Fizik vücudunuzun yaptığı, vücuda getirdiği bütün olaylarda etrafınızdaki insanlarla beraber sizi gösterirler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her olay yaşanırken her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Boş yok. Bir insan şöyle düşünebilir. Ben şu anda zikretmiyorum. Ama kimseye kötülüğüm de yok. Zikretmediğim için derecat kazanmıyorum. Yani namaz kılmıyorum, derecat kazanmıyorum. Namaz, derecat kazanacak olan olaylardan herhangi birisini yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum diyor. Ama diyor kimseye kötülüğüm de yok. Derecat kazanmıyorum ama kaybetmiyorum da. Hayır sevgili kardeşlerim, kaybediyorsunuz. Zikir yapan kişi derecat kazanır. Yapmayan kişi devamlı derecat kaybeder. Öyleyse kaybetmeniz de çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Evvela diyor ki zikir yap. Bunun manası arasına zikir yap. Sonra ikinci ayet-i kerime çok zikir yap şeklinde. Üçüncü ayet-i kerime ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de Allah-u Teala'yı zikredeceksek, otururken de zikredeceksek, yatarken de zikredeceksek bir insan üç haldedir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yan üstü yatıyor. İşte üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Diyor ki vele zikrullahi ekber. Zikir en büyük emanettir. Kur'an-ı Kerim oku diyor ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder.
Sonra da ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve zikir en büyük ibadettir diyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üst seviyede bir ibadet. Öyleyse ayaktayken de zikir farz, otururken de zikir farz, yanüstü yatarken de zikir farz. Üç ayın üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış. Böyle bir muhtevada devamlı olarak kişi zikir yapmak durumunda. Onun için Allah Teala'nın daimi zikre ulaştırdıkları sesle Allah Allah Allah diye zikir yapmazlar normal standartlarda herhangi bir iş yaparken, konuşurken. Ama içindeki ses, kalbindeki ses devamlı olarak Allah Allah Allah Allah diye tekrar eder. O kişi bunu hisseder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyi sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuz. Ve zikir insana çok mutluluk veren bir müessesedir. Allah Teala da onun için zikrin devamlılığını farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini koymuş. Zekrünallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim diyor. Zekrünallâhe Allah'ı zikret ve Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Başka bir şey de kalmadı. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir alternatif yok. Yani Allah Teala daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin zikri farz kılmış insanlara? Daimi zikri neden farz kılmış? Çünkü istiyor ki herkes en büyük mutluluğu yaşasın. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, birinci evrededir. Allah'ın mürşidine ulaşır, tabi olur, ikinci evre. Ve tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Hangi dergaha tabi olduysa o dergahın seyri sülüktekilerine karışır. Sonra hepsi devrin imamının dergahına ulaşır. Ve de Devrin İmam'ın dergahından Seyri Sülük isimli yolculuk başlar. Ve ise Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, mürşide tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması 2, ana dergaha ulaşması ve yolculuğa başlaması. Seyri sülükün sonunda ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü kademe ruhun Allah'a ulaşması. Ve dolayısıyla teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi. 5, muhlis olmak. 6, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. İşte burada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin farz kılındığını görüyoruz. Bütün insanlar bunları gerçekleştirmek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala daimi zikre ulaşmanızı farz kılmış üzerimize. Onu söylüyor. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demiş. Evvela az zikret diyor, sonra çok zikret diyor, sonra da Allah'ı daimi olarak zikret diyor Allah-u Teala. Varmak istediği sonuç, herkesin bu hedefe ulaşması. Bu konuda bütün insanlara garanti veriyor Allah-u Teala. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, yapacağınız şey bu kadar.
Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri, hepinizi çok seviyor. Hepiniz insansınız. Ve de istiyor ki hepiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti versin size. Mürşidinize tabiyette ikinci kat cenneti versin. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ama siz ulaştırmışsınız gibi üçüncü kat cennete sizi nail kılsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü üçüncü kat cenneti elde etmek için nefsinizin kalbinin yarısını Allah-u Teala nurla dolduruyor. Ve nefsinizin kalbi yarı yarıya nur dolduğu zaman dünya mutluluğunda %50'si, %51'i size Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Devam ederseniz yolunuza dik çöküşe tırmanacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için günde 18 saat zikretmeniz gerekecek. Daha öteye geçmek istiyorsanız nefsinizi teslim edeceksiniz. Daha bir zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Muhlis olmak istiyorsanız zikrinize gene devam edeceksiniz. Ve de daimi zikre ulaşan siz daha sonra irşada memur ve mezun kılınacaksınız. İradenizi de Allah-u Teala'nın teslim olmasıyla. İşte bu olayın bütünüdür. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak Allah tarafından garanti ediliyor. Ve bütün insanların sadece bir talebine kalmış. Ve de bu istek tahakkuk ettiği takdirde, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Onun ruhunu. Ve sanki o kişi bunu kendi gayretine yapmış gibi onu mükafatlandırıyor. Üçüncü kat cenneti veriyor. Yetmez, dünya mutluluğunda %51'ini veriyor. Bu kişi yarı yarıya mutlu bir hayatı garanti ediyor. Bir ömür boyu o günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ondan, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, acaba herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz? İşte öyle bir dünya şu anda bir hayal dünyası gibi görünüyor. Ama mümkün sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşayanlar arasında bu çok zorluk çekmeden ulaşılacak olan bir hedeftir. Tasavvufun dışında olanlara sesleniyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin.
Dilerseniz mürşit ihtiyacı duyacaksınız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bir defa da göremezseniz birkaç defa hacet namazını kılıp mürşidinizi soracaksınız. Sorun da mutlaka Allah Teala gösterecektir.

Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Ulaşamıyorsanız ona tabi olanlardan tabiyet veren birine tabi olabilirsiniz. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın yoluna girerse nefs tezkiyesi onun için bir kesin hüviyet taşır. Yani o kişi nefsindeki afetleri yok etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de bunun bir tek ilacı vardır. Nefsin kalbindeki afetleri yok etmenin bir tek ilacı vardır. O ilaç zikirdir. Bu zikir zikrullah'tır. Yani Allah ismiyle zikretmektedir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde ya böyle diye sessiz bir şekilde veya dilinizi bile kımıldatmadan, ağzınızı bile kımıldatmadan iç dünyanızdaki bir sesle sevgili kardeşlerim, mutluluğun temel yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu odur ki, kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime ne kadar mutluluk sağlayabilirseniz, sizin gayretiniz bu mutluluğu ne kadar oluşturursa, siz de aynı mutluluğu o kişinin paralelinde yaşarsınız. Allah size yaşattır, yaşattırır. Öyleyse Allah'ın mutluluğu yaşatması bizim gayretimize bağlıdır. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere yola çıkarsak, gayemiz bu olursa ve bunda ne kadar başarı sağlayabiliyorsak, kendimiz o kadar mutlu oluruz. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, yapmamız lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak, bunun için yaşasak, ki Allah'ın herkesin istediği budur, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir kurtuluş yolu doğuyor. Kim başkasına mutluluk vermek üzere bir gayretin içinde olursa, o kişi mutluluk vermek istediği kişiden daha fazla mutlu olur. Çünkü Allah Teala kim başkasına mutluluk vermek üzere yola çıktıysa onu mutlu eder. Mutluluk vermeye çalışmak bir mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar arasında ahenk, fikir beraberliği ve ruh beraberliği oluşur. İnsanlar birbirini sever. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk adımı atmıştır. Hacet namazını kıldığı zaman, boy abdestini alıp da hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda zikir onun için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelir. Ve o zikirdir ki o kişi zikrettikçe Allah'ın katından nurları onun göğsüne, göğsünden kalbine

taşır. Ve kalbindeki çekim kuvveti gelen nurları, rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat isimli başlangıç nurları o kişinin kalbine ulaşır ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Nefsimizin kalbi bu fazıllarla doldukça mutluluğumuz hangi seviyede nurlar kalbimize dolmuşsa yüzde o kadar gelişecektir ve mutluluğumuz devamlı olarak zikrimizi arttırdıkça daha çok artacaktır. Günde 12 saat zikir yapan bir kişi mutluluğun %50'sini yaşar. 18 saat zikir yapan bir kişi %75'ini yaşar. Ama kim zikirle uyur ve zikirle uyanırsa o uykudaki devreyi de zikirle geçirmiş olan birisidir. O asıl büyük mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan zikrin size sağladığı bu şaşmaz, mutlak hedefine ulaşan mutluluğun yanı başında sizin kendi gayretinizle elde edeceğiniz bir başka mutluluk daha mevcut. Başka insanları mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah-u Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Bir başka ifadeyle başkalarını mutlu etmek mutluluğun ta kendisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolumuz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçmeli. Ne kaybederiz? Zamanı pozitif istikamette harcadığımız için devamlı derecat kazanan birisi oluruz. Kaybetmeyiz, kazanırız. Eğer başka bir şeyle meşgul olmuş olsaydık, zikrin dışında herhangi bir şey bize derecat kazandırmayacaktı. Ama Allah'ın emirleri var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Bunların her birisi Allah'ın emirleridir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan tek bir faktör var. O Allah'ın ismini bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devamlı tekrar etmesi halidir. Bu onun manevi tekamülünün işaretini taşır. Çünkü mürşidine tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ruh ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi gene evliyadandır ama artık ermiş evliyadandır. Sevgili kardeşlerim, bazen evliyalardan diyoruz, bazen evliyadan diyoruz ama gramer kaidelerine göre doğrusu evliya kelimesinin çoğul oluşudur. Veli kelimesi dost demektir. Veliullah Allah'ın dostu demek. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hüviyeti Allah'ın dostu olmaktır. Mürşidine ulaşır, dostluk güçlenir. Ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre içinde o kişi manevi tekamülünün vuslat noktasına kadar ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte o kişi
Ermiş bir veli. Hadi normal standartlarda kullandığımız kelimeyi kullanalım. Ermiş bir evliya olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için inanılmaz kolaylıklar getirmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin sadece "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve bunu kalpten dilemesi halinde o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Böyle bir insana Allah Teala mutlaka mürşit aşkı verecektir, mürşit sevgisi verecektir. Kişi mürşidini hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Sorarsa böyle bir insana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince o kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet velayetin ikinci adımıdır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ruhlar kafilesine katılır. Ve kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Evvela birinci gök katına çıkacaktır ruhu. Diğer ruhlarla birlikte bir yolculuktur bu. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılacaktır. Bu yedi safhanın geçilmesi o kişinin ruhunun bir yolculukla o noktaya ulaşmış olan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o sadece bir geri dönüştür. Sahibine geri dönüş. Ne demek istiyoruz? Herkes doğduğu zaman Allah Teala herkese mutlaka ruhundan üfürür. Allah Teala herkese ruhundan mutlaka üfürür. İşte o üfürdüğü ruh bizler için bir emanettir. O emaneti onun sahibi olan Allah'a iade etmekle, başka bir ifadeyle teslim etmekle mükellefiz. İşte ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kişi normal standartlarda bunu mürşidine tabiyetten sonra gerçekleştirebilir. Ve kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an, tabiyet gerçekleştiği an, ruh vücudu terk eder. O mürşit hangi dergahın mürşidi ise o dergaha o ruh ulaşır. Artık orada eğitimini devam ettirecektir. Ve sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat gök katlarını
aşacaktır ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Öyleyse bunu yaşamak herkes için mümkün müdür? Evet, kesintisiz. Herkes için mümkündür. Kim Allah'a hacet namazını kılıp da Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ifadesini kullanırsa, bu abdesti alıp hacet namazını kıldığı zaman bunu yaparsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin yapacağı şey mürşide ulaşıp tabiiyettir. Mürşid neredeyse oraya gidip ona tabi olacaktır. Kişi mürşidinin kim olduğundan emin olmak istikametinde daha derin bir emniyete sahip olmak istiyorsa tekrar hacet namazı kılar, tekrar sorar Allah'tan ve Allah Teala'nın mutlaka aynı kişiyi gösterir. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kişi mürşidine ulaşacaktır, tabiiyetini el öperek gerçekleştirecektir. El öpme niçin önemlidir? Çünkü eller birbirine değdiği anda mürşitteki Allah'ın cereyanı mutlaka müride Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye ulaşacaktır. O mürşidi 1000 kişi talep etse, el öptükleri anda hepsine Allah'ın cereyanı mutlaka ulaşır. Bu cereyan kesintisizdir. Binlerce kişi tabi olabilir, hepsine cereyan mutlaka ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. O mutluluğun nefsin kalbindeki afetlerden arınmakla paralel bir seyir takip ettiğini hiç unutmamalıyız. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala dengeyle yaratmıştır insanı. Ona bir de ruhundan üfürmüştür. Ruh ise %100 hasletlerle doludur. Ne var ki Allah Teala bizlere emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Diyor ki dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Üzerinize bunu farz kılıyorum. Kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah Teala bunu defaatle üzerimize farz kılmış.

Allah'ı ve nezine amin diyor. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten, onların kalplerini yani zulmetten nura çıkarır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu bedavadan mı yapıyor? Hayır. Onun istediği şey dileğin, talebin bizlerden gelmesidir. Böyle bir talebin sahibi değilsek Allah Teala bizim ruhumuzu, Allah'ın ruhunu bize, bizim ruhumuzu kendine ulaştırmaz. Ulaştırmazsa kimse ermiş evliya olamaz. Evliya biliyorsunuz veli kelimesi dosttur. Evliya kelimesi onun çoğuludur. Aslında veliler demek ama evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz hepimiz. Ve Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey bu mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar buna muhtaçtır. Böyle bir dilekte bulunmadan ölen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösterecek ve o mürşidi sevdirecektir Allah Teala. Kişi Çin'de, Yemen'de olsa o mürşide ulaşmak ihtiyacını kalben öyle büyük bir şekilde hissedecektir ki nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşmaya çalışacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte tabiyetini gerçekleştirdikten sonra bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetle ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılır. O ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşacaktır. Ve 7. katta 7 tane soldan sağa doğru alemden geçecektir. Ve ruhu sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, bir yücelmek sistemidir. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğu söz konusu olacaktır. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, fani olacaktır, yok olacaktır. İşte bu fani olmak sebebiyle, Allah'ın zatında fani olmak sebebiyle bu noktadaki işleme fenafillah deniyor. Fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın zatının içinde fani olmak, yok olmak. Kim üfürdü bize ruhunu? Allah üfürdü. Ruh nereye döndü? Gerçek sahibi olan Allah'a döndü. Ve kişinin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başladı. Zikir, bu noktada kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın nurlarını taşır. Rahmet, faz ve başlangıçtaki %2 salavat nuru. Bu muhtevanın anahtarlarıdır. Allah Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onlara emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Bu isteme o insanları 3. kat cennete kadar ulaştıracaktır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse 1. kat cennetin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay, bu kadar Allah-u Teala'nın herkese nasip kıldığı bir muhteşem dizayn. Kişi sadece ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir talep bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine girmesi için yeterlidir. Bir talep, ama Allah Teala talebe karşı kayıtsız kalmaz. O talebi mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için böyle bir talepte bulunan kişiye Allah Teala derhal mürşid sevgisi verecektir. Mürşidi Allah tayin eder. Ve kişi hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah Teala'dan mürşidini sorar. O gece ona Allah Teala mürşidini gösterir. Göstermemişse o kişinin tekrar tekrar bu davete devam etmesi lazım. Neticede mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen nedir? Mürşide tabi olmaktır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük ismindeki seferini gerçekleştirmesi ve Allah'a ruhun ulaşması ancak bununla mümkündür. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine o kişiyi Allah'ın dostu yapmak üzere vücuttan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Peki o kişinin ruhu hep kendisini mi kalır?
hayatta olduğu sürece kendisinde kalır. Ancak öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri döner. Bu dönüş, ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Ruh Allah'tan üfürülmüştür ve Allah'a, sahibine Allah'ın ruhu geri dönmüştür. İşte ne mutlu onlara ki onlar şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun teslimi bir son değildir. Ama üçüncü kat cenneti mutlaka sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölse birinci kat cenneti mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölmüş olsun. O birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilir. Eğer kişi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabiiyet bu kişiyi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Ruh da vücuttan ayrılır.

Böylece o tabiye sırasında herkesin ruhu vücudundan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın ve neticede o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o ruh Allah'a ulaşsın. Öyleyse Allah-u Teala ne istiyor? İnsanların cennete girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, daha o kişi hiçbir şey yapmasa Allah'a ulaşmayı dileyip daha o zaman diledikten sonra ölse, bu kişinin gideceği yer cehennem değildir. Hiçbir şey yapmamıştır ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyenler mutlaka birinci katın anahtarını elde ederler. Mutlaka birinci kat cennete girerler. Bu kişi yaşasaydı Allah ona mürşit seviyesi verecekti. Onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetle beraber kişi ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Yaşarsa tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı ruh yolculuğu, seyri sülük adını alır bu yolculuk. Böyle insanlara da salik denir. Yani sülükte olan, Allah'a ulaşmakta olan insanlar, onların ruhu mutlaka, onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve Allah o kişiyi sanki o kişinin kendi gayretiyle bu iş gerçekleşmiş gibi, Allah onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde bu sözü vermiş. Böyle bir vaadi var. Allah'ın vaadini tutmaması hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için bir kişinin vuslata ulaşması, Allah'a ulaşması, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması o kişinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala için zorluk olabilir mi? O her şeye kadirdir. İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın ve üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Gayret sahiplerinin ise dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olmasını sağlar Allah Teala. Tabiyetten sonra ruh mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücut teslim olur. Sonra nefs teslim olur. Sonra kişi muhlis olur. En sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş destanıdır. Her seferinde bunu sizlere en açık şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın bundan muradı ne? Duymayanların da duyması. Ve mutlaka kendilerini cennete ulaştıracak olan bir talepte bulunması. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, bu talep kalptense mutlaka o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Kişi yaşıyor, kalpten olup olmadığını anlayacaktır. Çünkü Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Eğer gerçekten dilemişse, kişi o mürşide ulaşmak için büyük bir gayretin içine girecektir. Başka bir mürşid onu hiç alakadar etmeyecektir. Allah kimi kendisi için tayin etmişse hacet namazını kılıp, zaten gösterir Allah Teala ona, kılıp Allah'tan sorarsa,

0: Bu noktada mutlaka Allah Teala ona hacet namazını kılıp bu suali sorduktan sonra kişi ya o gece ya da birkaç gece içerisinde kısa bir devre içinde mürşidini mutlaka görür. Gören kişi o mürşide karşı bir sevgi duyduğunu otomatik olarak hissedecektir. Bu sevgi o kişinin kendisinin vücuda getirdiği bir sevgi değildir. Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşit sevgisidir. Sonuç mu? Sonuçta o kişi mutlaka mürşidine ulaşacak. Tabi olacak. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Yeter mi? Yetmez. 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin bu noktadan sonra Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve o kişiyi sanki kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kalarak. Dünya mutluluğunda yarısını mutlaka o kişiye vererek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için mutluluk vardır. Hiç kimse ben niye mutsuzum, Allah beni neden mutlu etmiyor diye serzenişte bulunamaz. Eğer o da Allah'a ulaşmayı dileseydi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi, mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktı. Ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracak. Ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin yaşıyor da mürşidine tabi olup ondan sonra ölmüş olsa ikinci kat cennetin yaşıyorsa ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin mutlaka Allah Teala sahibi kılacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bütün dünya insanları için bu saha açıktır, hedef bellidir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, öteki desinler daha sonra gelecektir. Ama bunu gerçekleştiren bir insan mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah-u Teala'nın hepinizi üçüncü kat cennetin değil, yedinci kat cennetin sahibi kılmasını, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin sahibi kılmasını Allah'tan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hamdolsun ki geride iz bırakan insanlığı Allah'a yaklaştırmak adına çok kilometre taşı geride bırakıldı. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları Allah'tan uzaklaştırmanın formülünü uygulamış. Önce Musevilerde bunu başarmış. Sonra Hristiyanlarda başarmış. Sonra da İslam'da başarmış. Bu üç dini birlikte incelediğimiz zaman bakıyoruz ki dinler arasında bir farklılık yok. Daha açık bir ifadeyle dinler yok. Sadece bir tek din var. O din Hz. İbrahim'in Hanif dini. O din Kur'an'da İslam dini adıyla anılıyor. Ve Kur'an her seferinde o dinin, tabi olduğumuz dinin, İslam dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Hanif dininin temellerine baktığımız zaman 7 Safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani din zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler zannettiğimiz inanç biçimlerinde üç ayrı kitaplı dinin muhtevasında Allah'a teslim olmaktan başka bir şey mevcut değil. Üç kitaplı dininde, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde verilerine, muhtevasına ciddi bir şekilde el atıp onu layık olduğu veçiyle incelediğimizde bir muhteşem dizayn görüyoruz. Üç dinde aynı din. Üç kitaplı dinde de Allah-u Teala o dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyoruz ki konuyu berraklaştırmak için daha derinine girelim, daha derinine girelim ve giriyoruz. Girdiğimiz zaman görüyoruz ki Hz. İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ifadeyle İslam dini, neden İslam adını almış? Onu çıkartıyoruz. Çünkü İslam, yani din, dört tane teslimden ibaret. Ruhun teslimi, fizik vücudun yani veçin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kime? Nereye? Allah'a teslimi. Allah bütün insanlara doğarken ruhundan üfürdüğünü söylüyor ve de geriye istiyor bunu. Üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor ruha. Rabbine rücu et. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve enibi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Rabbine dönmeyi dile. Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Münib ol. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve eslimu lehu. Ve ona, lehu, ona, her ne kadar Arapçada onun için deniyorsa da, lehu, onun için demek. Ama Türkçemizde ona diyoruz. Allah'a teslim ol. Ve teslim keyfiyeti gerçekleşiyor. Bu teslimler, ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak. Onun 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak, Allah için var olmak, her şeyin Allah için oluştuğu bir dünyanın farkına varmak, Rabbinizin
1: şemsiyesi altında, Rabbinizin himayesi altında yaşamam. Bir başka adıyla, başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarına vakfederse, onlar için hayatını devam ettirirse, başkalarına yardım etmek için, başkalarını mutlu kılmak için, onlara Allah'ın ilmini öğretmek için, mutluluğu öğretmek için kim hayatını vakfederse o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Mutluluk mu istiyorsunuz? Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Siz kendinizi unutursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Ancak o zaman Allah-u Teala size öğretir ki mutluluk Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu mutluluk odur. Sadece başka insanları mutlu etmeye kendisini adamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde insanlara bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyorlar mı? O zaman siz mutlu bir insansınız. Ama bunu sorun kendi kendinize, şunu göreceksiniz. Siz onları sevmişsiniz. Onları öyle sevmişsiniz ki kendinizden öne geçirmişsiniz. Onlar için yaşamaya başlamışsınız. İşte kim bunu gerçekleştirebilirse, başka insanlar için yaşamaya başlamışsa, hayatını onlara vakfetmişse ve o vakfettiği hayatı, o insanları gerçekten mutluluğa ulaştırmışsa, işte bu sevgili kardeşlerim, hedef bu. O zaman mutluluğa ulaştıran, mutlu olanlardan, hatta mutludan daha mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan ve onun avanesi bütün dünyada hakimiyeti ele geçirmişler. Ve insanlar kötü niyetlerin kasırgaları altında mutsuzluğa itilmişler. Her şey asli unsurlarından uzaklaşmış. Dinler arası bir düşmanlık oluşmuş. Dostluk kaybolmuş. İşte böyle bir ortamda bu karanlık dünyayı aydınlığa ulaştıracak olan şey Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın temel hükümleridir. Bu hükümler hiç değişmemiştir. Hükümleri incelediğimiz zaman Allah'ın 7 safa ve 4 tane teslimini görüyoruz. 3 kitaplı dininde aslı budur. Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Üçü de Hanif dinin üç özelliği vahdet, tevhid ve teslimdir. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, tek bir topluluk. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Geri kalanlar gizli şirkte. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Takva sahibi olamadığını söylüyor. Öyleyse üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkincisi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa, iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her peygamber zamanında bu olay mutluluk olarak yaşanmış. Hazreti İsa ve ana tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi 7 safayı ve 4 teslimi yaşamışlar. 28 basamaklık bir merdivende Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. Ve cehennemden kurtulmuştur. Evet, sadece bir tek dilekle o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O dilek de onun için yeterlidir. İşte bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah Teala, insana verilen bu mahluklarının hedef tayinini yapmış. Siz diyor, size üfürdüğüm ruhtan fizik bedeninizin içinde bulunan nefsten ve şu gördüğünüz baş gözle görülebilen fizik vücudunuzdan üç ayrı vücuttan oluşursunuz. Ruhunuz ve içiniz ve nefsiniz. Ama bu muhtevanın dışında kalan bir dördüncü faktör daha var. Sizin iradeniz. İrade bir vücut değildir. Ruh da, veç de, nefs de, üçü de aynı görüntüdedir. Kim kendi ruhunu görürse aynı hüviyette görür. Kim kendi fizik vücudunu görürse ruhuyla aynı hüviyette görür. Kim nefsini görürse fizik vücuduyla aynı hüviyette görür. Ama rüyalarınız nefsinizle yaşadığınız olayları gösterir. Bütün rüyalarınızda nefsinizle rüya görürsünüz. Ve de nefsinizin gözünden bakarsınız. Nefsiniz olarak yaşarsınız olayları. Fizik vücudunuz istirahatedir. Uykuya dalmıştır. ruhunuza, Allah'a, ulaşıp Allah'ın altında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıkmasına, asli unsurlarını kaybetmesine sebebiyet veren bir tek hain mahluk var. O şeytandır. İnsanoğluna kinli, Adem Aleyhisselam yüzünden Allah'ın huzurundan kovulduğu için buna Adem Aleyhisselam'ı sebep gösteriyor. Onun intikamcı düşünce stili. Halbuki Adem Aleyhisselam sadece bir yaratıktır. Yaratan Allah'tır. Salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilecek topraktan Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş ve ona sonradan canlandırdıktan sonra ruhundan üfürmüş. Bütün insanların içinde geceleri gerçek uykuya daldığı zaman vücuttan ayrılıp dilediği yere uçarak gitmek, sonsuz hızla gitmek imkanının sahibi olan bir nefse sahip olmaları. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi ölüp de bu dünyada ölüp de nefsleri orada yaşayanların alemidir. Aileler orada bütünleşirler. Ailenin ataları hepsi beraberdirler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah için olmak, bütün insanlar için bir vesiledir, bir hedeftir. Unutmayın, Allah Teala sizi yarattı ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu istiyor. İnsanlar Allah'ı tanıdıkça, Allah'a liyakat kesbettikçe, daha üst seviyelerde layık oldukça mutlulukları bunu paralel olarak devamlı artacaktır. İşte Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak gibi bir asli hedefin sahibidir. Başka bir hedefi yoktur insanlar için. İster ki herkes Allah'ı tanısın. Herkes Allah'a ulaştırması lazım gelen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Niçin Allah'a ulaştırsın demedik? Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi demek, ruhun Allah'a ulaşması demektir. İyi ama ikisinin arasında fark yok mu? Var. İnsan bir dileğin sahibidir. Ama Allah'ın da sözü var. Diyor ki, kim diyor bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura 13'te diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştevi iştiba eder, seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yeşâü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine, men, kişiyi, yünib. Münib olan, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen demek. Ruhunu, fizik vücudu dünya hayatını yaşarken kendisine, Allah'ın zatına ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yani böyle bir dilek Allah-u Teala için yeterlidir. Derhal devreye girer, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve sanki o kişi kendisi bizatihi ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandırır onu. Onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu cennet hayatının müjde hüviyetini ifade eder. Ya dünya hayatındaki müjde? Dünya hayatındaki müjde dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilemeden evvel mutsuz bir insandır. Dilediği anda her şey değişir. Allah Teala onu bir cennet bahçesinde yaşıyormuşçasına üzerine koruyucu bir kalkan koymak suretiyle onu şeytanın bütün insanları huzursuz eden gayretlerinden vareste kılar. Kişi şeytanın desiselerinden, hilelerinden, tuzaklarından hiçbirine yakalanmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o koyduğu kalkan sebebiyle şeytanın tesir etmek imkanını bulamadığı, böylece onu mutsuz kılamayacak olan şeytanın bütün öfkesine, kinine, intikam hislerine rağmen kişiyi kendisine ruhen ulaştıracağı güne kadar şeytanı asla o kişiye yaklaştırmaz. Şeytanın o kişiye en ufak bir zararı bile dokunamaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve 21. basamakta mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7 tane gök katını aşar. 14 ile 21 arasında 7 tane farklılık var. 7 safhada kişi ruhunu Allah'a teslim eder. 7 safhanın her biri bir gök katını temsil eder. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu Allah'ın insanları en çok seven, Allah'ın insan adı verilen mahlukuna hediyesidir. Cinler de aynı hediyenin sahipleri mi? Bir bakıma öyle sayılır. Çünkü cinlerde de nefs tezkiyesi söz konusu. Cinlerden her kim 7 safhada nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurabilirse o kişinin de nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur ve mutluluğun yarısını yaşamaya başlar. Ama cinlerde ruh mevcut olmadığı için ruhun Allah'a ulaşması diye, Allah'a ulaşması diye bir olay söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah Allah'ı bir tanıyabilirsiniz, onu bir görebilirsiniz. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu söylediğimiz ruhun Allah'a ulaşması olayı bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Diyor ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadar diyor. Geri kalanını biz yapacağız diyor. Sizi şeytanın hegemonyasından ruhunuz bize ulaşana kadar azade kılacağız. Şeytan size ruhunuzu biz kendimize ulaştırdığımız ana kadar hiçbir şey yapamayacak. İşte sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da bu hususlar yer almış. İncil'de de bu hususlar yer almış. Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de de bu hususlar yer almış. Üstelik İncil'i indirdiği zaman Allah Teala Tevrat'taki esasları İncil'de zikrettikten sonra bunların Tevrat'ta da her birinin varlığını ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e indirdiği zaman da bu esasların hem Kur'an'dan evvel indirilen İncil'de hem İncil'den de evvel indirilen Tevrat'ta var olduğunu söylüyor. Ve o devirdeki insanların da aynı esaslardan hareketle aynı sonuçlara ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. İşte o zaman bir sonuca varıyoruz. Üç tane kitap dedim var. Musevilerin dini, Hristiyanların dini, İslam'ın dini. Hayır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üçü de aynı dindir. İşte bütün dünyanın kana bulanmasının arkasında din ayrılıkları, mezhep ayrılıkları hep sebep olarak gösterilmiş. İnsanlar birbirlerine saldırmışlar, kan dökmüşler hep. Şimdi o devirdeyiz ki bunlar önümüzdeki yıllarda sona erecektir. Bütün dünyanın birbirini kucakladığı, bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu, İlluminati'nin ve şeytanın adamlarının hiçbir şey yapamayacak şekilde ellerinin, kollarının Allah-u Teala tarafından bağlandığı yeni bir devre gireceğiz. O devrin mimarı konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz size bugüne kadar birçok şey söyledik. Gördünüz ki söylediklerimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz dediğimiz zaman kendimizi mi kastediyoruz? Hayır. Bizi söyleten Allah'tır. O bizimle beraber olduğu için başka hüviyetteki hiçbir muhtevanın bizim üzerimizde bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse biz Allah içiniz. Allah için yaşarız ve unutulmuş olan, üçüncü defa unutulmuş olan bir dini, kainatın tek dinini bütün boyutlarıyla ortaya koymakla vazifelendirildik. O dinin adı Kur'an'da İslam dinidir. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ın da esasını teşkil eder, İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. tek Allah'ın gönderdiği, üç peygamberine gönderdiği üç kitap. İşte insanların bu hakikatleri bilmediği bir devrede Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din kültürü, üç ayrı dinin değil, bir tek dinin var olduğunu ispat etmiştir. O zaman aynı dinin mensupları neden birbirlerine düşman olsunlar ki? Sevgili kardeşlerim, tefrikayı yaratan şeytandır. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Kaç fırkaya ayrılacak diyor. Sonlar. 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yapılan incelemeler şu anda dünya üzerinde 72 ayrı inanç çeşidinin mevcut olduğunu tespit ettiler. 73. aranıyor. 73. yok. 73. ayrı bir fırka, o 72 fırkadan ayrı yeni bir fırka yok. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek yolunda bir gayretin sahibi olan insanlar, onlar 73. fırkayı oluşturuyor. 73. fırka, 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Ve insanlar birer birer ayakları suya ererek bu hedefe ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yeter ki Allah'la bir olun. Yeter ki Allah'a ruhunuzu hayattayken, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyin. İşte Allah Teala hepinizden bunu açık ve net olarak istiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Allah Teala istiyor ki hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırın. Bunun için de ulaştırmayı kendisi garanti ediyor. Diyor ki, siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece benden bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunca insanın ruhunu sen kendine ulaştırmışsın. Onlar senin evliyan olmuş. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Sözüm var diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım. Şura 13'ün dışında Allah Teala bunu söylüyor mu? Söylüyor tabi. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor, o dalalette olanların, herkes dalalette başlangıçta, o dalalette olanlardan hangisi bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. O kişi namaz kılmaktan hoşlanmayabilir. Ben onu namazı sevecek hale getiririm. Namazı ona sevdiririm. O kişiye zikir yapmak zor gelebilir. Ben onu zikrin sevgilisi yaparım. Zikir onu sever, o da zikri sever. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hisseder kendisini. Ben onu açlığı hissetmez hale getiririm. Ben onun nefsinin afetlerinin yarısını yok etmeyi garanti ederim, diyor Allah-u Teala. Ve onu böylece dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştırırım. Nefsin kalbindeki afetler olduğu için insanlar mutsuz. O afetlerin yarısını yok ettiğiniz zaman kişi %50'lik bir mutluluğa ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapıları açmış ardına kadar Allah-u Teala diyor ki isteyin, vereyim. Bana ulaşmayı dileyin, sizi kendime ulaştırayım. Nefs tezkiyesini dileyin, nefsinizi tezkiye edeyim. Zaten birini dilemek, nefs tezkiyesini dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Çünkü ikisi aynı noktada oluşur. 7 tane gök katının açılmasında nefse emmare, 1. gök kata çıkaran nefs hali, nefsi levvame, 2. gök katına çıkaran nefs hali, nefsi mühime, 3. kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mutmainne, 4. kata çıkaran nefsin durumu, nefsi radiye, Allah'tan razı olan nefsin, yani 5. kata çıkaran nefsin durumu, nefs-i mardiye, Allah'ın da kişiden razı olduğu 6. kata çıkaran nefsin muhtevasını ifade ediyor. Nefsi tezkiyeyle 7. gök katına ulaştırarak 7 alem geçtikten sonra sitet-i müntehadan Allah'ın zatına ulaşan bir hüviyeti alıyor muhtevasına. Ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunda var olmuştu. Şimdi Rabbine, gerçek sahibine geri döndü. Ama geri dönerken iz bıraktı. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla doldu. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesi gerçekleşti. Yani nefsin kalbinin yarısı tertemiz oldu. Allah'ın nurlarıyla doldu. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala insanlardan sadece bir dilekte bulunmalarını istiyor. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Beni de dünya mutluluğuna, mutluluğunun yarısına ulaşanlardan kıl. Böyle demediniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu Allah'a ulaştır. Bu da yeterli. O bir taşla sayısız kuş vurmak söz konusu. Ama önemli olan Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğinin anlaşılması. Başka hiçbir mahlukuna böyle bir mutluluğu vermemiş Allah Teala. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma mutluluğu. Başkalarında yok ki. Cinler de nefs tezkiyesi yapar ama hiçbir cinin zatında Allah'ın ruhu yoktur. Onlar ruhlarını yoktur ki Allah'a ulaştırsınlar. Bu insana has, kainatın en üstün mahlukuna has bir özelliktir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan olarak yaratıldığınız için, Allah-u Teala size ruhundan üfürdüğü için ve dünya mutluluğunun yarısını ve 3. kat cenneti size sadece bir tek dileğinizin karşılığı olarak vermeyi Allah garanti ettiği için onu çok sevin ve mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için görüyorsunuz ki bütün şartları Allah-u Teala hazırlamış ve size teslim etmiş. Siz bunları sadece bilmiyordunuz. Biz de bilmiyorduk. Allah-u Teala bunları bize öğretene kadar biz de bilmiyorduk. Neden biz seçildik, onu da hala bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var, bu konuda vazifeliyiz. Ve bu konuyu gerçekleştirmeden evvel de bize ölüm gelemeyecek. Ne zaman bütün dünyada sulh ve sükunu kurarız ve dünya bizim Allah'ın yardımıyla, Allah'ın bize verdiği emirlerle sağlayacağımız bu dünya sulhünü kurduktan sonra bütün dünyada tam bir mutluluk yaşanacak. Misli görülmemiş bir mutluluk. Bütün dünyadaki dinlerin mensupları anlayacak ki dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı öylesine kalbimizden, öylesine çok arzu ediyoruz ki, hem Allah-u Teala'ya yalvarmakla geçiyor günümüz, gecemiz, sizleri mutlu kılsın diye. Ama sevgili kardeşlerim, anahtar sizlerde. Başka insanlara bunları anlatalım. Sadece bir dilekle dünya mutluluğunun yarısına ulaşabileceklerini mutlak onlara açıklayalım. Onların da insan olmaları sebebiyle mutluluk hakları. Ama sadece şeytan onlara Allah'ın hakikatlerini örterek onlardan gizlemiş. Onlara engel olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok sevin. Sevin ve Allah'a ulaşmayı dileyin. Elbette bu sözlerimiz bütün dünyaya. Bizim kardeşlerimiz çoktan dilediler, çoktan Allah'a ulaştılar. Aralarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'ya hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Bunca nimetin karşılığını Allah'a nasıl öderiz? Ödeyemeyiz. Biz bir mahlukuz. Ne yaparsak yapalım, Allah'ın bu bedelsiz verdiği dünya saadeti, cennet saadeti hiçbir şeyle ödenemez. Hep Allah-u Teala alacak mıdır? Bizi yarattığı için, o hedefe layık kıldığı için, o hedefe ulaştırdığı için yaşadığınız sürece göreceksiniz ki savaşların bittiği, bütün insanlığın dünya sulhunu yakaladığı, kesintisiz bir mutluluğa ulaştığı bir yeni dünya nizamı mutlaka kurulacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi o günlerde bizimle beraber kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ki bizleri en çok sevendir. Ve en çok bizleri sevendir.

Ve bütün yarattıkların içinde sadece bir mahlukuna, insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Sadece insan için geçerli bir metinedir. Ruhun sahibi olmak ve o ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak, şerefine ermek. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne başka yaratıklarda Allah'ın ruh üfürmesi olayı söz konusu değildir. Bu insana has bir vetiledir. Öyleyse hepimiz başka bir mahluk olarak değil, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, insan ki Allah sadece ona ruhundan üfürmüştür. Bir nefs ve bir fizik vücuttan oluşan bir ikiliği Allah Teala ona ruh üfürerek üçlü haline getirmiştir. Biliyorsunuz ki başlangıç noktasında nefsimiz baştan aşağı afetlerle dolu. Allah'ın üfürdüğü ruh ise baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse Allah Teala'nın dengesi her zaman korunuyor. Biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık müessesesi. Ya da nekaküfte okağa ekmek. İşte baştan aşağı %100 afetlerle dolu bir nefse sahip kılındıysak, buna karşılık Allah Teala bize ruhundan üfürdüyse, ruhu incelediğimizde ne görüyoruz? %100 hasletlerle dolu. Afet ve haslet en kesin şekilde birbirinin zıttı iki faktördür. Afetler, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, onları asla gerçekleştirmek istemeyen, gene afetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Buna karşılık ruhumuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasaklarını da yerine getirmek istemeyen, yasakları işlemek istemeyen bir özellik taşır. Öyleyse iki zıt kardeş iç içe yaşamaktadır. Ne zamana kadar? Ta ki insan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidine tabi olsun ve ruhu vücudundan ayrılsın. Vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşacaktır. Her katta kendine düşen görevi gerçekleştirmek suretiyle birer birer gök katlarını aşacak, 7. gök katına ulaşacak. Demek ki katlarda hep

ulaşacaklardır. Ne olmuştu? Ruhu Allah bizlere ulaştırmıştı. Bizlere üfürmüştü. Ne oldu? Emanetini geri isteyen Allah'a ruhunu tevdi ettik ve teslim ettik. Hani ruh vücuttan ayrılınca insan ölürdü. Şu anda karşımızda bir ölü konuşuyor. Ruhu Allah'a ulaşmış olan biz. Canlıyız, konuşuyoruz. Ama ruhumuz yok. Bir emanet olarak ruhumuzu, ruh emanetimizi Allah'a ulaştırmak şerefine nail olduk senelerce evvel.

Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açık. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapılarını açmış, herkesin ruhunu kendisine teslim etmesini bekliyor. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim, ondan evvel İncil, ondan evvel Tevrat, yedi safa ve dört teslimi muhtevi olarak indirilmiş ve hepsini de üzerimize farz kılmıştır. Tevrat'ta da yedi safa ve dört teslim var. İncil'de de yedi safa ve dört teslim var. Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslim var. Ne gösteriyor bu? Bu dinler yoktur gösteriyor. Sadece Allah'ın hanif dini var. Başka bir din yok. İslam dini diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i, Tevrat'ı ve İncil'i birer birer incelediğimiz zaman net olarak şunu görüyoruz. Yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor, iniş sırasıyla. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Bu konunun esasını oluşturur. Esas budur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide tabiiyet, böylece ruhun vücuttan ayrılması. Üç, ruhun Allah'a ulaşıp ilk teslimin gerçekleşmesi. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimi. Beş, mis olmak. Altı, Allah'a üst seviyede bir teslimiyet ve neticede yedi iradeyi de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle teslimi külliyle teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, ruh ve

ve nefs. Ruhumuz, veçimiz yani fizik vücudumuz ve nefsimiz. Bir de iradenin Allah'a teslimi var. Muhlis olmanın ötesindeki son olay, iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Başka dinlerin mensupları, Hristiyanlar İncil'i okuyorlar. Museviler Tevrat'ı okuyorlar. Üç ayrı kitabın mevcut olduğunu, birbiriyle alakası olmadığını zannediyorlar. Ama Allah-u Teala'nın bize yaptırdığı araştırma onu gösterdi ki İncil'de de sırasıyla konuşacaksak iniş sırasına göre Tevrat'ta da sonra indirilen İncil'de de en sonra indirilen Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim açık bir şekilde yer almış durumda. O zaman esaslara baktığımız zaman muhtevanın aynı olduğunu görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı denemekle başlıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef tektir. İnsan adı verilen mahluk mutlu olmaya layıktır. Çünkü Allah Teala sadece bu mahlukuna, insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. Yeryüzünde Allah'ın ruhunu taşıyan bir mahluk varsa o sadece insandır. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği tek bir hedef var. İnsan adı verilen kendisine ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olması. İşte Tevrat, işte İncil, işte Kur'an-ı Kerim. Hepsi insanın bu hedefe ulaşmasını temin etmek üzere ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini farz olarak muhtevalarını almışlardır. Tevrat'ta da ruhun ve için ve nefsin ve iradenin Allah'a teslimi farzdır. İncil'de de farzdır. Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Ve mutsuzluktan tam bir mutluluğa ulaştıran ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bu üç kitabında temelini teşkil etmektedir. Sevgili kardeşlerim, kavim resulleri bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka vardır. Resulsüz bir kavim hiç oluşmamıştır. Biz bütün kavimlere resul göndeririz diyor Allah Teala. Bir ve ard arda göndeririz diyor. Yani bir kavimde bir resul öldü, o kavmin resulü öldüğü zaman onun yerine mutlaka Allah Teala bir başkasını aynı anda tayin eder. Hiçbir kavmi asla resulsüz bırakmaz, bırakmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman aynı hüviyet yaşanır.
Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara Allah'ın ruhu üfürülür. Bu bir şereftir. İnsandan başka hiçbir mahluka böyle bir hediye verilmemiştir. Bu sebeple insan olarak yaratıldığımız için Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler Allah'ın ruhuna layık olan insan olarak yaratılmışız. Hedef olarak ne gösterilmiş? Hedef olarak Allah'ın verdiği ruh emanetini Allah'a ulaştırmamız gösterilmiş. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra şu fizik bedenimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete ulaşması söz konusu olacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim edecektir, teslim olacaktır. Daha sonra nefsimizdeki bütün afetleri yok edeceğiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman bu otomatik olarak gerçekleşir. O zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimiz de Allah'a teslim olur. Bu ulaştığımız merhalelerin bir son noktası var. O nokta irademizin de Allah'a teslimi noktasıdır. Bütün insanlar dilediklerini yapmak üzere serbest iradeyle yaratılmışlardır. Bu eşyanın tabiatına uygun yegane tatbikat sonucudur. Neden? Çünkü insan serbest iradesi olduğu takdirde dilediğini yapacak. Her dilediğini yaptığında derecat kazanacak veya kaybedecek. Derecat kazanacak, derecatı yükselecek. Veya derecat kaybedecek, derecatı düşecek. Böylece kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin Allah'ın cennetine girmesi söz konusu olacak. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa o kişinin de cehenneme gitmesi söz konusu olacak. Allah Teala cennet içinde, cehennem içinde 7 kademeden bahsediyor. 7 ayrı tür cehennem, 7 ayrı tür cennet söz konusu. Öyleyse insanlar serbest iradeli mahluklar olarak dilediklerini yapmakta serbest bırakılmışlar. Ama yaptıklarının hesabını vermekle mükellef tutulmuşlar. Bütün insanlar için Allah ile olan ilişkilerde teslimler konunun esasını teşkil eder. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bu herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, biz buna Allah'a ulaşmak diyoruz. Allah'a fizik vücut ulaşmaz. Allah'a Allah'ın ruhu geri döner. Geri dönerek ulaşır. Çünkü doğar doğmaz Allah ruhundan bize üfürür. Ve
üfürdüğü ruhu geri ister. Geri döndürmezsek ruh gene geri dönecektir. Çünkü öldüğümüz zaman ruh vücuttan ayrılır. Otomatik olarak ayrılır. Çünkü fizik vücut ölümle birlikte artık ruhu bünyesinde muhafaza edecek olan bir özellik taşımaz. Ruha başka bir alemin varlığı olduğu için bir görüntü olarak görünür sadece. Ruh onun içine giremez. Onun içinde kalamaz. Sadece bir görüntüdür. Bütün ölen insanlar için onların fizik vücutları artık ruh için bir görüntü haline gelmiştir. Sevgili kardeşlerim, aslında fizik vücut bir sığınılacak yerdir. Ne için? Ruh için. Allah-u Teala tarafından üfürülen ruh derhal o kişinin şeklini alır. Her şeyiyle o kişinin aynı bir ikinci vücut oluşur, bu ruhtur. Bir başka vücut daha vardır, nefsimiz. O da fizik vücudumuzun aynı görünümdedir. Fizik vücudumuz yaşadığı sürece bu böyle devam eder. Ne değişiklikler geçirirsek ruhumuz da nefsimiz de görüntüde aynı değişiklikleri alır. Sevgili kardeşlerim, sonunda ruhumuz mutlak olarak Allah'a geri dönecektir. Bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olmak için çok ciddi bir iç talebin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Ve bu kişi her şeyden kesilip mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmak için can atar ve neticede ona ulaşıp tabi olur. Tabiyetle beraber o kişinin vücudunun aynını oluşturan ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlara katılır. Bu ruhlar 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alem soldan sağa doğru geçecektir. Neticede son noktada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayacaklardır. Küresel şeffaf hücrelerde burada sitedin müntahaya ulaşacaklardır. Yani en son noktadaki ağaca, oradan Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecekler ve Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah'ın zatında yok olacaklardır. İşte bir insanın hidayet vetiresi budur. Hidayet, insan ruhunun bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla tamamlanır. Bu birinci hidayettir. Ruhun hidayetidir. İkinci etapta kişi zikrini arttırarak
fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İkinci hidayet. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet, nefsin hidayeti. Ve son olarak iradesini Allah'a teslim edecektir. İradenin hidayeti dördüncü teslimi içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da farz kılınmıştır. Mukaddes kitapları incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka var olduğunu görürüz. 1. Mürşide taviyetin mutlaka var olduğunu görürüz. 2. Ruhun Allah'a ulaşmasının mutlaka var olduğunu görürüz. 3. Fizik vücudun teslimini görürüz. 4. Nefsin teslimini görürüz. 5. Muhlis olunduğunu görürüz. 6. Ve iradenin Allah'a teslim edildiğini görürüz. 7. 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Bunun ruhun emirlerine itaat, nefsin afetlerine karşı çıkış suretiyle gerçekleşmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah mutluluğu hedef gösteriyor. Ve istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için yollarını göstermiş. Bu 7 safa ve 4 teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üzerimize farz kılınmış ki hepsi Allah'ın kitabıdır. Hepsi aynı şeyleri emretmektedir. İşte bugüne kadar insanların haberi olmayan bu muhteva ezelden beri Tevrat indirilden bu tarafa mevcut. Daha sonra İncil'i indiren Allah-u Teala aynı esasları koymuş gene. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve bütün insanlık için hayatın mutlu bir dizayn içerisinde devam edebilmesi başka hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu teslimler gerçekleşmedikçe insanlar hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı sürdüreceklerdir. Neden mutsuz olduklarını belki anlayamadan ölmüş olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple insanlar mutlu olacaklarını zannederek çok para kazanmak isterler. Hep isterdik ki Allah-u Teala'dan bu çok para kazanmak isteyen herkese Allah-u Teala o kazanmak istedikleri paraları en üst seviyede versin ve insanlar görsünler ki
O kazandıkları paralar istedikleri gibi harcasınlar ama onları mutlu edemez. Mutluluk bir insanın ruhunun, bedeninin, nefsinin ve iradesinin aynı paralelde bir bütünü oluşturmasıyla mümkündür. Allah'ın yardımlarına dayalı olmayan bir mutluluk inancı hiçbir devirde meyvesini veremez. Allah devrede yoksa mutluluk oluşamaz. Çünkü nefs afetlerini devam ettirdiği sürece hep mutsuzluk o insanı gelip devamlı rahatsız edecektir. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emrettiği hususları gerçekleştirmeyecektir. Hem emirlerin gerçekleşmemesi hem yasakların işlenmesi kişiyi devamlı huzursuz kılacaktır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin işlenmediği bir vücut ülkesi hiçbir zaman nefsleri arasındaki kavganın sülh-sükûna dönüşmesini sağlayamaz. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın dediklerini yapar. Nefse afetlerin boyutu kadar şeytanın dediklerini yapar. Zikir bu afetlerin boyutlarının giderek azalmasını ve daimi zikirle sıfırlanmasını sağlar. Afetler azaldıkça mutluluk çoğalır. Afetlerin sıfır olduğu noktada ise tam mutluluk yaşanır. Ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Bir başka ifadeyle mutlular sadece onlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insan herhangi bir sebeple sevinir. Ha, bu sevinç, o sebep vücuda geldiği zaman oluşur, ondan sonra kaybolur. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk devamlı bir vetiredir. Sevinç oluşur ve geçer. İşte nefsin afetleri devre dışı kalmadıkça bir insanın sonsuz mutluluğu yaşaması asla mümkün olamaz. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi temel faktör olarak yer almıştır. Demin saydığımız Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin teslimine kadar giden yedi safa Tevrat'ın da esasını teşkil eder ve dört teslim İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an'ın da esasını teşkil eder. Üç kitapta Allah Teala tarafından üç peygambere indirilmiştir. Muhtevaları, kelime dizisi ve ayrı ayrı konulara dokunması itibariyle birbirinden ayrıdır. Ama bu yedi safa ve dört teslim üçünde de aynı standartlarda indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yedi safa ve dört teslim açıklanmıştır ve bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Hazreti Musa devrinde yaşayan insanlara Tevrat
ile farz kılmıştır. Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa devrinde yaşayan insanlara Hazreti İsa tarafından Hazreti İsa'ya farz kılınarak ulaştırılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında ise ona Kur'an-ı Kerim indirmek suretiyle ulaştırılmıştır. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim 7 Safa ve 4 Teslim'i ihtiva eden 3 temel mukaddes kitaptır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey bütün insanların mutluluğudur ve sadece insanları mutlu kılmak ister. İşte insanların mutluluğu ve huzuru her şeyi en güzele bağlayan bir hüviyette var olmakta devam edecektir. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikçe arkadan gelen mürşide tabiyet, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi birbirini takip edecek ve kişi daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu bütün bu vetireler boyunca yaşayacaktır. Öyleyse üç kitaplı dinin 7 Safa ve 4 Teslim itibariyle birbirinden farkı yoktur. Detaylar elbette farklı olacaktır. Ama bu esas hiç değişmemiştir. Dünya durdukça değişmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutluluklara ulaşırsınız ve bu hedefe başkalarının mutluluğu ile ulaşırsınız. Yani başkalarını mutlu ettikçe mutluluğu yaşamış olmak. İşte Allah'ın bütün insanlara önerisi budur. Çünkü kim bir başkasını mutlu ederse Allah Teala mutlu eden kişiyi mutlu eder. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerine nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa, o üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah-u Teala Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler.
Bu Allah'la onların arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Kim Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa ki Allah Teala hepimizi sevmek ister. Bu ise hepimizin Allah'ı sevmesiyle paralel bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, sevmek, Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak. İşte hayatınızın hedefi bu güzellikler olmalı. Bunun için en çok ihtiyacınız olan şey insanları sevmektir. Ancak onları severseniz bu hedeflere yürüyebilirsiniz. Ve deneyin, sevmeyi deneyin. Size kötülük yapanı da sevmeyi dileyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz ve onun size söylediği kötü şeylere karşılık siz ona güzel sözler söyleyebilirseniz, işte siz Allah'ın emrettiği bir güzel davranışı vücuda getirdiniz. Allah Teala buna kötülüğe karşı iyilik diyor. Kim size bir kötülük yaparsa siz ona birkaç tane iyilikle cevap verin. Nefsi olan insanlar kendilerine kötülük yapanlara kötülük etmeye çalışırlar. Çünkü nefislerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu kılmak için
Bu hedefe yönelik olarak devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa, o zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında davranacaklardır. Öyleyse sizler onları affetmek büyüklüğünü gösterebilmelisiniz. Size kötü davranan birisini affederek ona en güzel davranışla davranırsanız, o kişi size ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın, yaptığı hatadan dolayı bir vicdan azabı duymaya başlar. Onun size yaptığı kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsanız, sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız, bu Allah-u Teala'nın indinde güzel bir sonucu oluşturur. Eğer insanları sevmezseniz ve bu sevginizi davranışlarınızla ortaya koymazsanız, ispat etmezseniz, o zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Oysa ki sizler Mihir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size ve kalbinize ulaşamazsın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar. Sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun. Sizden onlara akan şey, günün 24 saatinde sadece huzur olsun, mutluluk olsun, huzura ve mutluluğa davet olsun.
siz davranışınızla bu vasıfların sahibi olduğunuzu her an hissettirirsiniz. Eğer gerçekten bu vasıflar sizde varsa. Öyleyse birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz. İç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak. Onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilirler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur. Size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir. Karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size küçültücü, sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi, bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz, mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş, hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri, Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri, hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen
Belki nefret etmesine rağmen onu sevmelisiniz ve bu sevginizi hiç çekinmeden göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz. Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara ruhunuzla cevap vermek ya da nefsinizde adım adım biriken faziletlerle cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Siz sarsılmaz bir kaya gibi olacaksınız. Onlar sizi deneyecekler. Kötü davranacaklar. Daha kötü davranacaklar. Hakaret edecekler. Bunlara karşı onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerine fazıllar aldıkça, onların büyüme paralelinde iç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek. Davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sabahlılar diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da
Bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik sahasına koyduğunuz zaman yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele, daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak, bir başka ifadeyle onlar için yaşamak, onları mutlu kılmak için yaşamak, işte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak. Başka insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın, her sizin vasıtanızla

giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda parlayan bir güneştir. Nefsinizin afetlerinin yerini almış olan nurlar, fazıllar, oran giderek büyüyecektir ve nefsinizin afetleri her gün biraz daha azalacak. Fazıllar onların yerini alacak. Giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizde bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak, nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrini onun ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanlara da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bunları gün be gün yaşadıkça huzuru iç dünyanızda kavganın bittiği bir muhteşem dizaynı sergileyeceksiniz. Ve iç dünyanızda bunu yaşayacaksınız. Huzuru. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Nefret etmek için yaratılmadınız. Siz insansınız. Sevmek için yaratıldınız. Allah-u Teala'yı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha çok sevmeye başlayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz.

Nesi olacaksınız? Daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olacaksınız. Daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey. Sadece onun dizaynına hayran olacağınız, güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzü de ayan beyan yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef, başkaları için yaşamaktır. İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihetle mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki başkalarına bir şeyler vermek için istedikleri zaman bunun samimiyet derecesi %100 ise Allah Teala onlara başkalarına yardım etmeleri için bütün imkanları sunacaktır. Onlar öyle insanlar olacaktır. Başkaları için yaşayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olun Allah'a. Daha çok sevilin. Daha çok huzur içinde olun. Ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile, Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için yaratılması sebebiyle Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın, sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler,
ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye, matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler art arda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için. Her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Mutluluk, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz, Allah-u Teala, bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü, nereden kesin olduğunu biliyoruz? Çünkü, Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış, mürşide tabiyetini farz kılmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah-u Teala üçüncü kat cennetten hudutlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş. Karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah-u Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş. Yani evliya deyince bir tek kişiyi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş-ı Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref-i Rum Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından görevlendirildik. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik. Dünya üzerinde hiç kimsede bulunmayan bir Kur'an açıklaması, Kur'an'ın izahatı
Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun ortaya koyduğu gerçekleri biz 19 ciltlik bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğrettik. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir. Açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah-u Teala ve biz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlidir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime, Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kelime kelime oraya yazıldı ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emrallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak, işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can bu tende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bizi risaletle vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor.
Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul bahs ederiz diyor Allah-u Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde kullanmaları söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta yedi kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah-u Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. "Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olursa, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız diyor. O kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor.
Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşid sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekler safında erkekse, hanımlar safında hanımsa yerini alır. Bundan sonra Seyri Sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculukla. Ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci'i ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. 7 tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz bir üst gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve de 7. katta 7 tane alemden geçerek dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte vuslat budur. Allah'a vasıl olmak, ruhun Allah'a var ulaşması. Bütün insanlara Allah-u Teala tarafından bu hibe edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kişi namazı sevmeyebilir.
Kişi oruç tutamayabilir, oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir. Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın katına kadar yükselmiş, Sidret-i Münteha'dan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay, aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukta. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sidret-i Münteha'ya ulaşıyor. Sidret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan, sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50 bin yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ı temsil ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı, yani mutluluk yolunun yarısı, dünya mutluluğunun yarısı, bütün insanlara Allah Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana, sana ulaşmayı. İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın, ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu, Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs, başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İçi afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'laştırdığı zaman nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. İşte bu %51 nurlarla dolması, 7 tane %50'lik nur birikimi, %49. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %51 nurlarla dolar. %49'u fazıl nurudur. %2'si rahmet nurudur. Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Ne yapacaksınız? Gece saat 1'den sonra, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kalkacaksınız, boy abdest alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Ve Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana bunu nasip kıl. Allah Teala sizin içinize ferahlık vermeye başladığı an nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz boşuna üzüntülerin kurbanı iken Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 1'den sonra mürşidinizi Allah Teala'ya sorarsanız Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz. Başaramamasanız bile oradan o
vekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz tabiyet anında vücudunuzu terk eder. O dergâhta terk eder. Oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir sürüklüğünde yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? Bu netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz. Tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanlarında mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah Teala onu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde ayrı bir yerin sahibisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinize çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbinizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Yüce Rabbimizin hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah konuşmaya başlamak istiyoruz. Konumuz mutluluk, Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef. Hepiniz Allah tarafından çok seviliyorsunuz. Ve Allah'ın sizden istediği tek şey sadece sizlerin mutluluğudur. O sizi mutlu olmanız için yarattı. Cennet sizin için yaratıldı. Dünya mutluluğunun ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğu da Allah Teala tarafından vurgulanıyor. Üzerinize farz kılınıyor. Dünya mutluluğunu yaşamanız, cennete girmeniz üzerinize farz kılınıyor. Nedir o farz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz cennetin sahibi olursunuz. Daha dilediğiniz anda mutluluk hemen sizi yakalar. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Neden mutlu bir insan olursunuz? Çünkü şeytanla İlişkinizi Allah Teala bir çırpıda keser. Artık şeytanın, bizatihi şeytanın ve insan ve cin şeytanların size zarar vermesi mümkün olmaz. Allah'ın kontrolü ve koruyucu şemsiyesi altına girmişsinizdir. Koruyucu barajı altına, koruyucu zırhı altına girmişsinizdir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz." Ayet-i kerime çok açık şeyler söylüyor. Evvela bütün insanların mutsuzluğunun arkasında şeytanın yattığını bilmeliyiz. İnsanlar mutsuz, insanlar huzursuz, arkasında insanlar yok. Arkasında insan ve cin şeytanlar var. Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar huzursuz? Çok basit sebebi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için şeytanla ilişkileri kesilmiyor. Bu konunun daha çok çarpıcı ve acı olan bir yönü daha var. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için korkunç bir sonuç söz konusudur. Dilemediği sürece devamlı içindeki bir ses onu kötülüğe teşvik eder. Allah'ın yasak ettiklerini yapmaya, emrettiklerini yapmamaya teşvik eder. Kişi kendi içindeki bu sesi, kendi düşüncelerinin sesi zanneder. Kendisinin öyle düşündüğünü ve öyle yaptığını zanneder ve hep mutsuz olur. Halbuki bu ses onun sesi değildir. Bu ses şeytanın sesidir. İnsan ve cin şeytanların sesidir.

bu düşünceyi sahiplenmiştir diye düşünürler. Kendileri böyle düşünüyor zannederler. Oysa ki iç dünyalarında yankılanan o ses onların kendi sesi değildir. O şeytanın sesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin ne kadar mutlu olmanızı istiyorsa, şeytan da o kadar mutsuz olmanızı istiyor. Biliyorsunuz ezelde Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Kıyamete kadar huzursuz bir hayat geçireceksin. Kıyamette de seni cehenneme atacağım. Sonsuza kadar cezalandıracağım. Bu kıyamete kadar yaşayacaksın ifadesi şeytanın talebi üzerine Allah-u Teala huzurumdan kovuldun, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmeye mani olmaya götüren sebep nedir? Neden Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmedin? Şeytan diyor ki Ya Rabbi sen beni dumansız ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben onun üstünüm diyor. İblisin burada karşılaştırdığı şeyler fizik vücutlar. Oysa ki Allah Teala insanın üstünlüğünü ona verdiği ruha bağlıyor. İnsandan başka hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ama bütün insanlara Allah'ın ruhu mutlaka doğuşlarında üfürülür. Herkes bir ruha sahiptir ve Allah'ın ruhuna sahiptir. Aslında sahiptir diye bir ifade kullanıyoruz ama Allah'ın bizdeki ruhu sadece bir emanettir ve emanetin sahibine dönüşü ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Yani ruh adı verilen emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. İnkar edicidir. Öyleyse ruh emanetini yüklenenin sadece şu fizik vücudumuz olmadığını, onunla beraber cahil ve nankör ifadeleriyle nefse sahip olduğu ifade edilen, afetlere sahip olduğu ifade edilen, nefsin de fizik vücutla beraber ruhu emanet olarak aldığını söylemek söz konusu. Ruhla nefs aynı şeydir diyenlere ithaf olunur. Ruhla nefs aynı şey değildir. Kötü olursa nefs, iyi olursa ruh. Öyle bir şey söz konusu değil. Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a geri dönecektir. Allah'ın zatında mutlaka yok olacaktır. Ama nefsiniz fizik vücudunuzla birlikte olacaktır. Kıyametten sonra da cennet veya cehennem hayatını nefsiniz ve enerji bedeninden olan fizik vücudunuz beraberce yaşayacaklardır. Eğer cehennemde ceza çekilecekse, kişi ateşlerde yanacaksa, kaynar sularda haşlanacaksa, burada nefs de aynı acıyı tadacaktır. Öyleyse nefsle ruhu sakın aynı kefeye koymaya kalkmayın. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri döner.
ve Allah

zatında yok olur. Vücutta yok olmaz. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman toprağın altına girer. Kıyamet günü zaman öldüğümüz noktadan daha evvele geçtiğinde, geri döndüğünde canlanır. Kıyamet günü herkes zaman kendi yaşadığı devre günlere ulaştığında ölmeden evvelki daha ilk saatte kişi canlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yolunda bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Allah Teala hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor ve bunu da dünyanın en kolay bir dizaynı diye sizlere sunmuş. Diyor ki ben size mutluluğu vermeye hazırım. Hem dünya saadetinizin bir kısmını hem de cennet saadetini size vermek için ben söz veriyorum. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Değişiklik olmaz. Mutlaka sözümü tutarım. Sizdense sadece bir tek şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bizden istediği şey bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'dan istememiz lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a bunu beyan etmek mecburiyetindeyiz. Ve mutlaka serbest irademizin, kişisel irademizin, talebimizin devreye girmesini ve istememizi söylüyor Allah Teala emrediyor. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilememizi istiyor. Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kişiye Allah Teala furkanlar verir. Furkanlar sayısınca da günahlarını örter kişinin ve bütün günahları mutlaka örtülür. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir tek dilektir. Ama sizi daha dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 7 saniyelik bir zaman parçasına bitmeden evvel bu zaman parçası Allah Teala kör olan gözlerinizi açar, işitmeyen kulaklarınızı açar, idrak etmeyen kalplerinizi idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır. Ve kalbinize idrak etmenizi sağlayacak olan ihbatı koyar. Böylece kör, sağır ve dilsiz iken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Burada size verdiği 7 tane furkanla her birinde günahlarınızın karşı tarafına sevaphanesine, kazançhanesine 7 defa da sevaplarınızın günahlarınız kadar artmasını temin edecek olan ilaveler yapılır.
eski sevaplarınıza günahlarınız kadar sevap eklendiğinde siz sevapları günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun manası mutlaka cennete girmektir. Öyleyse cennet saadetini Allah-u Teala da siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda size teslim ediyor. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ondan sonra öldünüz. Fark etmez, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama diyeceksiniz benim çok fazla günahım var, ben mutlaka cehenneme giderim. Hayır. Günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah-u Teala sizi mutlaka cennetine alacaktır. Alacağı yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizin ikinci kat cennete girmenizi temin edecek. Mürşidinize ulaştı. Allah'ın gösterdiği mürşid. Hacet namazını kıldınız. Allah mürşidinizi gördü. Eğer devrin imamına veya ona bağlı olanlardan birine tabi oldunuz, tabiyetiniz anında ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Daha sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. İşte ne zaman ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta gerçekleşir. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği söz tamamlanır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır manasına geliyor ifadesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah olan, Allah ile olan ilişkiler, bu ilişkilerin sizleri, hepinizi mutlak olarak saadete ulaştırması söz konusu. Allah'ın hepiniz için gayesi budur. Sizlerin mutlu olmanız. Allah Teala üçüncü kata kadar cennet mutluluğunu garanti ediyor size. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve böylece mutlaka üçüncü kat cennete gidersiniz. Öldüğünüz zaman gideceğiniz yer üçüncü kat cennettir. Ve daha mutlu olmak istiyorsunuz, o zaman Allah'a olan tevekkülünüzü arttıracaksınız, zikrinizi arttıracaksınız, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak, 4. kat cennet. Daimi zikre ulaşacaksınız, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. kat cennet. Raşidin olacaksınız, irşad olacaksınız. İrşad olduğunuz zaman ihlas sahibi de olacaksınız aynı anda. 6. kat cennet sizin. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz 27. basamakta.
Yedinci kat cennet sizin, adın cennetleri sizin. İradeniz Allah-u Teala'ya teslim olduğu noktada irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah sizi mutluluğun sonuna ulaştıracak. En üst noktasına. En üst kat cennet, yedinci kat cennet sizin. Ve dünya mutluluğu ise %100. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun ölçüsüne baktığınız zaman bunun nefsinizdeki afetlerin temizlenme oranıyla paralel bir seyir takip ettiğini görürsünüz. Nefsiniz afetlerden oluşur, ruhunuz da hasletlerden. Afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her şeyi yapmak isteyen, işlemek isteyen bir hüviyetin sahibidir. Ruhunuz ise bunun tamamen zıttı bir hüviyette yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek ona hiç ağır gelmez. Bundan büyük zevk duyar. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. O konuda bir özentisi yoktur. Yasak fiillere özenmez. Yasak fiillerden sizi önlemeye çalışır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah-u Teala tarafından verilmiş bir söz sebebiyle mutlaka onun zatına ulaşır. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın zatına ulaşmak dediğimiz zaman bu cennet saadetinin üçüncü katını ifade eder. Ve sevgili kardeşlerim, kim şu dünya hayatını yaşıyorsa, yaşadığı anda da Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin sadece dilemesi, o kişinin üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için, 5-6 aylık ömrü varsa, üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde etmesi için yeterli sebeptir. Sadece bir tek dilek, kişi diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Nereden söyleyecek? Diliyle bunu söylerken kalbinden de bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbi talebi. Dili onu tasdik edecek. Dili ile ikrar etmiş olacak onu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Hayır, biz Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak istiyoruz. Böyle derseniz hiçbir zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutsuzluğu eliyle seçmiştir. Kendini ömrü boyunca mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala çok açık bir şekilde bunun muhtevasını koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İki çeşit insan yaşar dünya üzerinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlak cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olurlar. Ama kısmi olarak olurlar daimi zikre ulaşmadıkça. Daimi zikre ulaştıkları zaman en az 5. kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinin ise bütününe sahip olurlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kötü durumdadırlar. Yani şimdi çıkıp bana birisi şöyle dese, ne olur yani? Allah'a ulaşmayı dilemedim. Ne olacakmış? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O sadece sizin mutlu olmanızı ister, kanunlarını koyar. Dilerseniz kanunlara itaat edersiniz,
cennetinizi ve dünya mutluluğunu elde edersiniz. Dilerseniz itaat etmezsiniz. O zaman da başınıza neler geliyor? Hadi gelin beraberce bakalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezsem ne olur yani diyor. Hiçbir üniversitede, hiçbir din öğretici kurumda bu konu öğretilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Hadi gelin beraberce bakalım ne oluyormuş. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, kendini hanif olarak dine doğrulttu. Yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olarak. Hazreti İbrahim biliyorsunuz hanif dininin kurucusu, hanif dininin sahibi. Hanif, teslim olmak demek. İslam da teslim olmak demek. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane din bu dindir. Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Yani kıyamete kadar Allah'ın sadece hanif dini olacak. Kıyamete kadar da bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacak diyor Allah-u Teala. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece bir tek din var olacak, var olmuş ve var olacak. İnsanlar da aynen devam edecek, diğerleri de. Yani din de aynen devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala bize hanif dinini öğretti. İslam dinini öğretti ve bugün İslam dininin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün özelliklerinin yok olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerimeden sonra 30. ayet-i kerimeden sonra 31. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani ne diyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor. Madde 1. Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel, namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a yönelmeyen kişi, ki Allah'a yönelenler namaz kılmaktan zevk duyarlar, o müşriktir diyor Allah Teala. Halbuki şirk nedir? Şirk puta tapmaktır. Allah'ın yerine başka bir varlığı ikame etmektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk artık mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte Peygamber Efendimiz söylediği, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk, bu şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirki, Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişi şirktedir. Peki şirke düşmeyin diyor. Nasıl bir şirkmiş bu? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32'de Allah Teala anlatıyor. Onlar gibi şirke düşmeyin ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda
hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz madde bir takva sahibisiniz. Dilediğiniz andan itibaren takva sahibisiniz. Madde 2, dilediğiniz an şirkten kurtuldunuz. Öyleyse takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Şirkten kurtulanların da gideceği yer cennettir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mutluluk başlangıcı mutlaka cennete girmektir. Bir başka ifadeyle o kişinin cehennemden mutlak olarak kurtulmasıdır. Öyleyse bakalım Allah Teala ne söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki innellezine la yercune likaena varadu bil hayatet dünya vatmaennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak durum budur diyor. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri iki tane daha husus getiriyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bir, bunlar daha öteye geçerek söylüyoruz. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak cehenneme gider. Ama Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gitmenin ölçüsü yok muydu? Vardı. Kur'an-ı Kerim diyordu ki kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme gider. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. İşte müminin Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kıyamet günü mizanlar kurulduğunda günah tartıları hafif gelirse onların, yani sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa onların gidecekleri yer cennettir neticesine çıkan bir ifade kullanıyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime takva sahipleri için altından ırmaklar kadar akan cennetler hazırlandı. Kaf 31-32 ve uzlifetül cennetilil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennete girin diyor Allah-u Teala. Takva sahiplerinin gireceği yer cennettir. Özellikleri kazandıkları derecelerin kaybettiklerinden fazla olması. Peki bir sonraki ayet-i kerime bakalım. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa diyor Allah Teala, yani sevap tartları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Peki kimlerin günah tartıları sevap tartılarından
fazla olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günah tartıları, sevap tartılarından fazla olur. Belki diyeceksiniz ki nasıl olur? Bir insan pek çok hayır işlemiş olabilir, çok kazancı olabilir, kaybettiklerinden daha çok kazanmıştır derecat, ama cennete gitmeyecektir diyorsun sen. Ama gene kendin söylüyorsun ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazlaysa insanların gideceği yer cennettir. Evet, doğru. Ama bir küçücük şart koşmuş Allah Teala oraya. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Keyf 103, 104, 105. Size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması, kişinin amel açısından hüsrana düşmesi demek. Kim Allah'a mülaki olma işlemini inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani o kişinin amelleri yok farz edilir Allah Teala tarafından. Heba olur diyor, amellerin heba olması. Aynı konu bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor, ediliyor. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Araf 147. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilememek demek, mutsuzluğu satın almak demek. Cehenneme gitmeyi satın almak demek. Bilerek, isteyerek cehenneme gitmek demek. Allah Teala inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı karışmayın diyor. Namazı sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim size diyor. Orucu sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Zikri sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Ve sizi şu dünyada mutluluğun yarısına kadar da bedavadan ulaştıracağım diyor. Sadece benden bir dilekte bulunun. Şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ölmeden ulaştırmayı diliyorum. Tarzında bir dilek. Dilinizle bunu söyleyeceksiniz ama kalbiniz bu dileğin sahibi olacak. Yani kalpten bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer böyle bir dileği dilemezseniz, görüyorsunuz ki amelleriniz boşa gidiyor. Dilemeyenlerin demek ki amelleri boşa gidiyor. Yani mutlak olarak kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla oluyor. Gidecekleri yer cehennem. Gördük ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlar. Allah Teala bir işaret veriyor. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda onların, bu hüsranda olan Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin
hüsranda olduklarını söyledikten başka onların hidayette olmadıklarını da ilave ediyor Allah Teala. Onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Peki başka ne diyor Allah Teala? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudurlar diyor. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar. Allah'ın dostu değillerdir. Peki ne zaman Allah'ın dostu olurlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın dostu olurlar. Tağutun, affedersin, ne zaman Allah'ın kulu olurlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte bütün sahabe bunu ispat ediyor bize. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezîne eştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağuta kul iken tabi tağutu kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek iştinav etmiş, kendisini kurtarmış, kaçınmış ve kendisini kurtarmış ve Allah'a kul olmuş. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeyi müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Öyleyse ne görüyoruz bu bapta? Gördüğümüz şeyler çok ciddi hususlar. Bir insanın mutluluğunu veya mutsuzluğunu birinci derecede etkileyebilecek olan hususlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler bütün bunların ötesinde aynı zamanda dalalettiler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın delalette bıraktıklarından, delalette bırakmayı dilediği kimselerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette olduğu bu ayetle kesinleşiyor. Ayrıca hüsranda olanların zaten dalalette olduğu Araf 178'de anlatılmış. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın dostudur. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Allahu veliyyullezine amenu
yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve aynı ayetin içinde o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse amin olanlar müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Diğerleri kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Bakınız sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilememek insanların ne kadar çok kayıplarda olmasına sebebiyet veriyor. Ve görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yanında bütün negatif faktörler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir diyor. İşte bu söylediğimiz ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu, amin olanların mümin olduğu, Allah'ın dostu olduğunda belli ki bunlar amin olanlar. Onlar müminler, diğerleri amin olmayanlar, kafirler. Ama bunu daha net olarak Allah Teala bildiriyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Yani geri kalanların hepsi kafirler diyor. Onlar şeytana kul olanlar. Zaten gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağuta kul olanlar. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytana kul olan insan şeytanları da kul olmuştur muhakkak. Böylece dünya mutluluğunuzun %50'sini size sağlayacak olan olay, garanti Allah Teala tarafından verilmiş ama bir dileğinize bakıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu hedeflere ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyi size hiç kimse söylemedi bugüne kadar. Hiç kimse öğretmedi. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gidiyorsa, dalaletteyse, küfürdeyse, hüsrandaysa, tağutun dostuysa, gideceği yer cehennemse, dalaletteyse, sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz gerekmez mi? Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve kurtarın kendinizi cehennemden. Kurtarın kendinizi dünyadaki mutsuzluklardan. Mutluluğu yaşayın. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Sizleri o kadar çok seviyor ki hiç ayırt etmeksizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ama eğer siz sevgili kardeşlerim bu hakikatleri öğrenmenize rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman Allah kanununu uygulamak mecburiyetinde sizin gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur. Öyleyse size bu kadar büyük bir nimet vermişse Allah-u Teala, sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine gidecekseniz, bir tek dileğinizle
Dünya saadetinin yarısına mutlaka sahip olacaksınız. E bu sizin için garanti edilmişse Allah Teala tarafından. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil midir? Bir mutluluk davetiyesi değil midir? Çünkü Allah Teala hepinizi mutlaka Allah'laşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme atarım ha diyor size. O zaman davet ediyor Allah Teala ve diyor biz bütün insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsanın birinci kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, ikinci kulluğu mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta, üçüncü kulluğu da Allah'a ruhunu ulaştırdığı nokta, üçü de farz ve üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiş, sadece bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, kendinize düşeni yapmış oldunuz. O noktadan sonra Allah da kendisine düşeni yapacak. Yani sizi mutlaka cennetine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz? İşte Allah Teala sizi mutluluğa çağırıyor. Gelin. Gelin Allah'a ulaşmayı dileyenler bu çatının altında toplanın. Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulun, küfürden kurtulun, dalaletten kurtulun, şirkten kurtulun. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulun. Bütün Kur'an'daki negatif faktörlerden kurtulun. Hepsinin tek bir anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hala duruyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilememiş olup da bizi bugün bu mutluluk sohbetini dinleyen siz kardeşlerim hala duruyor musunuz? Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Size böyle bir şey söylenmedi derseniz başkaları söylememiş olabilirler. Ama biz söyledik. Bunu da %90'ınız duydu. Ölmeden evvel mutlaka herkes duyar. Allah'a ulaşmayı dilemenin duymadan ölündüğü bir ortam hiç oluşmayacaktır. Şu anda bütün kavimlerde o kavimlerin lisanıyla konuşan Allah'ın Resulleri yaşamaktadır ve bunları onlar da kendi kavimlerine anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikleri yaşamanız için bu fırsatı Allah Teala sizlerin karşısına çıkardı. Teklif ondan. Bana ulaşmayı dileyin. Mükafatlandırmak da ondan. Sizi üçüncü kat cennetime ulaştırayım. Hem de dünya saadetinde yarısını mutlak olarak size temin edeyim. Buna karşılık sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. Hepinize soruyorum, cennete gitmeyi istiyor musunuz? Hepiniz aynı cevabı veriyorsunuz. Evet istiyoruz. İşte nasıl kalbinizden o cennete gitmeyi gerçekten istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemeyi de gerçekten isteyin. Allah'ın cennetine girmeyi istemeniz sizi cennete ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennetin hem de üçüncü katına ulaştırır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ı sevin, emrini yerine getirin ki o da sizi sevsin. Size vaat ettiğini yerine getirsin. Bakınız o ifadeyi kullanıyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur diyor. Allah Teala hepinize vaat ediyor. Bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime mutlak olarak girersiniz diyor Allah Teala.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dileyin ki Allah'ın sizlere garanti ettiği mutluluğu yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetine de ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği en önemli şey onların mutlu olmasıdır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında Allah'ın yarattığı mahlukattan en çok sevdiği insandır. İnsanı en çok seven Allah-u Teala, o en çok sevdiğinin mutlak olarak saadete ulaşmasını ister. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in kesin bir mutluluk davetiyesi bir. Aynı zamanda bir mutluluk reçetesi iki. Bir de mutluluğu bütün insanların yaşamasını emreden bir emir mahiyetinde görmek söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bugüne kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim'i tamamlamak nasip oldu. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim, 8900 küsur sayfa. 8900 ya 34 sayfa ya da 64 sayfa. Ama 9000 sayfaya yakın bir Kur'an-ı Kerim var ortada. Bu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her noktasında uğraştık, didindik. Kardeşlerimiz çok büyük fedakarlıklarda bulundular bu Kur'an-ı Kerim vücuda gelene kadar. Ve de hamdolsun ki şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bu devrin imamına bize ihsan ettiği bir nimettir. Bize En'am buyurduğu bir nimettir demek, daha doğru Arapça itibariyle. Biliyorsunuz ki En'am kelimesiyle nimet kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bütün insanlara mutluluğu anlat diye emir verdi. Bütün insanları mutlu kılmak için hayatını tahsis edeceksin emrini verdi. Henüz o noktaya ulaşamadık. Hala birçok insan bizi incelemeden, söylediklerimizi dikkate almadan, Allah'ın dostu olmayanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle hakkımızda söyledikleri negatif muhtevayı insanlara anlatmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara düşman olmak, dost olmaktan daha kolay geliyor galiba. Allah-u Teala bize hamdolsun ki kin tutmamayı öğretti. Nefsimizdeki kin afetini bütün afetlerle beraber aldı. Bizim hakkımızda en kötü şeyleri söyleyenler dahi bizim için onlara düşman olmamızı gerektirecek. Veya onları rıpalayacak sözler söylememizi gerektirecek
bir muhteva hiç oluşturmadı. Allah Teala bizi o tabiatla yaratmış. Hep Allah Teala'nın de insanları rencide etmek hedefini hiçbir zaman gütmeyen bir insan olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, onlar bize düşman olabilirler. Bu onların nefslerinin kurbanı oldukları bir noktayı gösterir. Çünkü Allah'ın şu dünya üzerindeki en yakın dostuna düşman olmak, Allah'a düşman olmanın en üst noktalarından biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Ondan evvel gene bütün insanların mutlu olması için İncil'e indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Bugün elimizde kalan kitaplar bunlar. Ama Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'a da,

Nebi olanlar Allah-u Teala'dan kitap almışlarsa da o kitaplar bugün mevcut değildir.

Sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutlu edecek olan formül bu mukaddes kitapların hepsinde var mıdır? Evet. Allah'ın dini, Arapça adıyla İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olan bir teslimler dini insanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diğer kitaplarla aynı statüde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir.

Ondan evvelki diğer peygamberlere indirilen kitaplar gibi bir mutluluk bütünüdür. Allah'ın mutluluk reçetesi 7 tane kademe oluşturur. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala niçin istiyor Allah'a ulaşmamızı, ulaşmayı dilememizi? Çünkü biz ulaştırmayacağız ruhumuzu Allah'a. O dilekle, eğer gerçekten kalpten bir dilekle biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilersek, Allah ulaştıracak. Ve bir hiç karşılığı, bir hibe olarak. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanlar ne yaparlarsa yapsınlar. 2 tane keramen katibi meleği, 2 grup melek onları takip ediyor, hem düşüncelerini hem fiillerini, yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında 2 grup kiramen katibi meleği var. 2 tane ikili. Ve ömrünüz boyunca hiçbir saniyenizi boş bırakmamak üzere bir taraftan aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, bir taraftan düşünceleriniz filme alınıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Hayatınızın her saniyesinde derecat kaybedip derecat kazanabilirsiniz. Her saniyeye derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Bir insan düşünün, ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah Teala zikri de, günün yarısından çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz üzerimize farz kılınmıştır. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. 3 halin 3'ünde de Allah Teala zikretmemizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emir Allah'tan. Peki ne olur zikredersek? Zikredersek çok önemli bir şey olur. Nefsimizi tezkiye ederiz. Yani nefsimizin, kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın %2 rahmet adı verilen ruhu nuruyla ve %49 fazla adı verilen nuruyla yarıya kadar doldururuz ve bu imkan bize karşılıksız olarak Allah'ın bir hibesidir. Yani bir tek dilek, bu hedefe şartlar ne olursa olsun ulaşmanızı mutlaka sağlar. Şimdi bizi ilk defa dinleyenler, iyi de ben namaz kılmayı sevmiyorsam nasıl olur oraya ulaşacağım? Allah Teala bana nasıl bunu sağlayacak? Böyle bir düşüncenin sahibi olabilir. Herkes ufku kadar düşünür. Kimler hariç? Allah ile konuşmak

şerefine eren Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahipleri. Peki onlar hemen Allah'la konuşmak yetkisine sahip olanlar olabilir mi? Elbette olabilir. Allah Teala dilediğine dilediği zaman vahyeder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, onun için biz Allah'a hayran olanlardınız. Bir Allah'tan hoşlanmak vardır, bir sevmek vardır, bir aşık olmak vardır, bir de hayran olmak. İradelerini teslim edenler Allah'a hayran olanlardır. İşte Allah'ın yolunda üç tane teslim söz konusudur. Ruhunuzu, bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu, iki, nefsinizi, üç, Allah'a teslim etmek. Bunlar sizi dördüncü teslime ulaştıracaktır. İradenizi de Allah'a teslim etmek. Bu, o güne kadar ulaştığınız daimi zikri zikir olmaktan çıkaracaktır, tesbih haline getirecektir. İlahi irade size zikri artık yaptırmayı üzerine aldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan düşünelim, namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'ın hiçbir ibadetini sevmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişiyle namazı, orucu, zekatı, İslam'ın beş şartını sevip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı standartlarda değildir. İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir toplum olarak bugün İslam alemi cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Sevgili kardeşlerim, 32 seneden beri herkese Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bizim bütün söylediklerimiz sadece Kur'an ayetleridir. Kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Kur'an ne söylüyorsa bizim hududumuz oraya kadardır. Onun için sık sık ayet kullanırız. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak. Ondan sonra Allah'tan mürşidimizi sorup Allah'a bizi ulaştırması için o mürşide tabi olmak. Bu ikinci safhadır. 14. basamakta gerçekleşir. 14. basamağa kadar Allah o kişiye gözlerini, kulaklarını, kalbini, görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine çok seviyoruz ki Allah'a o kadar çok hamd ediyoruz, o kadar çok şükrediyoruz ki bize sevmeyi öğrettiği için. İşte o sevgi pınarından bize doya doya içiren Allah,
sadece Allah'ı sevmemizi değil, insanları sevmemizi öğretti. Ve insanlar için kendimizi adadık. Allah'a bizim verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece bir kuluz. Ruhunu teslim et buyurdu. Kendisi teslim aldı. Herkes için aynı şeydir. Teslim alan Allah'tır. İnsan sadece diler. Dikkat edin. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek biz insanlardan. Biz sadece dileyenleriz. Ama ulaştırmak Allah'tan. Kur'an hakikatlerini bilmeyen insanlar, hadi canım sen de. Sadece namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar cennete gidecektir derler. Birinci yanlış, bu beş tane şartı yerine getiren hiç kimse cennete giremez. Çünkü bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Yoksa kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Çünkü o kişi takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşrikler namaz kıl ve müşriklerden olma. Ruh 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle meşgul olurlar. Her biri kendi elindekiyle doyuma ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin müşrik olduğunu söylüyor. Ve müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için hazırlanmıştır. İşte Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Hâzâ mâ tu'adûne li külle evâbin hafîz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını Allah'a meabın en büyüğü olarak olan Allah'a ulaştıranlar. Meab sığınılacak yer demek. Allah Teala diyor ki Allah meabların, sığınakların en üstünüdür, en büyüğüdür, en yücesidir. Vallahi indehu hüsnül meab. Muhakkak ki onun huzuru, onun muhtevası, ona ulaşmak meabın, sığınağın en güzelidir. Allah'a ulaşmak, Allah'ın indinde en güzel sığınağa ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, ve Allah Teala bu sığınağa bir insanı sadece bir dilekle mutlak olarak ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesinde buyuruyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği deyince insanların küçük bir kısmını seçer sanmayın sakın. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer.
sırf onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de cehennemden kurtulsunlar diye. Ama insanlar dünya adı verilen bu gezegende hep nefslerinin hoşlandığı şeyleri yapmakla meşguller. Bunun için adam öldürmeye kadar giden bir hırs, bir nefsin afetlerinin kesin tahakkümü sadece hakimiyet değil. Bu hakimiyetin ötesinde ondan öten onu şeytanın zorla yaptırdığı işleri yapan insanlar dünyada çoğunluğu ele geçirmiş değillerdir. Ama alt tabakayı oluşturan bir kısmı da ibadetle meşgul olan insanlar, onlar çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen hep diğerlerine boyun eğmek mecburiyetine bırakılmışlardır. İnsanlık tarihi hep bunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaşan bir kişinin, ki burası ikinci merhaledir, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra sitret-i müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hiç kimse ruhu Allah'a gitti diye ölmez. İnsanlar zannederler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü ölü bir vücut ne ruh için ne nefs için bir melce, bir sığınak olmak vasfını devam ettiremez. İkisi için de fizik vücut, ölü bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. Ona dokunamazlar, ona elleyemezler, onun içine girip de orasını bir sığınak edinemezler. İçinden geçebilirler ama bu hayatta olan bir insanın manyetik alanlar sebebiyle vücuda getirdiği bir muhafazayı onlara asla sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çünkü o bir ölüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala bu vetireyi, yani ruhun mürşide tabiyet anında vücuttan ayrılmasını, dergâhtaki, ana dergâhtaki sitedimin Allah'a doğru yola çıkan insan ruhlarının arasına karışmasını ve bütün katları birer birer çıkarak her birinde gerekli dersleri alarak 8 aylık bir devre içinde, 7 ay diyelim buna, ayda bir merhale kat ettiğini düşünerek 8. kademe uzun sürer. Ona 2 ay dersek 7. kademe, 7. kat uzun sürer. Çünkü zikir hücreleri, affedersin, kader hücreleri 1. Ümmül Kitap 2. Kudret Denizi 3, Makam-ı Mahmud 4, Divan-ı Salih'in 5, Zikir Hücreleri 6 ve Sitret-i Müntaha'dan yukarı çıkarak Allah'ın zatına ulaşmak 7. 7 safa. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yalnız şimdi anlattığımız üçüncü safa olan ruhun Allah'a doğru olan yolculuğu 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Dünyada verilen bu gezegenden yükselerek Allah'ın zatına ulaşmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bütün insanlar için hedef tayini yapmıştır. Mürşidine ulaşan, ona tabi olan kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder. Mürşidi Allah'tan sormak gerekir. Hacet namazını kılacak kişi boy abdestini alıp Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak o kişinin görevi değildir. O kişi namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırması için 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik zikirlere adım adım ulaşması gerekir. Bunda da hiç güçlük çekmez. Kim derse ki ben zikirlerimi yapamıyorum, o zaman siz ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öyleyse aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Şimdi yapman lazım gelen şey zikirlerini arttırmaya çalışmak değil. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Tam aksine Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ruhun teslimine kadar olan kesimi garanti ediyor. O 28 basamaklık bir Allah ilişkisinin 21. basamağıdır. 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamakta 7 tane gök katını aşacaktır. Sitret-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte böyle bir konu bütün insanlar için kesindir. Bu, o kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Eğer bir insan ulaştığı merhalede, yani 33 bin zikirde, bazıları 37 bin zikirde, ama 7-8 aylık bir süre bu konuya gerçek anlamda yeterlidir. Allah'a kim ulaşırsa bilsin ki o ulaşmamıştır. O sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği birisidir. Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir.
Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması yedi gök katında birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler. Ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şey kazandırmamıştır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişsinizdir. O bu bir iştir. Bu noktadan sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan yedin 3. kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan size o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır. O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu Allah'a ulaştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsanız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri hiç artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan 2 kademe sonra zaten fizik vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daim zikre ulaşmışsınızdır. Daim zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sürgüt bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenizle gerçekleşmez. İrade-i külliye, külli irade ya da ilahi irade sizin dizaynınızı oluşturur. Külli irade salah makamına ulaşan herkes için geçerlidir. Ama ilahi irade Allah'ın Resulleri içindir. Resuller de iki bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki gruba da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o zaman onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk, irşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane kulluk müessesesi. Her birinde mutluluğunuz giderek daha çok artıyor. Cennet saadeti mi dediniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadeti sizin. Hiçbiriniz cennetin dışında kalamazsınız bizim dostlarımız. Kim öğrenmişse ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennet saadeti onundur. O kişi bunu gerçekleştirdiği anda cennet saadeti onundur. Öyleyse bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız ama şu andaki halinizle yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? Yedi kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman nihai kullukta, hakkal yakın kulluğunda adın cennetlerinin sahibi olursunuz. Cennetlerin en üstünü. Yedinci kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın bileşik kaplar kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz birinci ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar ikinci ünite ve Allah üçüncüsü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar bileşik kaplar kanununun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman, birinci ünite ikinciye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve
çevre mutlaka onu, ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor, ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın, bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizsiz olun, sadakanızı sizsiz olun, zekatınızı mutlaka verin. Hatta onun ötesinde birinizi de verin. Her şey öylesine güzel olur ki Allah'a hayran olursunuz. Sizden çevrenize kötü bir şey ulaştığı zaman, bu negatif dalga boyunun toplumda ulaştığı yer, tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder. O yere ulaşınca, başka insanların arasına girince, yerine mutlaka geri dönecektir. Burada bir insanı vasıta olarak kullanır. Ve sizden çevrenize ne yayılmışsa bir başkası, belki kişinin kendisi size onu iade eder. Verdiğiniz şey aynen geri gelir. Nasıl bileşik kaplarda su bir tarafta arttığı zaman ikinci tarafta da mutlaka artarsa, bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğa ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır. Negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir. Pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız,
böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsınız. Birisine bir hediye almak istiyorsunuz. Birinin gönlünü hoş etmek istiyorsunuz. Bir hastayı ziyaret etmek istiyorsunuz. Birisine bir hediye almak istiyorsunuz. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için bir yarış içindesiniz. Daha o kişiye bu mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye, planlamaya başladığınız andan itibaren bunun manası siz bir, zamanınızı, iki, enerjinizi, üç, aklınızı, dört, size ait olan her şeyi bir başkasını mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız bir dördüncü boyut daha gelecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin ve işlediğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok. Yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim? O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim? Seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam? Peşmeken hediyeyi mi alsam? Hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim? Düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile o nesneyi alıp da onu götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, iki saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. İki saatinizi A için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz. Birinci alternatif çok beğendi. Ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz. Hiç fark etmez. Ama gözlerindeki pırıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama iki saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var. Her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız, düşünmeye başladınız. Bu da iki saat sürdü. O iki saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluklaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına bir saat harcayarak.
ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara, onları mutlu edecek olan hedeflerle yaklaştınız. Ve her onlara saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah-u Teala acaba niçin öyle söylüyor? Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o insanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız. Onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel, o mutluluğu ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları, Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz, hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz, hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki, ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız. Şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz.
ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan, nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok, sadece üçgen var. Şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluklaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhları nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk, azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğu, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle. Ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için, onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar, ondan intikam almak için fırsat arar. Ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara

sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar? Neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok. Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsinizle ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizaynı içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz. Kibirle onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik hüviyetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek, üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuuraltı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuuraltı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız. Şuuraltı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız.

Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız. İki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz. Allah-u Teala aynı miktarda size mutluluk verir. Ruhunuzda nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. İki kat. Verdiğiniz mutluluğun iki katını siz yaşarsanız her zaman. Öyleyse Allah-u Teala niçin başkalarını mutlu edin diye emirler veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Hedefiniz her zaman başkalarına mutluluk vermektir. Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu? Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek. İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak, işte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor.
Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı. Siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. Siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız, hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca, hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği, nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah-u Teala'nın elinde güzellikleri yaşamak sevgili kardeşlerim. Bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir başkalarına güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz, o insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman, daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur. Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz.
Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini, ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır, siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki, ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki, almanın yolu vermekten geçer. Vermeden alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine, mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah-u Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır. Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor. Bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin. Her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız. İki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa o gün, o gece oraya gider. Belki zahiri alemin bir parçasında, o zaman her taraf sizin için dokunulmazdır. Sadece bir görüntüden ibarettir. Bazen berzah alemine gider. Her şey fiziktir. Sevgili kardeşlerim, her birini tanıdıkça önünüzde ufuklar açılacak, ufuklar açılacak, ufuklar açılacak. Her şey sizin için bir zevk olacak. Namaz kılmak bir zevk. Neden mi zevk? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılmış, kalp kulağınız açılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var. Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz.
şuradan, kalbinizden size ulaşacak. Onun azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın önünde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için. Sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır. Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi, şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi, aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam, ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da diye mi düşünüyorsunuz, kaybediyorsunuz? Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır sizi. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az 10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla hayat filminizdeki rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz. Nefsi levhamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve
Nefsi tezkiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700. Bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o arada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O gün diyor Allah Teala, ağzınızı mühürleriz. Uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim, bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça, işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir noktaya ulaştığını size bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim. Allah'ı işitmek, söylediklerini dinlemek, yazmak, emirleri yerine getirmek, Allah'ın ne kadar doyulmaz bir ihsanı biliyor musunuz, nimeti biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun dostu olmak, sevgilisi olmak, hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Allah'a dost olmak bir dilekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, ona dost oldunuz. Çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni, dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin. Ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah Teala'nın hepinizi mutluluğun bütün pınarlarından doyurana kadar rahmetinden içirerek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki, sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzü billahi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah-u Teala'dan sorarsanız, Allah-u Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur, Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vakaysa, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz. Kelime-i şehadetle getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar önce açtığı en büyük gayre, en büyük bela bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. İşte Allah Teala
açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağababaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar Resullerle Nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar kavim Resulleri diye bir Risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar Nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi Resullerin de alabileceğinden haberdar değillerdir. Bu insanlar Allah'ın arıya vahyettiğini, yerlere, göklere, dağlara vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Meryem'e vahyettiğini bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerinin hepsi iblis tarafından onlara haram edilmiştir. Yani İblis onları gene onların ağababalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir, hem de üşütüktür, kafayı üşütmüş, hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız, öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız.
Çünkü hiç kimseden tamam siz gerçekten bunu söylemiştiniz ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis insanları diğer konuların üzerine çekiyor. Asli konuyu karambola getirip insanları ondan ayırıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşıyorsak sizlerin kurtuluşa ulaşmanız için yaşıyoruz. Yarenliğimizin de arkasında sadece bu var. Sizlerle yarenlik etmek, sohbet etmek Allah'ın en büyük zevki. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği birlikte yaşamak. İşte hepinizin bilgisayarında biz varız. Hepinizin televizyonunuzda biz varız. Bizi dinliyorsunuz. Karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda. Yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarına inanmışlar. Çünkü efendim hadis varmış bu konuda. Hadiste diyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki hadis öyle, eksik bir hadis. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Peki ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Kesinlikle. Mutlaka cennete girersin. Ama aslında Cibril hadisinde
ve likaihi diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın 5 şartı deyin adına, ister Amentü'nün şerhleri deyin, İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah Teala dünyanın semasını 7 kat olarak yaratmış. Atmosfer dediğimiz sistem 7 tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala dünyamızın küresini gene 7 tane tabaka üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam 7 kattır. 7 kat yerler, 7 katta gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse, biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik. Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100'er milyar yıldız, her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın 7 katmanı var yerde, 7 katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları yine 7 kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattı. Ama sonra ne yapıyor Allah Teala? İlmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor.
ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o altı tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim. İstediği bir tek şey vardır. Hepinizin cennete girmesi. Madem Allah Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Ha. Neden mi? Çünkü Allah Teala size hepinizi serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var. Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz. Dile getireceksiniz. Dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala açık açık söylüyor.
Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayate dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi, sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm. Dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi aminodur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanın

ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi. İki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresinin, Dehr Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da ulaştırırız. Ama onların dileklerine göre o iki yoldan dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve şükredenlerden olur. Dileyen de Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Öyleyse imma şekura ve imma kefura diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetinin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah Teala'yı hamd ile tesbih ederek, tesbih Allah'ın zikrini yani Allah kelimesini Allah Allah Allah Allah Allah diye irade dışında tekrar etmenin ismidir. Allah Teala ki o arşı tutan melekleri iradeleri olmayan mahluklar olarak yaratmıştır. Onlar sadece bu sebeple iradelerinin dışında Allah'ı sonsuz olarak tesbih ederler. Allah, Allah, Allah, Allah derler. Ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri iradi olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için onun da adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.

Kim mümin olursa, sana ulaşmayı dilerse, sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biline ki Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yünip olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın ilki, herkes yaşar. İkinci basamakta da insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar ve senede en az iki defa musibetlerle imtihan olunurlar. Ve bu ikinci basamakta insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilirler. Öyleyse %90'dan fazlası dediğimize göre demek ki seçilmeyenler de var. Elbette var. Allah Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan, daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber, kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah Teala'nın ayetlerine bakıyoruz. Nisa suresi 167, 168 ve 169. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünya vatme'ennü biha ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala ne diyor? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak şüphesiz ellezîne onlar. Onlar muhakkak surette kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi, Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri
Muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kat dallu dalalen vahida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi dalalet içinde olacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar. İşte onlar için Allah Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri. İnnellezine keferu ve zalimu. Onlar kafirdirler, muhakkak surette kafirdirler, hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onları mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler onu karalamak için? Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim
bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen herkes Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bu sevgi halesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz, ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki, hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır. Şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen zaman parçası içinde unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Biz, bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep Ya Rabbi demişler, ey yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Evveliyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadeti getirdin mi? Ya Allah, doğru posta cennete gidersin.
İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi. Bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din adamları hepsi hem dinlerini bilmiyorlar hem de karşımızdalar. Ne haber? Bu zavallılara diyoruz ki mangalda kül bırakmıyorsunuz. Televizyonları parsellemişsiniz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hem de aleyhimize atıp tutuyorsunuz. Ama sözlerinizin hiçbirisi Kur'an hakikatlerine dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir dinleseniz elinize Kur'an-ı Kerim'de açıp her söyledikleri yanlış adamların. Ne olacak? Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar, tamam buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de amenü olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye, hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah-u Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim,
bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler. O zaman ayakları suya erecek. Zaten kurtuluşa ulaşmış olacaklar. Ama bir kısmı hayır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de onlara inanıp da onların yüzünden onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim. İşte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak, elin adamı çıkıp diyor ki, hidayet doğru yol değildir. Zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah Teala hidayeti bize öğretti. Bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha Yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere, huzurdan bahsetmek üzere, saadeti yaşamakla ilgili. Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Abd kelimesi kul anlamına geliyor. Abid kelimesi de ibadet eden anlamına geliyor. Bütün kullar zaten Allah'a ibadet edenlerdir. Ama abid kelimesini kullandığınız zaman bu ibadet eden bir kimseyi ifade eder. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak hepsi abid vasfının birer temsilcisidir. Kim zikir yapıyorsa o abiddir. Kim namaz kılıyorsa o abiddir. Ama bir insan namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gitti diye, kelime-i şehadet getiriyor diye abid olur sadece. Ama abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmak 7 safhalı bir müessesedir. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a abd olamaz. O kişi istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Hatta kendi kendine Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yapsın. Hiçbir zaman abd olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar ibadet ediyorlarsa sadece abiddirler. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki kılmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, İşte o zaman bu dileğin sahibi dilediği anda Allah'a abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kulluğudur. Öyleyse sohbetimiz bir konu içeriyor. Allah'a kul olmak. Sohbetimiz başka bir konu daha içeriyor. Mutluluk. Çünkü Allah'a kul olmanın dereceleri, kademeleri, mutluluğun da dereceleri, mutluluğun da kademeleri. Kim Allah'a kul olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Başka bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Ona yeteri kadar ömür verdiyse. Bu vetire 7-8 aylık bir vetiredir.
bir fenomendir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an Allah'a kul olur. İşte insanlar abid kelimesiyle abd kelimesini birbirine karıştırdıkları için Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesini biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık ve ma halektel insi vel cinni illa li için yabudullah Allah'ın kulu olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Ve Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde kulluk etmek olarak geçer bu. Abd olmak, Allah'a kulluk etmek diye geçer. Abid olmak, gene Allah'a kulluk olmak, kulluk etmek diye geçer. Yani hiç kimse Allah'a kul olmak diye bir kavramı kullanmıyor. Oysa ki Allah Teala herkesin kendisine kul olmasını istiyor. Abd olmasını istiyor. Bir insan Allah'a milaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu dilekse bir başka dilekle gerçekleşebilir. Allah'a kul olmayı dileyen kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir kişi Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Bu kişi ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların hepsini yapar ve abid olur. Ama abd olamaz. İşte şeytanın insanları dini yaşadıkları peygamberler devrelerinden sonra olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar Kur'an'ı yaşamışlar. Yani Kur'an'daki 7 tane safhayı yaşamışlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Başlangıç noktasıyla harekete geçen bir bütünü ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişi Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, başlangıç kulluğudur. Kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda, Allah'a kul yani abd olduğu anda üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala o kişiye ulaşacak, kalbini Allah'a döndürecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolunu açacak, o kişi zikrettiğinde katından rahmetle faz gönderecek olan Allah Teala bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine 14. basamakta ulaşan bir insan, ikinci kulluğa ulaşmıştır. İkinci kulluk, mürşide ulaşıp tabiyeti ihata eder.
Kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, gider ona tabi olursa veya doğrudan devrin imamına gider tabi olursa, işte bu tabiyet o kişinin ikinci kulluğa ulaşmasını ifade eder. Bu kişi başkalarından farklı İslam'ın 5 şartının dışında iki faktörü daha gerçekleştirmiştir. Bir, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. İki, bu kişi zikir yapmaktadır. İslam'ın 5 şartının ötesinde 6. bir farz daha var, zikir. Zikir farzdır. Zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek farzdır ve en büyük ibadettir. Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmış üzerimize. Diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikri üzerimize farz kılmış, Allah'ın ismiyle zikret diyor. Bu günün yarısından daha az, yani arada sırada zikretmek manasına geliyor. Ve bu noktadan itibaren yeni bir safa başlıyor kişide. Bu ara sıra zikreden kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Hala bu kişi ara sıra zikirde. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor, gene günün yarısından az zikirde. Ruhu Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a kavuşmak ve Allah'ın zatında yok olmak, Allah tarafından garanti edilen bir husus. Kişi, Allah bunları garanti ettiği için otomatik olarak bunları gerçekleştiriyor. Ondan sonra bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecek. Bunun için çok zikir yapması lazım, günün yarısını aşması lazım zikrinin. Ve bu kişi günün her gün 12 saatten fazla zikretmeye başlıyor. Böylece zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %70'den fazla nur birikimi oluşuyor. Ne zaman bu nurların birikimi kişinin zikrini daha da arttırmasıyla %80'i aşarsa, aştığı takdirde bu kişi zahit olur. Nefsinin kalbinde %50'den fazla değil, %70'den daha fazla nur oluşur. Günün yarısından fazla zikir yapan herkesin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşar. İşte bu nurlar %80'e ulaştığında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bu veçhin Allah'a teslimidir. Nefsin kalbi %81, en az %81 nurla bezenmiştir. Burada, bu noktada o kişi için Allah'a dördüncü defa kul olmak
söz konusudur. Allah'a ulaşmayı, Allah'a milaki olmayı diledi kişi. Üçüncü basamakta birinci kulluk. 14. basamakta mürşidine tabi oldu. İkinci kulluk. Yirmi birinci basamakta ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. 21 ve 22. basamaklar. 21. basamakta ulaşır. 22. basamakta ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamakta hemen arkadan gerçekleşir. Allah'ın kulu olmuştur kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve o zaman günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olur kişinin. Bu noktada o kişi için dördüncü kulluk söz konusudur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki o ulaştırmaz, Allah ulaştırır zaten, ulaştırdığında üçüncü kulluktadır. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kapkaranlık olan nefsinin kalbi %51 nurla aydınlanmıştır. Sonra bu kişi dördüncü kulluğa ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önce günün yarısından daha fazla zikredecektir. Yani zahit olacaktır. Sonra da fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşmiştir ve artıyor. Öyle bir gün gelecektir ki bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşanların adı Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab diye geçiyor. Ulul Elbab lüplerin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte daimi zikir. Daimi zikrin sahibi olan, ulul-elbab olan kişi beşinci kulluğun sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle ulul-elbab olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Bu beş kademe kişiyi daimi zikre ulaştırır. Ulaştırdığı yerde kişi beşinci defa Allah'a kul olmuştur. Daha sonra muhlis olacaktır. Kendisine yerlerin melekûtu gösterilen bu kişiye göklerin de melekûtu gösterilecektir. Altıncı kulluğa ulaşacaktır. 27. basamakta, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin buyurulacaktır Allah-u Teala tarafından. Bu noktada bu kişi yedinci kulluğa ulaşmıştır. Şimdi bu kulluklar serisinin mutlulukla olan ilişkisine bakalım. Konumuz kulluğu ve mutluluğu bir arada mütalaa etmek. Abid olan bir kişi, Allah'a ibadet eden bir kişi ibadetini yapar. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. İsterse zikir de yapar. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunların hiçbirisi onun kazandığı dereceler itibariyle cennette gitmesine zemin hazırlayamaz. O kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın kendisine açık ve kesin bir şekilde emretmesine rağmen Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiştir. Böyle bir dileğin sahibi değilse o zaman bu kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor.

Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda neyle karşı karşıyayız? İnsanların Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, Allah'a kavuşturmayı dilememeleri halinde bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem ve Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa Allah'a kul olmak da yoktur. Şimdi Allah Teala açık açık bunları ifade ettiğine göre nasıl bir olayla karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanın gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve sadece Allah'ın kulu olabilenler Allah'ın cennetine girerler. Allah'ın kulu olmaksa inanılmaz derece kolay bir şeydir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilediği anda Allah'a kul olur. Dilemezse o şeytanın kuludur. Allah'ın kulları Allah'ın cennetine, şeytanın kulları şeytanla beraber cehenneme girerler. Gelin bakalım Allah Teala ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا ve enâbe ilâ Allâhi lehumül büşrâ fe beşer ibadî. Onlar, sahabe yani, tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulları ki kullarımı müjdele diyor.
Halbuki ayet-i kerime şeytanın kulu iken diye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar diyor. Şeytanın kuluymuşlar. Tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek insanın Allah'a, ya Rabbi beni de ermiş evliyalarından birisi kıl. Ben de ermiş olmak istiyorum. Beni de yaz defterine. Hani bir kıssa anlatılır. Birisi ben demiş bütün evliyaları yazacağım. Kafasında böyle bir projesi var. Gitmiş bakkala, o zamanlar bakkal satıyor defteri. Bana demiş bir tane defter verir misin? Bakkal vermiş defteri ve demiş ki beni de yaz demiş. Adam kimseye söylememiş. Adam dışarı çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. O defter var ya diyor, beni de yaz. Manav sesleniyor manavın önünden geçerken. Beni de yaz. Bunlar size ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Osmanlı'nın nesini söylüyor?

teslim etmeye ihtiva eden, nefsi Allah'a teslim etmeye ihtiva eden 5 oldu. İrşad olmaya ihtiva eden 6 ve bir de iradeyi Allah'a teslimi ihtiva eden 7 bir bütün. İşte onlar Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerdir. Bir başka ifadeyle iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bir bakıyorum ki konuşmama başlamışım, bir bakıyorum ki bitivermiş zaman. Size doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, hepinizi, bütün gönül dostlarını öylesine çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Bunu ancak Allah'tan sorabilen sorar. Ne doğrunun ne olduğunu Allah'tan öğrenir. Allah'ın dostlarını ne kadar çok sevdiğimizi. Osmanlı'dan bu tarafa ne kadar çok sular akmış köprülerin altından biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde bizi biz yapan, biz Türkleri Osmanlı yapan, dünyadaki birinci sınıf millet yapan, en az suç işlenen ülke yapan, ufukların efendisi Osmanlı yapan, işte budur. Kur'an'ın bütününü yaşamak, Kur'an'ı yaşamak, bir başka adıyla tasavvuf. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı yaşamak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Söylediğimiz gibi 7 tane safhası var bunun. Ve bu safhaların hepsi bir dilekle adım adım aşılır. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar yaşadılar. Dünyaya hakim oldular. Dört yüz yıllık bir cihan hakimiyeti kurdular. Sonra gene kendi işlerinden çıkanlar onları sona erdirdi. Yurttan, yurtlarından çıkarıldılar. Çaresiz kovuldular.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bu muhtevayı çok iyi değerlendirmek söz konusu. Allah'a kul olmak hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değildir. Bir defa başlangıç kademesi yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a kavuşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a kavuşturmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz ve otomatik olgunlaşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah mutlaka onu ikinci safhaya, 14. basamakta mürşidine ulaştırır.

Mürşidine tabiyet ikinci safının tamamlanmasıdır. Bu da Allah'ın garantisindedir. O kişiyi hacet namazını kılarak mürşidini sormaya davet eden Allah'tır. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kim mürşidine ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabiyetini gerçekleştirir. Allah Teala bu noktada o kişiye 7 tane nimet verir. Onun bütün günahlarını affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince.

Allah Teala diyor ki kim mümin olursa öyle bir mümin olmak ki bu mümin olduğu noktada nefs tezkiyesine başlamışsa kalbine iman yazılmışsa biz diyor onun günahlarını sevaba çeviririz. Amel-i salihat nefs tezkiyesine başlamak demek. Bu zikrin o kişiye %100'e kadar ulaşacak olan nurları kazandırması eylemidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden mürşitlerine tabi olanları, ihsanla tabi olanları ihata eder, kapsamını alır. Ve diyor ki Allah Teala Furkan 70'te Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Kim böyle yapar da mürşidine tabi olursa Allah onların günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Allah Teala onun en basit hakikatlerini bilmeyen bir din topluluğunu şeytanın adım adım gerçekleştirmesine müsaade etmiş. Bunu sağlayanlar alimler. İslam'ın 5 şartına mahkum etmişler. Yani İslam'ı öldürmüşler. Ya da öldürmek demeyelim. İslam ölmemiş. Bitkisel hayata itilmiş, kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş ve bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah'a kul olur. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi bir mutluluk içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşar. Buraya kadar olan kesim elbette Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Ama Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun %51'ini yani yarısını garanti ediyor. Şimdi diyor Allah görevlerimizi ikiye ayıralım. Sizin göreviniz bana ulaşmayı dilemek diyor. Ruhunuzu bana hayattayken ulaştırmayı dilemek. Yoksa öldükten sonra hepinizin ruhu zaten Azrail Aleyhisselam'ın takımı tarafından bana getirilecektir diyor Allah Teala. Bu hiç kimseyi kurtaramaz diyor. Ama her kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı, bana kavuşturmayı dilerse, ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım diyor. Onlar ulaştırmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Ben ulaştırırım. Ulaştırırım ve onlar dünya mutluluğuna ulaşırlar diyor Allah Teala. İşte dünya mutluluğunun
%51'i buradadır. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolar ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bu dünya mutluluğunun %50'sidir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu birinci muhtevadır. Allah'ın verdiği sözün birincisi. İkincisi o kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Mürşidini de ona Allah gösterir. Tabiyeti sırasında da ikinci kat cennetin sahibi yapar kişinin. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, mülaki olmayı gerçekleştirmeden Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi kılar onu. Tabi oldu, ertesi gün öldü. O kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ve ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bu nokta 3. kat cenneti garanti eder. Ve buraya kadar olan hiçbir şey o kişi tarafından, o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirilmemiştir. O kişi hangi ibadeti sevmiyorsa o ibadet mutlaka ona sevdirilmiştir. Ve bu kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Bu 3. kulluktur. Buraya kadar Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu 3. kat cennetin sahibi yaparım ve onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, ne alıyorsunuz, ne yaptınız? Hiçbir şey. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonrasını bırakın Allah-u Teala'ya. O size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetleri severek yapacaksınız. Mürşidi sevdirecek, seveceğiniz bir mürşide sizi ulaştıracak. Tabiyetinizi sağlayacak. Sonra ne olacak? Tabiyetiniz gerçekleşecek. Bu sizi mutlaka en güzele ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlikte birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem bunu en az gerçekleştirmeniz halinde mutlaka 3. kat cennete ulaştırmasını, dünya saadetinin en az yarısıyla mükafatlandırmasını, hem de daha sonra bütün hedeflere ulaştırmasını ve 7. kat cennetin sahibi kılmasını, dünya mutluluğunda %100'ünü size yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. En'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَابُدُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak, kel alaka. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak. Ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey Yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi, dilinizle kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için, kalbinize yakın
bir noktadayım. Siz de bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da, biz de. Allah Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi, işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmek olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam, bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an'ı yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım, kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki, bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. A benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehiz olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah Teala? Gelin beraber bakalım. Hadi toparlanın. Ne diyordu Allah Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki, vellezî neşneremut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadi diyor. Yani diyor ki, onlar taguta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan
insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış? Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Faloklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiil varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah-u Teala, onlar tağuta kul iken kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil. Müjdeler. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe, sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki, hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun. Şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Neyi anlattım bunu biliyor musunuz? Bir takım saflar, biz bunları şeytandan öğrenmişiz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar gözlerinde at gözlüğü varsa, ki bütün insanlarda bu var, biz bütün insanları bir davet çıkardık ya sevgili kardeşlerim. Ey insanlar dedik, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennem. İşte bu davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. Böyle bir şeyi Allah-u Teala bize öğretti. Hangi ayet-i kerime gereğince hemen bana cevap vereceğinizden eminim. Yunus suresi, evet, kaç? Evet, 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah-u Teala? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki, doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz, tatbik ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi şeytandan aldığımız zannedenlere siz bunu söyleyin. Bakın deyin, ne diyor, ne diyor? Bize Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesini öğretiyor. Neymiş? Neymiş? Neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşıyormuş. Şimdi sorun onlara. Hiç şimdiye kadar size uzaktan yakından şu anda din öğretici kadronun içinde ya da dışında herhangi bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemek tabirinden bahsettim evvela? Yoksa size ne? Allah'a ulaşmak mı? Sen hafif tertip üşütmüşsün sevgili kardeşim. Allah ulaşılmazdır. Hele hele üşütüp de ruhunu Allah'a ulaştırmayı falan kalkarsan, bunu senin kafayı üşüttüğünü gösterir. Ve de daha kötüsü de var. Gerçekten böyle bir şey yaparsan
Ruhun vücuttan ayrıldığı anda ölürsün ha. Kendini koru. İşte size böyle söylerler. Sevgili kardeşlerim, buradan nasıl görünüyor biliyor musun? Biliyor musunuz manzara? Çok feci ve sevgili kardeşlerim. Din adamlarına Allah'ın hakikatlerini öğretmekte büyük güçlük çekiyoruz. Onlar öğrenmemekte ısrarlılar ve de kendilerinin bildiğini zannediyorlar. O kadar eminler ki cehenneme gidecek olan bu insanlar, o kadar eminler ki Allah'ın kendilerine öğrensinler diye verdiği ilmi bildiklerinden o kadar eminler ki bu kadar alimin kitabını okuduk diyorlar biz. Evelallah bu işi biz biliriz. Biz de onlara diyoruz ki iyi de bu bildiklerinizle sadece cehenneme gidersiniz. Ve de siz din öğreticileri öğrenmemekte ısrar edin, tamam. Cehenneme gitmek istiyorsanız buyurun, o da tamam. Ama bir küçücük problemimiz var. Bu tertemiz kalpli insanlar dinlerini sizden öğreniyorlar. Sizin öğrettiğiniz din de onları sadece ve sadece cehenneme götürebilir. İşte bizim yüreğimizi 28 senedir yakan bu ateş sevgili kardeşlerim. Din adamlarına Allah'ın hakikatlerini öğretememek. Alın Risalet Nurlarını okuyun. Yeni cildinde Risalet Nurlarının sanıyorum 1275 sayfa falan olacak bu yeni cilt. Bütün din adamlarına gönderdiğimiz ihtarları da içine alacak. Ve 28 senedir sizlere söylediğimiz hakikatlerin bütününü göreceksiniz. Hakkımızda neler neler yazmışlar adamlar. Oho! Okuyun orada ibret olsun diye. Biz o yazanlara cevap vermek gereğini duymadık son zamanlarda yazılanlara. Kardeşlerimizden bazıları cevaplar vermişler. Onları aldık sadece. Ama sonunda da yeter söz Allah'ındır ifadesiyle onların hepsinin çanına ot tıkadık. Artık konuşmuyorlar adamlar. Bilgisayarlarından aleyhimize bir şeyler söylemiyorlar. Okudular ve donup kaldılar. Eğer karşınıza bir saf çıkar da bizim aleyhimize bir şeyler yazarsa hemen eline Risalet Nurlarını tutuşturun. Son kesimini oku kardeşim deyin. Ötekileri boş ver. Son kesimini oku ve kararını ver. Yeter. Artık söz Allah'ındır. Neden Allah'ın olduğunu, ne olduğumuzu, Allah'ın bizi neyle vazifelendirdiğini en açık şekilde orada anlatıyoruz. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim, en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Din adamlarının hala Allah'ın öğretisinden nasiplerini alamadıkları. Önemli mi? Onların öğrenmeleri açısından, onların kurtuluşu açısından bakmıyoruz olaya. Din adamı olmuşlar adamlar. Eğer öğrenmek istemiyorlarsa kimse onları zorla öğretemez. Ama bu öğrenmeyen din adamları dinlerini bilmedikleri için 70 milyon insanın vebali onların omuzlarında sevgili kardeşlerim. ...70 milyondan fazla insanın vebali bu insanların omuzlarında. Hiç kimsenin bilmediği şeyleri Allah Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Onlar öyle söylüyorlar. Eski köye yeni adet diyorlar. Sen bize yeni bir din mi getiriyorsun diyorlar. Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz.
Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Şimdi şu öğrendiklerimizi şeytandan öğrendiğimizi iddia eden zavallı kardeşlerim, bu şeytan denilen mahluk bu kadar enayi mi ya? Kendisinin nasıl alt edileceğinin bütün sırlarını hep sizlerin kulaklarına fısıldayıp duruyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Ona kul olmaktan kurtuldunuz, Allah'a kul oldunuz kesin. Öyleyse böyle bir ilmin bu cehennemde sonsuza kadar yanacak olan bu zavallı mahluktan gelmesi mümkün olabilir mi? Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe velayetteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hey oradakiler, din öğreticileri, siz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Aranızda dileyenler var, biliyoruz. Gizli gizli ibadetlerini yapıyor zavallılar. Aforoz edilmekten korkuyorlar. Böyle bir korku salmışsınız insanların içine, ayıp değil mi? Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor. Tabiyeti de farz kılıyor. Vestainu bis sabri ve salate innehu le kebiretun illa alel haşin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı yanlış bir ayetin Türkçesini öğrendim sevgili kardeşlerim. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan isteğaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu
İsteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse girer giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış, ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor, onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli, yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar. Ayeti söylediğiniz zaman verecek cevap bulamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu cehaletle bu din adamlarının hali ne olur? Çok hazin bir son sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kadar milyon insanın vebali var onların omuzlarında. Bu bizi tabii çok muzdarip kılıyor. Onların Allah'ın ilmini öğrenmemeleri sebebiyle insanların da onlara dinlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini, din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bir avuç din adamının Allah-u Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dediler. Gördünüz. Siz de diliyor musunuz? Dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz. Bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz.
kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah-u Teala'ya. Üç defa deseniz, beş defa deseniz, onun duyduğuna emin olduğunuz kadar tekrar etseniz, o ilk seferinde duyar zaten. Kalbinize bakar, kalbinizde böyle bir talep var mı? İşte dilediğiniz takdirde cehennemin kilidini aldınız. Cehennem artık sizin için kilitli. Cennetin anahtarını da aldınız. Mutlaka cennete gideceksiniz. Kim ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar. Ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersin, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah-u Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz

Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermişler. Hidayete ermek ne demek? Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü merhale. Buraya kadarını sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cenneti kadar olan bu kesimi Allah Teala hepinize garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dinemişse. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Daha öteye geçelim. Sonrası fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek de farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek de farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmak da mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken, olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.

Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum udubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Adem oğulları, Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutları. Fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz 3. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ulul albab oluyorsunuz. Hem üzerinize farz ulul albab olmak hem de bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ulul albab olmak demek kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ulul albab olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ulul albab olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, aslin olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul albab oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Üzerimize farz. Nisa 103 Allah Teala diyor ki Feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde deyin ki diyor Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kune evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Neymiş? İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuş tabiin. Ensara da muhacirine de tabi olmuşlar ihsanla. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının da sahibiydi. İşte size 7 tane Safa,
hepsi üzerimize farz. Bu da mı farz? İrşad makamına tayin olmamız da mı farz? Evet. Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de, sizden evvel gelenler, onlar nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa, hakka tukati takvanın sahibi oldularsa, irşad makamının sahibi olma takvası, en üstün takva, siz de onlar gibi olun diyor Allah Teala. Siz de hakkı tukati takvanın sahibi olun. Hepimize Allah Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. 72 yıldır yaşıyoruz bu dünyada. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacağım? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsanı olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için

kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda, hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinize hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşit vardır. Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini severek yapacaksınız. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka ulaştıracaksınız sevgili kardeşlerim. O ulaştıracak. Böylece üçüncü kat cennet gene sizin olacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, ikinci kat cennet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı, üçüncü kat cennet. Üçü de garantide. Üstelik de bu üçüncü kat cennete ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? He? Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır. Sizin işiniz değil. O kendi işini yapar. Namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız.

Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz, sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri yaşayacak olanlarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah-u Teala bunların hepsini bize vermişse, bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir başlangıç noktasından itibaren Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah-u Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim. Biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kilitlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kalplerinde nur olanlar. Daha mürşidinize ulaşıp da zikre başladığınız andan itibaren siz kalbinize artık nur olan birisiniz. Nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. Bu Allah'ın çok büyük bir mutluluğudur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, her katta %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört. İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizler varsınız. El ele, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak için buradayız. Mutluluğu yaşamak için buradayız. Ancak sizlerle beraber olduğum zaman, sizlerle bir şeyleri paylaşabildiğim zaman var olduğumu hissediyorum sevgili kardeşlerim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Sizler için yaşıyorum. Eğer sizler olmasaydınız biz bir hiçtik sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bize öğrettikleri ne ifade ederdi ki? Ben onları, biz onları size ulaştıramadıktan sonra sizler olmasaydınız her şey çok eksik olurdu. Ya da hiç olmazdı. Allah Teala neyi öğrettiyse bunları bize değil, size öğretilmesi için öğretti. Her öğrettiği sizin içindir. Siz olmasaydınız hiçbir şeyin değeri kalmayacaktı sevgili kardeşlerim. Şu konferanslar var ya, bizi öylesine mutlu ediyor ki her konferansta yeni kardeşlerimiz oluşuyor. Bizi uydudan dinlemişler kardeşlerimiz. Bizim kardeşlerimizi hiç tanımadan kendi evlerinde uydularını karıştırırken bizimle karşılaşmışlar. Ve bizi kendilerine yakın hissetmişler. Her konferansta çok sayıda bizi zaten izlemiş olan seyircilerimiz oluşuyor. Ve hepsi canı gönülden katılıyor. Konferanslarda her biri yüzlerinde mutluluk ifadesiyle izliyorlar bizi. Bizim kardeşlerimiz de hiç tanımadıkları yeni kardeşlerle karşılaştıkları zaman ne demek istiyoruz yeni kardeşler demekle? Yani televizyonda bizi zaten tanımış olanlarla karşılaştıkları zaman yeni dostlar, yeni dost çehreler görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ama bu mutluluktaki en büyük kişisel pay bize ait sevgili kardeşlerim.

Çünkü sadece sizlerin mutluluğunuz bizi mutlu kılar. Biz tek başımıza bir hiçiz. Sadece Allah Teala bizi seçmiş o kadar. Mesela sizi seçebilirdi. O seçtiği zaman olay bitmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, onun bize öğrettiklerini biz sizlere ulaştıramasaydık ne kıymeti kalırdı ki öğrendiklerimizin? Kur'an'dan kopmuş bir İslam toplumu mutsuzluğunu sonsuza kadar sürdürürdü. Ama öyle olmayacak. Öyle olmuyor. Sizler Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Kur'an'ın Allah'a göre olan gerçek yüzünü. Allah Teala hangi ayette ne demek istemiş? Bunun öğrenilmesi için Kur'an'ı bir büyük fanus olarak görmek gerekir. Bütünün parçalarını öyle bir dizaynla yan yana getirmiş ki Allah Teala, neticede Allah çıkıyor ortaya. İşte o ilminden bir nebze bize öğrettiği için buradayız. İnsanlığın unuttuğu Kur'an-ı Kerim'in ruhunu sizlere öğretmek üzere. Ama öğrenenlerin hepsi büyük mutluluklar yaşıyorlar, hamdolsun. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Sizinleyiz ya, sizinle beraberiz ya, gerisi lafı güzav. İnsanlar eğer Allah-u Teala'yı tanımak istemiyorlarsa, bırakalım, tanımasınlar. Eğer insanlar mutluluğu yaşamak istemiyorlarsa, bırakalım, yaşamasınlar. Ama kim de mutlu olmak istiyorsa, onların yeri burasıdır. Çünkü mutluluk insanlara göre değişen bir husus değildir. Mutluluk Allah'ın kanunlarına bağlıdır. Düşünün, iç dünyanızda iki düşman devamlı boğuşur. Dikkat edin ki birisi ruhunuzdur, ruhunuzdaki hasletlerdir. Yani Allah'ın emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemeyen bir güç. Ruhunuz. Bir de Allah-u Teala ne emretmişse onları mutlaka yapmak istemeyen, mutlaka onlara karşı çıkan, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir kuvvet, nefsinizin afetleri. İşte böyle bir dizaynda insanlara 1-0 mağlup. Neye mağlup? Nefslerinin afetlerine tabii. Netice mi? Netice mutsuzluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili izlerseniz, içinizden bir sızlama duyarsınız. Niçin bu suçu işlediğinizi derin derin düşünürsünüz. Siz huzursuz bir insansınız. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah'ın size mutlaka azap etmesi söz konusudur. Yeter mi? Yetmez. Arkadan da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Sıkıntı hissedersiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız gene aynı sonuçla karşılaşırsınız. Allah Teala hem bizi yaratmış hem de bizi cezalandırıyor. Olur mu böyle? Olur mu? Öyle mi diyorsunuz? Peki yaratmasaydı siz var olur muydunuz? Sevgili kardeşlerim, anneleriniz, babalarınız sadece bir vasıtadır. Yaratan O'dur, Allah'tır. Ve sizi sadece bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın
hepinizden, ama hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizin mutlu olmanız. Ve mutluluğun iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Kavganın ve kaosun olduğu her yerde sadece huzursuzluk vardır. Mutluluğun işareti sulh ve sükundur. Bir uyum halidir mutluluk. Uyuşma içerisinde huzuru yaşamak. Mutlu aileler vardır, mutsuz aileler vardır. Her an kavgaların var olduğu, her an devamlı birbirini üzen, hakaret eden, döven insanların var olduğu aileler ne yazık ki bizim ülkemizde çoğunluğu teşkil ediyor. Hırsızlığın, kapkaçın, her türlü alaksızlığın sokaklarında kol gezdiği bir ülke olduk. Bir gün Türkiye küçük Amerika olacaktır diyorlardı. Oldu sevgili kardeşlerim. Ama 1920'li yılların gangsterlerinin hakim olduğu o Amerika olduk. Her şeyimizde dökülüyoruz. İslam bu mu? Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. İslam bu mu demekten muradımız zaten din bu mudur? Çünkü ondan başka bir din zaten hiç olmamıştır. En çok ona üzülüyoruz ki inananlar arasında bir savaş cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Şeytan da kıs kıs gülüyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. 3-4 yaşındayken sokakta deve karıncaları diye büyük karıncalar oluyordu. Şimdi de vardır tabii. Biz birkaç çocuk, işte 2-3 yaşlarında falanız herhalde, o deve karıncalarını alırdık. Birisini ötekinin ensesinden ısıracak şekilde kızdırırdık onları ve ısırttırırdık. Ondan sonra bu zavallı deve karıncaları savaşa başlarlardı birbirleriyle. Biz de oturup seyrederdik. Düşünebiliyor musunuz şeytanın bize yaptırdığını? Ama o deve karıncalarına dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim, unutmayın. Deve karıncaları. Şeytanın bize o zaman yaptırdığı bu olayı şeytan şimdi hepinize yapıyor. Ne yapıyor? Bütün din mensuplarını birbirine düşman etmiş. Bu insanlar arasındaki savaşları çıkaran hep aslında iblis, terör arkasında onu saklıyor. Her olay bir evvelki olayın nispetidir. Bir evvelki olay sebebiyle vücuda gelmiştir. Birbirine zincirleme bağlıdır. Nasıl biz o deve karıncalarını birini ötekine ısırttığımız zaman ısıran kavgayı başlatıyor. Elinde değil. İkisine de düşman olan birisi, yani o biz küçük çocuklar, o kavgayı başlatmışız. Ensesinden ısırılan zavallı karınca fena halde içerliyor, düşmanını yenmek üzere harekete geçiyor ve savaş başlıyor aralarında. Saatlerce saatlerce süren bir savaş. Aslında ikisi de kabahatli değil. Kabahatli olan dışarıdan senaryoyu oluşturan ve onları birbirine düşman eden o varlık. İşte biz küçücük çocukken bize onu yaptıran iblis, bugün bütün dünyada bu basit tekniği kullanıyor.
sadece taraflardan birini kışkırtabilse zaten yetiyor. Kim bir başkasına haksız yere bir davranışta bulunursa, karşı tarafa haklı bir tepki imkanı doğurmuş olur. Bundan sonra hakkın kavgası gibi kabul edilir. Oysa ki değil, deve karıncalarının durumu gibi. İnsanların birbirini öldürmelerinde hak olamaz. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala ne diyor? Siz saldırmayacaksınız diyor. Ancak kim sizi yurdunuzdan çıkarmaya kalkarsa, sizi haksız yere öldürürse, size bir kötülüğü dokunursa, o zaman ondan, ona siz de saldırabilirsiniz. Ama bu sadece kısastır. Kim sizi, sizin ülkenize saldırırsa, onlara saldırmak ve onları vatanınızdan çıkarmak sizin üzerine farz kılınmıştır diyor Allah Teala. Nasıl İslam'daki savaşın başlangıcı neymiş? Başlangıcı bize olan saldırı. İblis bunu çok iyi biliyor. Yani Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler üç ayrı inanç biçimini temsil ediyor zamanımızda. Aslında yok böyle bir şey. Üç ayrı inanç biçimi falan yok. Hepsi bir tane. Ve bu üç ayrı inanç biçimini temsil eden insanların birbirine düşman olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? O şeytanın bizi nasıl alet ettiğini, nasıl kullandığını anlatıyoruz size. En basit ölçekle iblisin devreye girmesi söz konusu. İşte şu anda dünya üzerinde bir taraftan özel terör var, bir taraftan devlet terörü var. Ama terör var sevgili kardeşlerim. Tıpkı deve karıncalarının birbirine düşman kılınması gibi dışarıdaki bir sebeple, İblis ülkeleri birbirine düşman ediyor. Ve nefsimizdeki düşmanlık afeti, kin afeti, hırs afeti sebebiyle, gurur afeti sebebiyle birbirimize düşman ülkeler oluyoruz. Ve arkası öldürmekle sonuçlanıyor hayatın sona ermesi. Kimse Allah'ın verdiği hayatı sona erdirmek yetkisinin sahibi değildir normal standartlarda. Ama eğer ülkenize saldırı varsa, savaş Allah'ın emridir. Ülkenizi kurtarmak için mutlaka savaş vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman Allah savaştan yana değildir. İnsanların ölmesinden yana değildir. Ama iblisin kışkırttığı insanlar bir ülkenin mensupları olarak başka bir ülkeye zarar veriyorlarsa, zarar gören ülke kendini müdafaa etmek mecburiyetindedir. Bu Allah Teala'nın emridir. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz. Sulh ve sükun Allah'ın temel emridir. Mutluluğun temel felsefesidir, omurgasıdır, mutluluğun her şeyidir. Mutluluk iç dünyanızda sulh ve sükunu, kesintisiz bir sulh ve sükun halini. Mutluluk dış dünyanızda, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde
kesintisiz bir sulh ve sükun halini, mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yaparak huzursuz olmanızı engellemeyi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyerek gene huzursuz olmanızı engellemeyi ifade eder. Öyleyse mutluluk bir huzur halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Bir kavganın bittiği yeri temsil edici muhtevası vardır. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı faktörlerle dolu olmasını devam ettirdiği sürece, yani nefsinizde afetlerin var olması devam ettiği sürece, ruhunuzda hasletler zaten vardır. O değişmez. Ruhunuz zaten en güzele, en güzel parametreye göre dizayn edilmiştir. Ruhunuz için söz konusu olan şey nihai noktadır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecek olan, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapının sahibidir. Ama kulvara eşit şartlar içinde giren bütün insanlar, doğuşlarından itibaren bir de nefsin sahibidirler. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, nefsinizin temel afetlerindendir. Ve nefsinizdeki bütün afetler, 19 grup afet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşıdır. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye teşnedir. İşlemeye yöneliktir. Bütün negatif faktörleri Allah niye yasak etmişse hepsini mutlaka işlemek ister. Buna göre dizayn edilmiştir nefsinizin afetleri. Öyleyse bunun manası nedir? Bunun manası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun manası her an kavgadasınız. Her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga var. Kavga varsa, savaş varsa kaos vardır ve orada sadece ve sadece mutsuzluk vardır. Onun için insanımız mutsuz. Sadece bizim ülkemiz değil sevgili kardeşlerim. Müreffeh ülkelerde de aynı şey var. Bir defa bütün ülkeleri temelinden kemiren bir afet var. Düşmanlık. Bu en mütekamül ülke olarak gördüğünüz Amerika'da beyazların kızılderililere ve zencilere karşı bitmeyen bir kini var. Ama kızılderililerin ve zencilerin de beyazlara karşı bitmeyen bir kini var. Hep gizli bir düşmanlıkla hissettirmeden birbirlerine karşı bir şeyler yapıyorlar. Negatif bir şeyler, en azından böyle bir talepleri var. Ve insanlar aşağılanıyorlar. İnsanlar hakaret görüyorlar. Zenciler, kızılderililer. Ve Amerika'daki yabancılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün dünyadaki süper ülke Amerika. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlı. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlamış.